şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse şükür müessesesi ve küfür müessesesi birbirinin zıttı olarak görünüyor. Dehir suresinin, İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı böylece şöyle bir neticeye ulaşıyoruz. Ve o zaman Rabbiniz size bildirmişti ki eğer şükrederseniz arttırırız, nimetlerimizi arttırırız. Eğer kafir olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir. Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesiyle bağdaştırdığımız zaman olayı, Allah'ın hidayeti söz konusu. Biz onları hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. O ayetin bir devamı bu, ondan sonraki safha. Eğer şükrederseniz diyor Allah Teala, yani küfürde olmanın ötesine geçerseniz, hidayete ermek üzere irşat makamına ulaşmışsanız, hidayete doğru yoldaysanız o zaman şükredenlerden olacaksınız diyor Allah Teala. O zaman şükrederseniz nimetlerimizi arttırırız. Ne yapıyordu Allah Teala? 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor nimetlerini. Bu ayet-i kerime aynı zamanda Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesiyle de alakalı. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'ın yolundaysa ve kim helal rızıklarından başkasını infak ediyorsa Allah onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar arttırır diyor. İşte burada nimetin arttırılması söz konusu. Kim bu insanlar? Bu insanlar şükredenler. Kim Allah'ın yoluna girmezse o kişinin kalbinde her zaman küfür yazar. O kişi küfreder ve şükredenlerden olmaz. Şükretse de şükrü kabul edilmez. Kim şükre layıktır? Ne zaman ki Allah'ın verdiği 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır ve arkadan nefs tezkiyesine başlamıştır. Buna paralel olarak fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlamıştır. Buna paralel olarak ruhu 7 tane gök katını aşıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Yani kişi artık hidayette adım atmıştır. Başlangıçta hidayet üzeredir. Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren o kişi şükür müessesesinde vardır ama hedefe ulaşamamıştır. Kalbine iman yazılıp mümin olmadığı için henüz. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediğine göre küfürde de olan birisi aslında değildir ama henüz kalbinde küfür yazıyor. Ama eğer o kişi mürşidine ulaşmışsa, 10 tane ihsanla tabiyetini tamamlamışsa, hidayete adım atmıştır. Artık kesinlikle şükredenlerdendir. Öyleyse Allah-u Teala küfredenler olarak kimi kastediyor? Eğer küfreder, küfredenlerden olursanız muhakkak ki azabım şiddetlidir diyor Allah-u Teala. İşte şükretmek ve küfretmek ikisi de fiil. Kafir ve mümin ikisi de isim. Öyleyse Allah-u Teala burada ayet-i kerimenin birinci safhasında şükretmekten bahsediyorsa,
İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinin bir devamı olan bu ayette ikinci kesimde küfretmek olmak durumunda. Kefertüm burada bu istikamette kullanılmış. Allah razı olsun. Ve 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve kale Musa in tekfuru entüm ve men fil ardı cemian fe innallâhe le ganiyyun hamid. Ve kale ve dedi ki Musa aleyhisselam in tekfuru eğer inkar ederseniz entüm siz ve men ve kimse fil ardı yeryüzünde cemian tümü hepsi fe o zaman innallâhe muhakkak ki Allah le ganiyyun ganidir ihtiyacı yoktur muhtaç değildir hamidun kendisine hamd edilendir. Ve bu kelimeleri cümleciklere çevirelim. Ve kale Musa ve Musa aleyhisselam şöyle dedi. İn tekfuru entüm eğer siz inkar ederseniz ve men fil ardı cemiyan ve yeryüzünde bulunanların hepsi fe innallâhe le ganiyyun hamidun muhakkak ki Allah gani şükrünüze muhtaç değildir hamiddir. Eğer siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz bile muhakkak ki Allah gani şükrünüze muhtaç değildir. Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir, hamiddir. Burada Allah Teala'nın kullandığı ifade tekfirun. Şu İnsan suresinin, Deyr suresinin 3. ayet-i kerimesine beraberce bakalım.

Allah Teala bakalım Deyn Suresi'nde ne diyor? İnna hedeynâhü sebîlâ imma şâkiren ve imma kefûrâ. Burada da Allah Teala tekfiri kullanmış. Allah Teala insanlardan bahsediyor. Biz hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Sevgili kardeşlerim, şükretmek de küfretmek de fiildir. Mümin de kafir de isimdir. Öyleyse bu muhtevada Allah Teala'nın söylediği bu husus çok açıkça ortadadır. Siz hepiniz inkar etseniz bile, hepiniz kafir olsanız bile muhakkak ki Allah ganidir, şükrünüze muhtaç değildir diyor. Ve 9. ayet-i kerimeye geliyoruz. Allah Teala 9. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor: Elem yettikum nebeul lezine min kablikum kavmi Nuhin ve Adin ve Semud ve lezine min badihim la yalemuhum illallahu caethum rusuluhum bil beyyinati fe reddu eydiyehum fi efvahihim ve kalu inna keferna bima ursiltum bihi ve inna lefî şekkin mimma ted'ûnena ileyhi murîb. Allah Teala kelimeler olarak şunları demiş oluyor: Elem ye'tiküm, size gelmedi mi? Nebeullezine, o kimselerin haberi, min kabliküm, sizden önceki kavmi Nuh'un kavmi ve Adn ve Ad ve Semud ve vellezine ve o kimseler min badihim, onlardan sonra la ya'lemuhum, onları bilmez. İllallahü, Allah'tan başkası. Cayetüm, onlara geldi. Resulühüm, resulleri bil beyinati, beyinelerle, delillerle feruddü, döndürdüler, götürdüler. Eydiyühüm, ellerini fi ev vahihim, ağızlarına. Ve dediler ve kalu, inna, muhakkak ki biz keferna, inkar ettik. Bima ursültüm, gönderildiğiniz şeyi, bihi, onunla. Ve inna, ve muhakkak ki biz lefî şekkin, mutlaka şüphe içindeyiz. Mimma, şeyden, ted'ûnena, bizi davet ettiğin, İlehi, ona muribin, tatmin etmeyen, şüpheli olan, tereddüt edilen. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Elem yetiküm, size gelmedi mi? Nebeüllezine min kabliküm, sizden öncekilerin haberi. Kavmi Nuhin ve Adin. Nuh kavmi ve Semude. Nuh kavmi, Adin kavmi ve Semud kavmi. Vellezine min badihim, ve onlardan sonra olanların. La ya'lemuhum illallahi. Onları Allah'tan başkası bilemez. Caetüm rusulühüm bil beyinati. Onların resulleri onlara beyinelerle geldiler. Fereddü eydiyehüm fi efvahihim. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler. Ekalu inna keferna, ve şöyle dediler: gerçekten biz inkar ettik.
Bima ursiltüm bihi, onunla gönderildiğiniz şeyi, sizinle gönderilen şeyi ve inna fi şekkin, ve muhakkak ki biz şüphe içindeyiz. Mimma ted'unena, bizi kendisine, ona davet ettiğiniz şeyden. İleyhi muribin, ona karşı tereddüt ediyoruz. Şimdi cümlecikleri toparlıyoruz. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Adın kavminin ve Semud kavminin, Ad kavmi, Semud kavmi. Sizden öncekilerin, Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin ve onlardan sonra olanların haberi size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Onların Resulleri onlara beyinelerle, delillerle geldiler. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürdüler. Ve şöyle dediler, gerçekten biz onunla gönderildiğiniz şeyi, yani sizinle gönderilen şeyi inkar ettik. Ve muhakkak ki biz, bizi kendisine davet ettiğiniz şeye karşı tereddüt ediyoruz. Şüphe içindeyiz. Burada her peygamberin, her nebinin, her resulün kavmine açıkladıklarına karşılık kavimlerin onları inkar edişlerini görüyoruz. Müminin 44'te de Allah Teala bu konuda en güzelini açıklıyor. Diyor ki biz bütün kavimlere resuller gönderdik. Ard arda gönderdik. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Hiçbir kavim Resulünü kabul etmemiş. Bu da isimleri veriliyor. Ad kavmi, Semud kavmi, hepsi Resullerini reddetmişler, inkar etmişler. Allah razı olsun. Ve 10. ayet-i kerime. Kâlet rusûluhum. E

ecelin müsemma. Kalu in entum illa beşerün misluna turidune en tesudune amma kâne ya budu âbâuna. Fe'tuna bi sultanin mübin. Ve kelimeler. Kâlet, dedi ki Resulüm, onların Resulleri, efi Allah'ı, Allah hakkında mı şekkün, bir şüphe? Fatır-ı semavati, semaları yaratan, vel ardı ve arzı, yed'ukum, sizi davet ediyor, liyafire, mağfiret etmek için, lekum, sizi, min zunubikum, günahlarınızdan, ve yuahirekum, ve sizi tehir ediyor, erteliyor, mühlet veriyor, ila ecenin, bir vakte kadar, müsemmen, belirli. Kalu, dediler ki, in entüm, siz eğer iseniz, illa, ancak sadece, beşerün, bir beşer, misluna, bizim gibi, turidune, istiyorsunuz, en tesudduna, bizi men etmek, alıkoymak, amma, yani anma, şeylerden, kâne, oldu idi, ya abudu, ibadet ediyorlar, âbâuna, babalarımız, fetûna, öyleyse bize getirin, bir sultanın, bir delil, bir sultan, bir mucize, mübinin, beyan olunan apaçık. Kâle, Resulüyüm, cümleciklere geçiyoruz. Onların Resulleri şöyle dedi. E fillahi şekkun, Allah hakkında mı şüphedesiniz? Fatırı semavati vel ardı, semaları ve arzı yaratan, yed'ukum liyafire lekum min zunubikum, sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor. Ve yuahirekum ila ecelin müsemma, sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Galu in entüm illa beşerün misluna, siz ancak bizim gibi bir beşersiniz, dediler.

Turidune en tesudduna, bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Ama kâne ya'budu âbâvine, babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden. Fetûna bi sultanin mübinin. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Onların resulleri şöyle dedi: semaları ve arzı yaratan Allah hakkında mı şüphedesiniz? Sizi günahlarınızı mağfiret etmek için davet ediyor ve sizi belli bir zamana kadar tehir ediyor, mühlet veriyor. Onlar da şöyle dediler: siz ancak bizim gibi bir beşersiniz. Babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeylerden bizi alıkoymak, engellemek istiyorsunuz. Öyleyse bize açıkça bir mucize getirin. Resulleri böyle söylüyor onlara. Şimdi iki taraf var. Allah Teala kaç ayetinde söylüyor: resullerimizi göndeririz. Ama onlar hep

yalanlarlar, inkar edenler diyor Mümin'in 44'te. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Ve burada da açıkça görüldüğü gibi kavim putlara tapıyor. Ve atalarını putlara tapar bulmuşlar. Onlar da putlara tapıyorlar. Ve atalarının yaptıkları şeyi, babalarının yaptıkları şeyi öylesine benimsemişler ki Resulü onları babalarının taptıkları şeylerden doğru olduğuna eminler o tapmanın, ayırmak için yalan söylediği iddiasında bulunuyorlar. Ve on birinci ayete geliyoruz. Kalet lehum rusuluhum in nahnu illa beşerun mislukum ve lakin Allah'a yemunnu ala men yeşa'u min ibadihi ve ma kâne lena en ne'tiyekum bi sultanin illa bi iznillah ve alallahu fel yetevekkilil mü'minun. Kelimelere bakıyoruz. Kâlet dedi ki lehum onlara, resulühüm onların resulleri, innahnu biz sadece illa ancak beşerin beşeriz, insanız. Mislukum sizin gibi. Elakinne Allah'a fakat Allah yemunnu lütufta bulunur, nimetlendirir ala üzerine men yeşâ'ü dilediği kimse. Üzerine lütufta bulunur. Kulları min ibadihi kullarından ve makane ve olmaz lena bizim için en ne'tiyeküm size bizim getirmemiz bir sultanin bir delil bir mucize illa ancak den başka olmaksızın bi iznillah Allah'ın izni olmaksızın ve alallahu ve Allah'a fel yetevekkeli. Felli yetevekkeli. Artık tevekkül etsinler. El müminin müminler. Kalet lehum rusuluhum. Onlara resulleri şöyle dedi. İnnahnu illa beşerun mislukum. Biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Ve lakin Allah'a yemunnu fakat Allah nimetlendirir. Ala men yeşayu min ibadihi kullarından dilediğini. Ve ma kâne lena ve bizim için olamaz. Ennetiyekum bi sultanin bir sultan mucize, delil getirmemiz illa biiznillahi Allah'ın izni olmaksızın ve alallahi fel yetevekkelil müminun artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Onlara resulleri şöyle dedi, cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Biz de ancak sizin gibi beşeriz, insanız. Fakat Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Bizim bir sultan, bir mucize, bir delil
getirmemiz Allah'ın izni olmaksızın olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Bizim Allah'ın izni olmaksızın bir sultan, bir mucize, delil getirmemiz olamaz. Artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a güvensinler. Burada Resuller açıkça söylüyorlar. Biz size bir delil, bir mucize getirmek yetkisinin sahibi değiliz. Biz de sizin gibi bir insanız. Ama Allah kullarından dilediğini nimetlendirir. Ama böyle bir durumda Resuller sadece Allah'ın nimetlendirdikleridir. Ve diğerleri de Allah'ın emirlerine karşı geldikçe hiçbir zaman nimet alamayacaklar. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe ihsan da almaları mümkün değil. Ayrıca eğer Resuller onlara Allah-u Teala'nın müsaade vermesiyle, gerçekleştirmesiyle sultan getirselerdi, delil getirselerdi diyeceklerdi ki bu apaçık bir sihirdir. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayı ikiye bölersen sana tabi oluruz diyenlere diyor ki ben ayı bölemem ama Allah'tan bunu dilerim. Eğer o gün görürse o böler. Ama eğer bölerse tabi olacak mısınız? Hepsi diyorlar ki tabi olacağız. Ve Allah Teala ayı fekhediyor, biliyor. Ama hiç kimse tabi olmuyor. Bu apaçık bir sihirdir diyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İbrahim suresinin 12. ayet-i kerimesine ulaştık. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma lena ella ne tevekkele alallahi ve kat hedana sübülena ve le nes birenne ala ma azeytuhuma azeytumuna ve alallahi fel yetevekkilil mütevekkilin mütevekkilun ve ma lena ve niçin neden biz ella ne tevekkile tevekkül etmeyelim alallahi Allah'a ve kat hedana bizi hidayet etmiştir, ulaştırmıştır sübülena yollarımıza ve le nasbirenne ve elbette sabredeceğiz alama şeylere azeytumuna bize sizin yaptığınız eziyetlere ve alallahi ve Allah'a fel yetevekkilil artık tevekkül etsinler el mütevekkilun tevekkül edenler. Ve ma lena ve biz niçin ellâ netevekkele alallâhi Allah'a tevekkül etmeyelim
ve kad hedana sübülena, bizi yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Ve le nasbirenne alama azeytumuna, sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Ve alallahi fel yetevekkelil mütevekkilun, artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Ve cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi yollarımıza hidayet etmiştir. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Burada kavimleri Resullere karşı açıkça cephe alıyor ve onlara kötü davranacaklarını da söylüyorlar. Resuller de diyor ki siz bize kötü davranabilirsiniz ama biz bunlara sabrederiz. Biz Allah'a niçin güvenmeyelim ki, tevekkül etmeyelim ki? O bizi yollarımıza hidayet etmiştir. Hangi yollara? Evvela hidayet yolu, ruhun Allah'a ulaşması konusundaki birinci sırat-ı müstakim. Aynı anda başlayan, fizik vücudu Allah'a kul edecek olan ikinci sırat-ı müstakim. Birincisi 14. basamakta başlıyor. 21. basamakta ruh Allah'a teslim oluyor. Ruhun sırat-ı müstakimi tamamlanıyor. İkincisi, o da 14. basamakta başlıyor. Fakat 25. basamakta bitiyor. Fizik vücut ahsen oluyor. Allah'a teslim oluyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok olarak teslim oluyor. Fizik vücut Allah'a teslim oluyor, ahsen olarak. Sırat-ı müstakimi tamamlanıyor 25. basamak. Nefsin sırat-ı müstakimi 14. basamaktan başlıyor. 27. basamakta tamamlanıyor. Nefs de daimi zikirle ahsen oluyor. Hiç afet kalmıyor ve Allah'a teslim oluyor. İradenin sırat-ı müstakimi 14. basamakta başlıyor. 28. basamağın 5. kademesinde tamamlanıyor. Kişi iradesini de Allah'a teslim ediyor. Böylece Allah'ın Resullerini ulaştırdığı, hidayet ettiği 4 tane teslim, 4 tane hidayetin gerçekleşmesi. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Ayet-i kerime sebil demiyor, sübül diyor, çoğul kullanıyor. Bizi yollarımıza, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin hidayet yollarına ulaştıran ve bizi böylece hidayete erdiren Allah, 4 hidayete birden erdiren Allah demiş oluyorlar. Ve Allah'a tevekkül ediyorlar. Ne diyordu Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız, bana güveniyorsanız bilin ki en kuvvetlisisiniz. Bir başka ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Öyleyse tevekkül ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Ve 13. ayet-i kerime ve kâlellezîne keferû li resûlihim le nuhricennekum min ardına ev te'udunne fi milletina fe evhâ ileyhim rabbuhum le nuhlikenne zalimin. Kelimeler ve kâle ve dedi. Ellezîne keferû, inkar eden kimseler. Le resûlihim, resullerini. Le nuhricennekum, biz muhakkak ki sizi çıkaracağız. Min ardına, bizim arzımızdan, ülkemizden. Ev veya ve le te'udunne, mutlaka döneceksiniz, dönersiniz. Fi milletina, bizim dinimize. Ve evha, bunun üzerine vahyetti. İleyhim, onlara, Rabbihim, Rableri. Le nuhlikenne, mutlaka helak edeceğiz. Ez zalimin, zalimleri. Cümlecikler. Ve kâlellezîne keferû li resûlihim, kafirler resullerine şöyle dedi. Le nuhricennekum min ardina, sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız. Ev le teuddûne fî milletina, veya mutlaka bizim dinimize dönersiniz, döneceksiniz. Ve evhâ ileyhim rabbühüm, bunun üzerine onlara Rableri vahyetti. Le nuhlikenne zalimin, mutlaka zalimleri helak edeceğiz. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Kafirler resullerine şöyle dedi. Dediler ki, sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız. Veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Görülüyor ki her kavimde her zaman zulüm var. Ve ya bizim dinimize girersiniz ya da sizi bu ülkeden çıkartırız, kovarız diyor putlara tapan insanlar. Atalarını üzerinde buldukları, tapar buldukları putlara tapmakta devam etmek iştiyakine. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her devirde Resullerle onlara inanmayanlar arasında hep bu anlaşmazlıklar olmuştur. Bugün de olmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması, dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahman Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aleyhim gayrül maktubi aleyhim veleddâllin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın en büyük düşmanı muhakkak ki şeytandır. Nasıl insanın en büyük dostu Allah'sa, onu insan olarak yaratan ve kendi ruhundan üfleyen Allah'sa, insanın en büyük düşmanı da şeytandır. Yani iblis. Zamanın başına gittiğimiz zaman orada iblisi görüyoruz. Şeytan var, Allah var ama insan henüz yok. Sonra Allah-u Teala insanı yaratmayı diliyor. Ve insanı uzun süre beklemiş olan adına salsalin denilen bir çamurdan şekillendirerek yaratıyor ve ona ruhundan üflüyor, can veriyor insana. Arkasından canlandırıyor, ruhundan üfürdüğü insanı canlandırıyor, hayat veriyor insana. Ve Hazreti, ilk yarattığı mahluk olan Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden Hazreti Meryem'i yaratıyor. Böylece Hazreti Adem ve Hazreti Meryem affedersiniz Hazreti Meryem diyoruz. Hazreti Havva. Hazreti Meryem, Hazreti İsa'nın annesi olan dindeki kadın. Adem ile Havva, Adem'in kaburga kemiğinden Allah-u Teala'nın yarattığı Havva bir bütün oluşturuyorlar ve bütün bu insanlık bu iki kişiden, yani bir tek anne ve babadan oluşuyor. O güne kadar Allah-u Teala bütün mahlukatı yaratmış. En son yarattığı insan. Kainata yeni bir mahluk, insan ulaşıyor. Adem Aleyhisselam Allah-u Teala tarafından yaratılırken şeytan yeryüzünde fesat çıkaracak olan birisini mi yaratıyorsun diyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da Adem Aleyhisselam'ı şeytanın böyle söylemesine rağmen yaratıyor. Yeryüzünde fesat çıkaran aslında insan değil, şeytandır. Herkesin etrafında 2-3 tane şeytan muhakkak ki vardır. Ve daima insanları günaha sürüklemek isterler. Gayeleri nedir? Bilirler ki bütün şeytanların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalmak üzere. Ve insanların da hazmedemedikleri, yaratılışından itibaren karşı çıktıkları, insana da verilen bu mahluk, şeytanları şiddetle sinirlendirmektedir.
Ve de Allah Teala insanı yaratırken ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere üç ayrı hüviyet veriyor insana. Ruh ki Allah'ın ruhudur. Yalnız güzellikleri taşır. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen, fizik vücuda da işletmek istemeyen bir hüviyet taşır. Nefse yaratıldığı an 19 tane afetten oluşan bir varlık. Bütün negatif faktörler, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, her türlü negatif faktör Allah'ın yasak ettiği veya emirler cephesinde bulunmayan Allah'ın asla emretmediği her şey Allah'ın emretmediği, ayrıca bir açıdan Allah'ın emretmediği, ikinci açıdan da Allah'ın yasak ettiği her şey, işte onlar şeytandandır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir Allah'ın emrettikleri var. Ne diyor Allah Teala? Namaz kılın diyor. Oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin. İnsanlara iyilik edin. İnsanları sevin diyor. Sevmek Allah'ın temel emridir. İnsanı insan yapan da o sevme hastasıdır. En çok Allah'ı sever insanoğlu. Sonra sırasıyla başka şeyler gelir. Herkese göre de başka şeyler değişir. İşte şeytan bütün insanlardan Allah sevgisini almak ister. Nefslere her zaman telkin etmek imkanına sahip olduğu için şeytan türlü desiseleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesini, emrettiği fiilleri işlememesini bütün insanlara telkin etmek üzere herkesin etrafında birkaç tane şeytan her zaman bulunur. İşte Allah'tan gelen bir dizayn, Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasak ettiği fiilleri işlememek istikametindedir. Halbuki şeytandan gelen bütün talepler Allah'ın emirlerini yerine getirmemek ve yasak ettiği ne kadar fiil varsa hepsini işlemek istikametinde davetkar bir standart. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin etrafınızdaki olaylara. Kim kime bir kötülük yapıyorsa, haksız bir davranışta bulunuyorsa, orada mutlaka şeytan vardır. Ve kim böyle bir hata işlerse, ona bu hatayı mutlaka onun etrafındaki şeytanlar işletmek için sebepler oluşturmuşlardır. Düşünce sistemine tesir ederek o kişinin o hatayı işlemesine, mesela hırsızlık yapmasına, mesela cinayet işlemesine sebep olmuşlardır. Nerede bir kötülük varsa arkasında mutlaka şeytanlar vardır. Nerede bir iyilik varsa onun arkasında mutlaka Allah vardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir tarafta Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği bütün fiilleri işlememeye davet eden Allah var. Diğer tarafta Allah'ın bütün emirlerini çiğnemeye çağıran, bütün emirlerine karşı çıkan, emirlerin asla yapılmamasını isteyen,
Ne kadar yasak ettiği fiil varsa o fiillerin de hepsini gerçekleştirmenizi isteyen bir başka dizayn her zaman etrafınızda kendisini hissettirir. İşte o şeytandır. Şeytan deyince sadece iblis adlı bir tane şeytan yok. Milyarlarca şeytan şu anda hayatta insanların her birinin etrafında toplanmış durumdalar. Kim hangi kötülüğü işlerse arkasında mutlaka şeytanlar vardır. Onu kötülüğe davet eden ve o haksız fiili işlemekte onun haklı olduğunu ona telkin eden bir düşünce bazında bütün şeytanlar insanları suç işlemeye davet ederler. Bunların arasındaki en ağır işlem tabiatıyla bir insanı öldürmektir. Şeytan bunu da emreder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya baktığınız zaman göreceksiniz ki bir tarafta bir düşünce sistemi size kötülük eden bir insana kötülük yapmanız için sizi devamlı zorlamaktadır. Hatta size kötülük yapmayan insanlara da kötülük etmenizi isteyebilir. İşte bu talep sahibi olan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle başkalarına zarar veren bir olayı gerçekleştirmeye çalışan müessese o şeytani bir müessesedir. Şeytan mutlaka orada vardır. Hepinize Allah'ın bütün güzelliklerini gerçekleştirmemeniz için tesir etmeye çalışan, yasak ettiği bütün fiilleri size süslü ve güzel göstermeye çalışan hep etrafınızdaki şeytanlardır. Düşüncelerinizin bir negatif bir de pozitif kesimi var. Pozitif kesim Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye çalışan bir dizayn gösterir. Ama şeytan ve başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsiniz ve devamlı Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye ve Allah'ın emrettiği şeyleri işlememeye çağırır. Onları güzel ve çekici göstermeye çalışır. Mesela içki içmek, alkollü içkiler Allah Teala tarafından yasak edilmiş. Neden? Çünkü o alkollü içkiyi biraz fazla kaçıran bir kişi o noktadan itibaren artık normal bir insanın düşünce standartlarına sahip değildir. Onun artık nefsi hakim olur. O zaman o kişi sarhoş bir halde Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi hedef ithal edebilir. Şeytan ona o düşünce standartlarının her şeyi ayık olduğu ölçüde kontrol edemeyen bir dizayna onu ulaştırdığı için ona her zaman yanlış şeyler yaptırmak için hazır bir zemin bulur. Ve de bütün gücüyle insanlara Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizin ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği fiilleri işlememenizi istiyorsa, şeytan da o kadar Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi, yasak ettiği fiilleri ise işlemenizi sağlamaya çalışır, gerçekleştirmeye çalışır. Karar mekanizması sizin aklı seliminizdedir. Aklınız karar verecektir. İşte insanın mantık stratejisi onun sahip olduğu hüviyete göredir. Bir çocuk düşünün, haydutların, hırsızların içinde büyümüş, ona hırsızlığı öğretmişler, ona adam öldürmeyi öğretmişler, ona her türlü kötülüğü yapmasını öğretmişler. O çocuk o şartlar içinde yetişmiştir. Başka birisi de tasavvufu yaşayan bir anne babanın evladı olmuştur. Çevre telkinlerine kulak asmamıştır. Allah'ın yolunda ruhunu, içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmek için bütün gayretiyle çalışmaktadır. Onun nefsindeki afetler azaldıkça o afetleri fazıllar aldıkça o kişinin ruhu zaten Allah-u Teala'ya ulaştığına göre nefsi kalıyor geriye. Nefsteki durum ne? O kişinin nefsi ruhu Allah'a ulaştığı zaman %51 nur, %49 karanlığı ifade eder. Başlangıçta da zaten böyleydi olay. Ne vardı? Nefsi vardı kişinin, %100 afetlerle doluydu. Nesi vardı? Ruhu vardı. Allah'ın üfürdüğü ruh. O da %100 hasletlerle dolu. İşte o denge kurulmuştu. Bebek doğar doğmaz Allah Teala ona ruhundan üfürür. O kişinin, o bebeğin nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. O bebeğin artık ruhu da vardır, doğar doğmaz üfürülür. %100 hasletlerle doludur. Ama Allah Teala ruhumuzu geriye istiyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzere mürşidimize vasıl olduğumuzda, mürşidimizin elini öptüğümüzde ruhumuz vücudumuzu otomatik olarak terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. İşte bu kişi ruhsuzdur. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Vücudunda nefs vardır. Bir de fizik vücudu vardır. İşte böyle bir noktada yola çıkan kişinin nefsinin kalbine o kişi zikir yaptıkça Allah %2 rahmet nuru %98'e kadar oran fazıl nuru ulaştıracaktır. Ve kişinin kalbi faziletlerle dolacaktır. Eğer o kişi daimi zikre ulaşırsa. O zaman Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir insan için ideal bir sonuç çıkıyor ortaya. Eğer o kişi ruhunu Allah'a teslim ederse başlangıç dengesine mutlaka gelir. Zaten o denge Allah-u Teala tarafından mutlaka bu noktaya gelinceye kadar korunur. Hatta o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduktan sonra
Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık zaman süresince dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. O mutluluğu ömrü boyunca tutamaz. Aslında nefsinin kalbi %100 hasletlerle dolu değildir. Ama şeytanın o kişiye hakimiyetini Allah önlemiştir. O hakimiyet artık yoktur ortada. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki bütün insanlar mutlu olsun. Ruhlarını da teslim etsinler, fizik vücutlarını da teslim etsinler, neflerini de teslim etsinler, iradelerini de teslim etsinler. Hepsi farz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi Kur'an-ı Kerim'de hepsi farz kılınmış insanların üzerine. Kim bunları gerçekleştirirse mutluluğu dört aşamalı bir şekilde yaşar. Allah Teala için hepsini farz kılıyor. Çünkü bir tek gayesi var. Ben diyor insana ruhumdan üfürdüm. Öyleyse benim ruhumu taşıyan, benim ruhumu üfürdüğüm, buna ehil gördüğüm, buna layık gördüğüm insan adı veren mahluk, benim ruhumu üflediğim mahluk, o mutlu olmalıdır. İşte mutlu olmanın dizaynını Allah Teala insanlara veriyor. Hazreti İbrahim'den bu tarafa, Hazreti İbrahim zamanında sadece Hazreti İbrahim ve ailesinden başlayan bir Allah'a yakın insanlar dizisi o kabilenin bir kısmını tesir altına alıyor. Şimdi Hazreti Musa'ya Allah'ın indirdiği dine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hazreti İbrahim'in Hanif dinini görüyoruz. Gerçekten kim Tevrat'ı incelerse orada 7 safa ve 4 teslimi ayetlerle net olarak görür. Bir. Bu 7 safanın hepsinin farz olduğunu da görür Tevrat'ta. İki, Hazreti Musa ve ona tabi olanların bu 7 safanın hepsini gerçekleştirdiğini de görür. Öyleyse Tevrat'a baktığınız zaman Allah Teala diyor ki bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiyet. 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 4. Nefsi teslim etmek. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. Muhlis olmak. Tövbe-i Nasuh'ta bulunmak. Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmek. 7 tane safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane teslim. İşte din bundan ibarettir. Başka bir din hiç olmamıştır. Din adı verilen bizim bugün Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilerin dini dediğimiz üç ayrı din gibi görünen dinler aslında üç ayrı din değildir. Sadece bir tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bizden ne istediğini kim merak ediyorsa Tevrat'a, İncil'e, Kur'an-ı Kerim'e baktığında şunu görecektir ki Allah Teala bütün insanlardan sadece o insanların mutlu olmasını ister. Mutlu olmaksa Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi mutlak olarak gerektirir. Böylece zamanımızda Müslümanlık diye ayrı bir din, Hristiyanlık diye ayrı bir din, Yahudilik diye Yahud kavminin, Musevilerin dini diye ayrı bir din şu anda ya ne yazık ki tatbikatta var ve bu hakikatlerden haberdar olmayan insanlar üç ayrı din olduğunu ve her birinin ayrı bir kitabı olduğunu, bu sebeple dinlerin ayrılmasının, birbirinden ayrı olmasının gayet tabii olduğunu müdafaa ederler. Oysa ki dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Allah Teala gerçekten Hazreti Musa'ya kitap vermiştir. Hazreti İbrahim'e vermiştir. Hazreti Musa'ya vermiştir. Hazreti İsa'ya vermiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği Kur'an-ı Kerim'de ayrı bir dini Hazreti İsa'ya verdiği İncil'de ayrı bir dini, daha evvel Hazreti Musa'ya verdiği Tevrat'ta ayrı bir dini ortaya koymamıştır. Hepsinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu o kitapların her birinde Allah-u Teala açık bir şekilde kaydetmiş. Üç kitaplı dinin de oluştuğu muhteva aynı ortamı sergiliyor. Aynı merdivenlerin basamakları çıkılıyor. Yedi tane safa. Bu yedi safa içinde ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hepsi birbirinin aynı. Hepsi aynı din. Tek bir din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yeryüzünde harpler yapılıyor. Üç ayrı dinin mensupları birbirini kıyasıya öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan da korkunç bir zevk içinde bu büyük yanlışlığın kurbanlarına bakıyor. Sevgili kardeşlerim, dinler olmadığını, sadece bir tek din olduğunu biz bütün insanlığa ulaştırmak üzere Birleşmiş Milletler'e müracaat ettik. Biz dediğim kim? Sadece biz mi? Müslümanlar mı? Hayır. Bir rabbay, bir pastör, bir rabbay, yani Musevilerin kilisesinin başkanı. Bir pastör, yani Hristiyanların kilisesinin başkanı. Bir de biz, İslam dininin temsilcisi, bir müşterek yazı hazırladık. Üç dinin mensupları olarak Birleşmiş Milletler'e ulaştırdık. Gayemiz neydi? Gayemiz dünyadaki bu düşmanlığı bitirmekti. Çünkü dinler yoktu. Ve dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, onun da Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ispat edeceğimiz gibi, yedi safa ve dört teslimden ibaret olduğunu bütün dünyanın bilmesini istedik.
ve reddedildik. Birleşmiş Milletler de kabul görmedi. En hazini yazıyı biz kaleme almıştık bir Müslüman olarak. Dediler ki oradan gelen cevapta siz sizden olan birisine burada Birleşmiş Milletler'de bulunan sizden olan birisine müracaat edin. Biz müracaatımızı yaptık. Müracaatımızı yaptığımız İslam muhtevası içinde bizim müracaatımız reddedildi. Sevgili kardeşlerim, bu dünyaya sülh ve sükunun gelmesini engellemeye çalışanlar var. Ama ne yaparlarsa şunu görecekler, yaptıkları boş. Bir gün bütün dünyaya sülh ve sükun mutlaka gelecektir. Ve biz hayattayken gelecektir. İnsanlar başka bir din mevcut olmadığını, İslam alemi kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu %100 idrak ederek Museviler kendi dinlerinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu %100 idrak ederek ve İslam alemi, Hristiyan alemi, bütün alemler kendi dinlerinin aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak göreceklerdir. O zaman başka bir din olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu bütün dünya öğrenecektir. Bu çırpınışlar, bu hakikatin dünyaya yayılmasına mani olmaya çalışmak sadece şeytanın dostlarının konuyu engellemesiyle daha bir süre devam edecek. Ama kısa bir zaman sonra bütün dünya dinlerin mevcut olmadığını, Hristiyanlığında, Müslümanlığında, Museviliğinde Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ta kendisi olduğunu anlayacaklardır. Anladıkları zaman ne olacak? Anladıkları zaman sevgili kardeşlerim, o zaman dünya üzerinde düşmanlıklar kalkacak. Birbirine düşman ülkeler olmayacak. Kan dökülmeyecek. Sevgili kardeşlerim, insan olmanın gerçek standartları yeryüzünde tatbik sahasına konacak. Bütün dinlerin mensupları birbirlerini kucaklayacaklar. Ve diyecekler ki bize öyle öğretmişlerdi, yanlış öğretmişlerdi, size düşman olmamızı telkin etmişlerdi. Bunun şeytanın bir oyunu olduğunu daha yeni öğrendik diyecekler. Sevgili kardeşlerim, hakikatleri biz nereden biliyoruz? Neden başka hiç kimse bunları söylemiyor?

Çünkü onlara öğretmesi lazım gelen insanlar da bu hakikatlerden haberdar değiller. Peki nasıl oluyor da biz biliyoruz? Biz de bilmiyoruz. Bize bunu öğreten herhangi bir kişi değil. Bize bu hakikatleri öğreten Allah. O bize gösteriyor. İncil'de, Tevrat'ta.

ayetler Kur'an-ı Kerim'de o dinin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu anlatıyor. Bunların hepsi ispat vasıtalarıdır. O zaman neyle karşı karşıyayız? O zaman Tevrat'ın, İncil'in tarih sırasına göre konuşuyoruz ve Kur'an-ı Kerim'in hepsinin Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplar olduğu neticesine ulaşıyoruz. Biliyorsunuz ki son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah-u Teala, Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiştir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim aynı esaslara ihtiva eder. Bunu herkese gözümüz kapalı bir şekilde ispat edebiliriz. 7 Safa ve 4 Teslim Tevrat'ın esasıdır. Ve Tevrat o dinin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu kesin olarak ifade ediyor. 7 Safa ve 4 Teslim İncil'in esasıdır. Ve İncil o dinin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim 7 Safa ve 4 Teslim ihtiva eder. Ve Kur'an-ı Kerim o dinin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu kesin olarak açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, bunu bütün dünyaya mutlaka ispat edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, buna engel olamayacaklarını göreceksiniz. Son bir dirençle direniyorlar ama elleri mahkum. Biliyoruz ki o günler gelecek. Yani İslam'ın, Hristiyanlığın ve Museviliğin esas ilkelerde birbirinin tamamen aynı olduğu, yani 7 Safa ve 4 Teslim'i mutlaka ihtiva ettiğini bütün dinler açık bir şekilde ortaya koyacaklar. O zaman ne olacak? O zaman Allah'ın düşmanlarının hiç istemediği bir büyük mutluluk bütün dünyaya yayılacak. İslam, Hristiyanlık ve Musevilik tek bir çatı altında 7 Safa ve 4 Teslim'den oluşan bir dünya din birliği kurulacak. Gene Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar bugüne kadar devam ettirdikleri seremonileri gerçekleştirecekler. Müslümanlar gene namazlarını kılacaklar, oruçlarını tutacaklar, zikirlerini yapacaklar. Hristiyanlar ve Yahudiler, Museviler, Yahud kavmi ve Yahudi ismi veriliyor. Yahud kavminden geldikleri için. Bir başka isimleri de Museviler. Aynı şeyden bahsediyoruz böyle demekle. Onlar da kendi ibadethanelerinde şimdiye kadar devam eden ritüellerini aynen devam ettirecekler. Hiç kimse kimsenin tatbikatına karışmayacak. Zaman içerisinde tatbikat bu standartlarda devam ederek buraya ulaşmış. O zaman her üç topluluk kendi ritüellerini İslam'da namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle zikir yapmak onun esasını teşkil eder. Ama baktığımız zaman Hristiyanlarda da zikrin

mutlak bir mecburiyet olduğunu görüyoruz. Musevilerde de mutlak bir mecburiyet olduğunu görüyoruz. O zaman sevgili kardeşlerim, dinin geçen yüzlerce, binlerce yıllık zaman parçaları içinde değişiklikler gösterdiğini görüyoruz. Ama temele baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 kitaplı dinin de temelini teşkil ettiğini görmek bizlere huzur veriyor. Ne demek bu? Bir, dünya sulhu bu zemin üzerine inşa edilecektir. Öyleyse gelecekten ümitli olmanız için çok sebepler var sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgilerle, huzurla ve mutlulukla yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtina sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve lel-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Ve bu akşam sizlere hız kanunlarından, alemlerden, kara deliklerden bahsetmek istiyorum. Yaratılışın, kainatın yaratılması kesimini beraberce görmüştük. Zahiri alemde yaşamakta olan biz insanlar için Allah'ın üç tane hız kanunu var. Bir, ışık hızı. Saniyede 300 bin kilometrelik bir hız. İki, ışık hızının altındaki hızlar kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle usule gelen hızlar. Üç, üst hız kanunu. Işık hızının ötesindeki hızlar. Sevgili kardeşlerim, hız iki şekilde elde edilir. Bir, kinetik enerjiyle, bir itiş enerjisi vermek suretiyle bir kitlenin harekete geçirilmesi, ivme kazanması, hız kazanması ve hızın oluşması. Kinetik enerjiye bağlı bütün hızlar ışık hızının altında kalmaya mahkumdur. Işık hızına ulaşamaz. Einstein'ın genel açıklaması odur ki, eğer kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle bir madde ışık hızına ulaşabilseydi, maddenin kütlesi sonsuz olurdu. Öyle söylüyor Einstein. Sevgili kardeşlerim, Einstein da şimdi anlatacağımız gibi, biraz sonra açıklayacağımız gibi bir eksikliğin içindeydi. Fotonların bir elektronla bir karşıt elektrondan oluştuğunu bilmiyordu. Ama fotonların parçacık özelliğini keşfetmişti. Ne olduğunu anlayamadan ömrü bitti. Neticeye ulaşamadan bu dünyadan ayrıldı. Öyleyse ışık hızının altındaki hızlar bildiğimiz hızlar. Arabanın hızı, uçağın hızı, füzenin hızı, en hızlı giden vasıtalar, ışık hızının çok altında hızlardır. Işık hızına kinetik enerjiyle şu dünya üzerinde yaklaşmak bile söz konusu değildir. Öyleyse ışık hızı dedikleri şey nedir? Foton nasıl bir yapı taşır? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunu gerçek anlamda neticesine ulaştırabilmemiz için evvela elektrondan, karşıt elektrondan başlamak mecburiyetindeyiz. Biliyoruz ki
protonlar elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşurlar. Bir protonun, bir nötronun muhtevasına baktığımız zaman protonda 3675 tane elektronla ondan bir fazla sayıda 3676 tane karşıt elektron görürüz. Nötronda ise bunlar eşittir. 3676 tane elektronla 3676 tane karşıt elektron. Bu elektronlar iki kuark oluşturur. Bir sağ spinli, bir sol spinli. Karşıt elektronlar da iki kuark oluşturur. Bir sağ spinli, bir sol spinli. Bu yapıda son derece dikkat çekici Allah'ın bir kanunu var. Yarım ağırlıklar kanunu. Karşıt elektronların saniyedeki devir sayısı ve buna bağımlı olarak da ağırlıkları elektron ağırlığının yarısı kadardır. Devir sayısı da, karşıt elektronların devir sayısı da elektron devir sayısının yarısı kadardır. Yetmez, ağırlıkları negatiftir. Ne demek istiyoruz? Biz insanlar da elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşuyoruz. Eğer bizim fizik vücudumuzdaki ağırlığımız 80 kilo ise, sadece elektronlardan ibaret olsaydık bileceğiz ki bu ağırlık 160 kilo olacaktı. Ama vücudumuzda elektron kadar karşıt elektron da mevcut olduğu için ve bu karşıt elektronların ağırlığı negatif olduğu için 160 kilo elektron ağırlığı olan bir insanın bu dünyada tartılması 80 kiloluk bir ağırlık oluşturur. 160 kiloluk ağırlığın yarısını negatif ağırlık yok etmiştir. Bu sebeple buna izlenebilirlik ilkesi diyor Allah Teala. İzlenebilirlik ilkesinin bir gereği olarak biz insanlar yarım ağırlıklar kanununun bir neticesi olarak elektron ağırlığımızın yarısı kadar bir ağırlıkla ölçülebiliriz. Dünyadaki bütün varlıklar için aynı şey geçerlidir. Fizik varlıklar için aynı kanun geçerlidir. Yarım ağırlıklar kanunu. Şimdi konuşmanın burasında fizik alim bizim söylediklerimize itiraz ediyor. Sevgili kardeşlerim, bunları biz söylemiyoruz ki, Allah'ın bize olan öğretisini sizlere ulaştırıyoruz. Ve bu öğreti dünyaya ışık salacak olan öğretidir. Geleceğin işaretlerini taşır ve gelecek ilmindir. Hamdolsun ki o ilminde sahibiyiz. Sahibi kılındık dememiz daha doğru olur. Ama ilim ilmi taassubu içerisinde negatif ağırlıkları kabul etmiyor. Sevgili kardeşlerim, netice öyledir ya da böyledir. Kabul ederler veya etmezler. O onların bileceği iş. Biz kendi ilmimize bakalım. Allah'ın öğrettiklerini sizlere aktaralım. Demek ki elektronların ağırlığı
negatif ağırlık değil, pozitif ağırlık. Karşıt elektronların ağırlığı ise negatif ağırlık. İzlenebilirlik ilkesinin, var olma ilkesinin gereği olarak da karşıt elektronlar elektron ağırlığının yarısı kadar devir hızına ve yarısı kadar ağırlığa sahipler, negatif ağırlığa sahipler. Bu sebeple 3676 tane elektronla 3676 tane de karşıt elektrondan oluşan bir hidrojen atomu 1838 elektron ağırlığı kadardır. Çünkü aynı sayıdaki, yani 3676 tane karşıt elektronun negatif ağırlığı ikinci 1838 gramı 1838 elektron ağırlığını yok ediyor. 3676'dan onun yarısı olan 1838'i çıkartırsanız geriye 1838 elektron, 38 gramı 1838 elektron ağırlığını yok ediyor. 3676'dan onun yarısı olan 1838'i çıkartırsanız geriye 1838 elektron ağırlığı kalır. Bu bir nötronun ağırlığıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda elektronlarla karşıt elektronların bir enerji akımına maruz kaldıklarında bazılarında bir değişim oluyor. Bir takım soy madenlerde elektrik enerjisi verildiği zaman akkor haline gelen bütün madenlerde bu özellik var. Hangi özellik var? Elektrik enerjisi

elektronlara ve karşıt elektronlara ulaştığında karşıt elektronların enerjiden aldığı payın karşıt elektronlardaki tesiri daha üst seviyede oluşuyor. Yani karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısından daha hızlı artıyor. Peki bu ne oluşturur? Bu fotonu oluşturur. Foton bir denge unsurudur. Aynı ağırlığa sahip olan bir elektronla bir karşıt elektron aynı ağırlığa ulaştıkları anda mutlaka bir çekim alanının sahibi olurlar. Manyetik alanları onları eşleştikleri anda karşıt elektronun devir sayısıyla elektron devir sayısı eşit olduğu anda iki taraftaki manyetik alan karşı tarafı mutlaka cezbeder. Bundan evvel veya sonra bu sağlam bağımlılık oluşmaz. Dikkat edin, bu ışık hızının oluşma noktasıdır. Maddenin içindeki elektronlar ve karşıt elektronlar elektrik enerjisinden aldıkları etkiyle devir sayılarını arttırırlar. Ama karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısının iki katı hızla artar. Yani yüz devir sayılı bir elektron 200 devir sayısına ulaştığı zaman, devir sayısının 100 olduğunu düşünelim saniyede, 200 devir sayısına ulaştığı zaman onun yarısı kadar devir sayısına sahip olan bir karşıt elektron iki kat hızla artarak bir noktada eşitliğe ulaşıyorlar. Bir noktada elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı birbirine eşit oluyor ve eşleşme oluşuyor. Bu noktada birbirlerine çok enteresan bir etkiyle etkileşime girer bir elektronla bir karşıt elektron. Etkileşme dominant olandan başlar, elektrondan başlar. Elektron karşıt elektronu kendisine çeker. Bu çekimde gelen parça karşıt elektron elektronu etki alanına alarak ona çarpma hızıyla onu harekete geçirir. Ve çekilen elektrondur. Ama çekildiği için o da karşıt elektrona etkileşim yapacaktır. O da onu çekecektir. Böylece maddenin kendi içindeki enerji saniyede 300 bin kilometrelik bir çekim alanı oluşturur. Dışarıdaki bir enerjiyle bu noktaya ulaşmak hiçbir standartta mümkün değildir. Ama maddenin kendi içindeki enerji, yani maddenin içinde meknuz olan enerji, biliyorsunuz kitleyle ışık hızının karesi enerjiyi ifade ediyor. Maddenin kütlesiyle ışık hızının karesinin çarpılması. Öyleyse madde kendi içinde muhteşem bir enerjiyi taşır. Bu enerji onu ışık hızına ulaştırdığı gibi sonsuz hıza da ulaştıracaktır. Öyleyse bir
soy madeninin içinde veya floresan lambalarında kullanılan gazlardan herhangi birinde elektronla karşıt elektronun hızına beraberce bakalım. Bir yerde elektronla karşıt elektronun devir sayısı eşleşecektir. Karşıt elektronlar daha hızlı bir döngüye sahip oldukları için. Bu aleme ait olan elektrik enerjisinin karşıt elektronlara verebildiği devir sayısı arttırıcı güç elektronlara verebildiğinden bir kat fazla. Allah Teala bu sebeple elektronu ve karşıt elektronu dengeye getiriyor. Devir sayılarının eşleştiği noktada ışık duvarı üzerinde bir kanadı zahiri alemde, bir kenarı zahiri alemin berzah aleminde olan bir uçak düşünün. Her istikamet ışık duvarıdır. Işık duvarı üzerinde iki kanadı eşit ağırlığa sahip olan bir uçak uçuyor. Bir kanadı elektron, öbür kanadı karşıt elektron. Bu alemde oluşan, bu alemin enerjisiyle oluşan böyle bir sistem sadece bu alemde izlenebilir. Ve foton oluşur. Hareket halindeki iki parçacık hangi açıdan birbirlerine buluşmuşlarsa, vasıl olmuşlarsa o açının bileşkesi ve açının iki taraf üzerindeki tesirini oluşturan açısal momentumu hem istikamet verir fotona hem de saniyede 300 bin kilometrelik bir hız verir. Birbirini devamlı birbiriyle hareket halinde olan bir sistem, bir elektronla bir karşıt elektron, sonsuz sayıda elektronla sonsuz sayıda karşıt elektron bir hareket unsuru oluşturur. Bu hız, bunun hızı saniyede 300 bin kilometredir. Işık hızının altındaki hızlar için bir şey söylemeye gerek yok. Hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Işık hızına gelince bu sadece maddenin kendi içindeki meknuz olan, var olan ve o enerjinin kullanılmasıyla ulaşılabilen bir hızdır. İtiş enerjisiyle, kinetik enerjisi enerjiyle ışık hızına ulaşmak mümkün değildir. Öyleyse buradaki dengeyi görüyoruz. Fotonların hızı saniyede 300 bin kilometre. Bir gama fotonu bir kurşun duvara veya bir aynaya çarptığı zaman bir olay vücuda geliyor. Zamanımızın ilmi olayın mahiyetinin ne olduğunu bilmediği için ve idrak da edemedikleri için çift foton olayı diyorlar buna. Yani bir foton ikiye ayrılıyor, iki foton oluyor diye değerlendiriyorlar. Bir gama fotonu bir kurşun duvara vurduğu zaman ne oluyor? Biri izlenmekte devam eden ama öteki belki saniyenin binde biri kadar bir zaman parçası görünen ve arkasından yok olan bir muhteva taşıyor. Böyle bir muhteva taşırsa ne olur? İlginç bir gözlem. Birisi herhangi bir istikamette harekete geçmişse gözlenebilen kesim, diğeri onun tam tersi istikamette 180 derecelik bir açıyla
Yani onun istikametinin karşı tarafa doğru devamında yol alıyor ve hemen görünmez oluyor. Birisi gözlenebiliyor, ikincisi gözlenemiyor. Şimdi bir defa evvela buradan iki tane fotondan bahsetmek mümkün değildir. Bu açıdan değildir. Çünkü parçacıklardan birisi gözleniyor, öteki gözlenemiyor. Gözlenebilen kesimin bir elektron ağırlığı ve devir sayısı taşıdığını görüyoruz. İzlenebilen parçacık bir elektron. Şimdi sevgili kardeşlerim, burada bir kanun geçerli. Yapılan bütün incelemeler şunu göstermiştir ki, bir foton ağırlıksızdır. Bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Yapılan bütün gözlemler aynı sonuca ulaşmıştır ki, bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Şimdi ilmin çaresiz kaldığı, cevap bulamadığı bu noktada biz devreye giriyoruz. Bize ulaşıyor kardeşlerimiz. Soruyorlar. Böyle bir durum çok garip bir durum. Yani bir foton ağırlıksız ama foton ikiye ayrıldığı zaman, çift foton olayı vücuda geldiği zaman birisinin parçacık özelliğini taşıdığını görüyoruz. Ağırlığı var. Sıfır ağırlıklı bir fotondan ağırlığı olan bir elektron çıkıyor ortaya. Bize ulaştıkları zaman onun elektron olduğu konusunda da bir fikirleri yoktu. Şimdi kesinleşmiş durumda. O parçacığın elektron olduğu kesinleşmiş durumda. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer bir foton sıfır ağırlıktaysa, ikiye parçalanmışsa ve parçacıklardan bir tanesi elektronsa, o parçacık bir fotonken sıfır ağırlıkta olduğuna göre o gözden kaybolan nesnenin de o parçacığın eşidi kadar negatif ağırlık taşıması gerekmez mi? Kim bunun aksini iddia edebilir? İşte bizim ilim adamlarımız bunun aksini iddia ediyorlar. Ve sadece reddediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sebebi ne biliyor musunuz? Biz bu ilmi Allah'tan aldık diye. Zavallı dünyamız kendi geleceğine nasıl bir engel çektiğinin farkında değil. İşte sonuca ulaşıyoruz. Bir foton, bir gama fotonu ayrıştığı zaman, bir kurşun duvara vurulduğunda veya bir aynaya vurulduğunda bir elektron çıkıyor, izlenebiliyor. Bir de karşıt elektron çıkıyor, izlenemiyor. Ama aralarında ilginç bir korelasyon var. Birisi güneye doğru gidiyorsa öteki mutlaka aynı 180 derecelik açıyla, aynı açıyla kuzeye doğru gidiyor. Öyleyse bir foton bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. Saniyede 300 bin kilometre hıza ulaşan hareketsiz bir noktadan başlıyor hız. Bir elektrik lambası bir noktada duruyor. Bir floresan lamba veya normal ışık veren bir elektrik lambası bulunduğu noktada duruyor. Ama maddenin kendi içinde mektuz olan enerjisi onu saniyede 300 bin kilometre birleştikleri andan itibaren değişmeyen bir hıza ulaştırıyor. Şimdi muhtevaya beraberce bakalım. De Broglie ne diyordu? Her parçacığa
yani her elektrona bir dalga eşlik eder diyordu. Kuanta eşlik eder diyordu kuantum nazariyesinde. De Broglie onun o dalga diye vibrasyonu tespit ettiği için dalga adını verdiği o parçacığa eşlik eden ikinci parçanın bir karşıt elektron olduğunu elbette bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim, sonuç şuraya ulaşıyor. Işık hızı bir ayraçtır. Alt hız kanunuyla üst hız kanununu birbirinden ayıran bir ayraçtır. Alt hız kanununda maddenin yapısına baktığımız zaman elektronların devir hızı karşıt elektronların devir sayısının 2 katı. Elektronların ağırlığı karşıt elektronların ağırlığının 2 katı ve böyle bir kütleye bir itiş enerjisi geliyor, kinetik enerji geliyor, onu harekete geçiriyor. Bir otomobil olarak, bir uçak olarak, bir füze olarak harekete geçiriyor ve maddenin yapısında ışık hızına ulaşıncaya kadar bir değişiklik yok. Ama ışık hızında bir eş değerlik söz konusu. Elektronlarla karşıt elektronların ağırlığının birbirine mutlaka eşit olması lazım ki negatif ağırlıkla pozitif ağırlık birbirini götürsün. Ve ışık hızı o ışık çıkaran nesneden fotonlar ayrılmaya devam ettiği sürece hep saniyede 300 bin kilometre ile bir hareket başlamıştır ve devam etmektedir. İşte dünyamızı ve başka gezegenleri ziyaret etmekte olan bir takım yabancı gezegenlerden gelen varlıklar insan hüviyetindeler. Onlar ışık hızının üzerinde bir hızla hareket edebiliyorlar. Hava gemileri bunu sağlıyor. Aslında Allah'ın koyduğu kanunlara baktığımız zaman sonucu görmemek mümkün değil. Eğer ışık hızının altında elektron ağırlığı karşıt elektron ağırlığından fazla ise ağırlığı ve devir sayısı ışık hızında bunlar eşit oluyorsa ışık hızının ötesinde bir başka sonucun var olması lazım. Elektron ağırlığının karşıt elektron ağırlığından aşağı düşmesi lazım. İşte burada ışık hızının aşılabilmesi için karşıt elektronun devir sayısının artırılması lazım. Böyle bir noktada ne olur? Işık hızı aşılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Üst hız kanunu bunu içerir. Işık hızının üstündeki hız. Bunu gerçekleştirebilmek için mutlaka karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısını aşması gerek. O zaman maddenin içindeki enerji ışık hızının ötesinde bir hızı oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir yapı değişikliği maddeyi o alemin maddesi olmaktan çıkarır ve ağırlığı sıfırın altında bir yeni farklı bir madde oluşur. Burada o maddenin ağırlığını fizik alemde, bu alemde ağırlık olarak artık ölçemezsiniz. Ağırlık sıfırın altındadır. Bir başka ifadeyle ışık hızının ötesindeki hıza antimadde ile ulaşmak mümkün. İşte bir takım gezegenlerde orada ilginç bir olgu var. Bunu başarabilen gezegenler, yani ışık hızının ötesindeki hıza hava gemileriyle ulaşan gezegenler, son atom savaşından bugüne ulaşıncaya kadar geçen süresi en uzun olan gezegenler. Hangi gezegen hangi çağı yaşıyorsa o yaşadığı çağda bütün ilmin yok olduğu son atom savaşından sonra ne kadar zaman geçmesi geçtiği önemlidir. Çünkü Allah-u Teala, o veren Allah-u Teala bütün gezegenlerdeki insanlara onların ilimlerinin daha üst boyutunu, daha üst boyutunu, daha üst boyutunu vermeye hazırdır. İnsanlar o ilmi yanlış istikamette kullanıp da gezegenlerini bütün hayatı yok etmek üzere bir savaşla noktaladıkları zaman var olan her şey, bütün ilim yok olmuştur. O zaman yeniden başlayacaktır. İnsanlığın öyküsü, ilim öyküsü yeniden başlayacaktır. İşte dünyamız ne yazık ki bu konuda gerilerde bir gezegendir. Bizim gezegenimizden çok daha uzun süre, son atom savaşından sonra insanlığı ve ilmi yok edici bir savaşa maruz kalmamış birçok gezegen var. Onlar bunu başarabilmiş durumdalar. Öyleyse böyle bir dizayna baktığımız zaman üst hız kanununun antimadde ile ulaşabileceğini görüyoruz. Tabii bu alemin maddesi değilse, antimadde söz konusuysa, bir görünmez gemiden bahsetmemiz söz konusu. Bu aleme göre görünmez olan bir gemi. İşte UFO'larla ilgili araştırmaların gösterdiği şey, takip eden pilotlar bir süre sonra
Çok hızlandı diyor UFO. Sonra da hızlandı diyor ve gözden kayboldu diyor. Görünmez oldu diyor. Herkes de bu görünmezliğe hayret ediyor. Nasıl görünmez olabilir diye. Aslında olay bu kadar basit. Eğer başka aleme ait olan bir madde söz konusuysa, o başka aleme ait olan maddeyi, zahiri aleme ait olmayan maddeyi, mesela gayb alemine ait olan maddeyi, mesela berzah alemine ait olan maddeyi bu alemde göremezsiniz. Böylece yolculukların dizaynına bakın. Allah Teala diyor ki biz Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık diyor. İyi ama o uzak gezegenleri biz gidemedikten sonra nasıl emrimize musahhar kılmış ki Allah Teala? Çok basit sevgili kardeşlerim. Hepiniz gidiyorsunuz. Hepiniz bütün gezegenlere gidiyorsunuz. Gitmeyi istediğiniz zaman nefsiniz bu alemin varlığı olmadığı cihetle bu alemde sonsuz hızla hareket haline geçiyor. Nefsiniz berzah aleminin varlığıdır. Ve zahiri alemde sonsuz hızla hareket etmek yetkisinin sahibidir. Bu sebeple çok kısa bir zaman süresinde, birkaç dakikanın içinde sonsuz uzaklıktaki gezegenlere ulaşabilmek imkanının sahibidir. Ve hepiniz ulaşıyorsunuz. Öyleyse bir alemde yaşayan bir insan bu özelliği kazandıktan sonra, yani nefsiyle fiziğin ötesini yaşamaya başladıktan sonra başka alemlerde bulunabilir mi? Nefsinizin pozisyonu buna çok müsait. Ve başka bir aleme, berzah alemine her zaman geçebilirsiniz. Başka bir aleme, gayb alemine geçebilirsiniz. Ama Allah Teala bu konuda önce berzah alemini tanımanızı ister. Ve sevgili kardeşlerim, bir kara delikten geçerek ulaşabilirsiniz. Başka bir kara delikten de bu aleme dönebilirsiniz. Öyleyse Allah Teala yıldızlara kasem ederim diyor ve yıldızların bıraktığı yere kasem ederim diyor. İşte o yıldızların, yok olan yıldızların bıraktığı yer. Yok olması ne demek? Bu alemde, bu alemdeki maddesini yok etmiş oluyor. Ama yeri duruyor. İşte orası bir başka aleme, özellikle berzah alemine bir geçiş noktasıdır. Bir gidiş, bir de geliş söz konusudur. Yani zahiri alemden berzah alemine geçiş, berzah aleminden de tekrar zahiri aleme dönüş. Orada da yaşayanlar var. Tıpkı bu dünyada yaşadığınız hayatı yaşayanlar, burada da yaşayanlar var. Bizler.
Bu dünyada yaşamak bir mazhariyettir. Çünkü bizler berzah alemine her zaman gidebildiğimiz halde berzah alemindekiler bu aleme her zaman gelemezler. Geriye dönüş söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse kara delikler başka alemlere geçiş kapılarıdır. Aslında başka bir aleme ulaştığınız zaman koordinat değiştirdiğinizi zannetmeyin. Gene bulunduğunuz alemin bir noktasındasınız ama orası madde yapısı itibariyle bu alem değil. Ne demek istiyorum? Yani şu anda bizi gördüğünüz, televizyonda seyrettiğiniz odanızı, salonunuzu kainat olarak düşünün. Zahiri alemdesiniz, odanızdaki her şeyi görüyorsunuz. Ama aynı hacim, aynı zamanda berzah alemidir. Kara maddeyle temsil edilir. Hamdolsun ki ilim artık kara maddeyi bulmuş durumda ve bulunduğumuz aleme kara maddenin hiçbir tesirinin olmadığını, bizi de kapladığını ama bizim üzerimizde hiçbir tesirinin olmadığını zamanımız ilmi kesinleştirmiş noktada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir müessese söz konusu. Aynı alem, yani zahiri alem, bütün alemleri içerir. Öyleyse bir kara delikten geçip de öbür aleme ulaştığınız zaman gene bu alemde bir yerlerdesiniz. Ama bu alemde hissedilmeniz söz konusu değil. Başka bir alemdesiniz ama gene bu alemde bir koordinatın, aynı koordinatın sahibisiniz. Emr aleminde de, gayb aleminde de, zahiri alemde de aynı noktadasınız ama izlenemezsiniz. Nefsiniz de sizi zahiri alemdekiler göremezler. Ama zahiri alemin de bu aleminde gene bir noktasındasınız o sırada. 6 tane kainat aynı boyutları paylaşırlar. Aynı gezegenler hepsinde vardır. Ve birisi için giriş, öteki için çıkıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kara delikler sizi bir alemden bir diğerine geçirir. Allah'ın sırlarına sistemleri Allah-u Teala kapatmış. Ama layık olursanız kapıları açar, sırlarını size de öğretir. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği statü alem farklılığıdır ama aslında koordinat değişikliği. O alemde başka bir koordinattasınız, bu alemde başka bir koordinattasınız. Hayır. Aynı koordinattasınız. 6 alemde de aynı koordinattasınız. Ama hangi sisteme göre ayarlı bir vücudu taşıyorsanız
orasını hissedebilirsiniz. İşte Allah Teala burada bir farklılık vücuda getirmiş. Nefsinizin zahiri alemi görmesini de sağlamış. Öyleyse ya berzah aleminde olursunuz, eğer kara delikten geçer de berzah alemine ulaşmışsanız berzah alemini görürsünüz sadece. Her şey sizin için fizik olur. İnsanlar sizi görürler, kucaklaşırsınız. Kollarınızın arasında bir vücut vardır. Diyelim ki anneniz veya babanız veya dedeniz rahmetli olmuş ve gidiyorsunuz berzah alemine. Karadelikten geçtiniz. Berzah alemindesiniz. Bu dünyada gene bir koordinattasınız. Ama o alemi görebilirsiniz. O alemi hissedebilirsiniz. Orada rahmetli olan kişiyle karşılaştığınız zaman eski günleri yad edebilirsiniz. Onu kucaklarsınız. Gerçekten bir vücudu kucaklıyorsunuz. Konuşur sizinle. O zaman anlarsınız ki o yaşıyor. Ama yaşayan fizik vücudu değildir. Fizik vücudu toprağın altına girmiştir. Ama nefsi yaşıyor. Kıyamete kadar da orada yaşamaya devam edecek. Sevgili kardeşlerim, eğer bir yakınınızı kaybettiyseniz ve buna çok fazla üzülüyorsanız aslında bu üzüntünüz geçerli değildir. Çünkü o ölmemiştir. Berzah aleminde yaşantısına devam edecektir. Berzah alemiyle bu alem arasında farklılıklar var mı? Çok farklılık var. Bir defa zaman boyutları her zaman ileriye ve geri hareket edebilir berzah aleminde. Yani bir akrabanızı, sizden evvel ölmüş olan bir yakınınızı gördüğünüz zaman onu aynı yaşta görebilirsiniz, öldüğü yaşta. Öldüğü yaştan çok daha genç bir yaşta görebilirsiniz. Çok daha yaşlı bir yaşta da görebilirsiniz. Çok daha ihtiyar, ileri bir yaşta da görebilirsiniz. Kendiniz için de bu gerekli, geçerlidir. Orada, berzah aleminde, nefsinizde siz oradayken bir bakarsınız ki ilkokulda imtihana giriyorsunuz. Bir bakarsınız ki çok fazla yaşlanmışsınız. Kendinizi her türlü değişik şekilde nefsinizde görebilirsiniz. Nefsiniz her türlü hüviyete girebilir, değişebilir. Berzah aleminde ölüm söz konusu değildir. En yüksek uçurumlardan aşağıya atlasanız hiçbir şey olmadığınızı göreceksiniz. Nehirlerin, denizlerin derinliklerine dalsanız size hiçbir negatif tesirinin olmadığını göreceksiniz. Yaşamaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Birisi orada berzah aleminde size elindeki makinalı tüfekle ateş etse, yüz yerinizden sizi vursa gene ölmezsiniz. Ölmeniz mümkün değildir. Öyleyse berzah hayatı bir devamlılıktır. Kıyamete kadar devam edecek bir hayat. Onun için hayatınızda eski arkadaşlarınız, sizden yaşlı olan insanlar ölmüşlerse sakın onları gerçek anlamda ölmüş, bir daha ulaşamayacağınız insanlar saymayın. Onlar yaşıyorlar. Oraya ulaştığınız zaman berzah alemine onlarla her zaman karşılaşabilirsiniz. Yakınları ölen ve bundan çok üzüntü duyanlara sesleniyorum. Üzülmeyin, onlar ölmediler. Onlar yaşıyorlar. Hacet namazı kılıp Allah-u Teala'dan talepte bulunun.
önce 7000'li Yasin okuyun, sonra da hacet namazı kılın, Allah-u Teala'dan talepte bulunun, onlarla beraber olmak istediğinizi söyleyin. Göreceksiniz ki bir gece nasıl olduğunu anlamadan orada

Sevgili kardeşlerim, bu alemden berzah alemine geçmek için bir kara delikten geçecekseniz, o kara delik mutlaka buradan oraya geçebileceğiniz bir özellik taşır. Yani buradaki sistemi kendisine çeken bir özellik taşır. O kapıdan, yani o kara delikten sadece bu alemden öbür aleme geçebilirsiniz. Diğer alemden bu aleme aynı kara delikten dönmeniz mümkün değildir. O, bütün sistemleri kendisine çeken bir özelliğin sahibidir. Peki, berzah alemine gittiniz ve bu aleme döneceksiniz. Evvela telaşlanmanız için gerek yok. Çünkü her halükarda bu alemde uyandığınız an otomatik olarak o kara delikten geçerek bu tarafa geleceksiniz. Ama bu seferki kara delik farklı. Orada yok olan bir yıldızın kara deliğinden bu tarafa geçebilirsiniz. Orada yok olan bir yıldız da o alemden bu aleme bir geçişin işaretini taşır. Öyleyse kara deliklerinden birincisi o aleme çeker, ikincisi bu aleme, zahiri aleme çeker. Ve yolculuğunuzda sonsuz hızla hareket edersiniz. Bir anda orada olursunuz, bir anda burada olursunuz. Öyleyse öyle bir dizaynda kara deliklerin aslında çok kıymetli geçiş kapıları olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, siz üç alemde de var olan bir insansınız. Nefsiniz zahiri alem için, affedersiniz, nefsiniz berzah alemi için yaratılmış, onun bir parçası. Fizik vücudunuz bu alemin, dünyanın bir parçası. Ruhunuzsa emr aleminin bir parçası. Öyleyse Allah-u Teala kalp gözünüzü açıp da size İhlas makamında daha evvel geçirdiğiniz bir yolculuğu göstermişse, bütün katlarda kimlerle beraber olduğunuzu, nasıl katları yükseldiğinizi, hangi katta neler yaptığınızı göstermişse, biliniz ki o katlarda sizinle beraber olan bütün insanlar ruh olarak oradadırlar. Emr alemi ruhların alemidir. Öyleyse bir seyri sülük müessesesi ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasını içerir. Bu seyri sülük boyunca Allah-u Teala eğer size bir muhtevayı gösteriyorsa, hangi katta nasıl bir işleme ruhların tabi tutulduğunu görürsünüz. Evvela ana dergâhtan başlar görüntüler. Emr aleminin bir parçası da elbette bu dünyadadır. Zahiri alemi, bu alemi Allah'a kadar bağlayan yolun adı sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin ilk sebili, yatay sebili

bu alemdedir. Tabi olduğunuz mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamının bulunduğu ana dergaha kadar giden bir yoldur. Dünya satına paraleldir. Ana dergahta sırları gösterdiği zaman Allah Teala insan ruhlarını göreceksiniz, onarlık sıralar. Bir altın paralar kümesi göreceksiniz. Nasıl secde edildiğini, nasıl altın kapıdan dışarı doğru uçulduğunu, nasıl dışarıda tek bir sıra oluşturduğunuzu, ayakta olan insanlar ama ayakları yere değmeyen boşlukta sağdan sola bir sıranın oluşturulduğu ve herkesin o sırayla saf halinde yükseldiğini göreceksiniz. Birinci katta açıkta secde edeceksiniz. Herhangi bir mescidin içinde değil. Açıktaki seccadelerde. Orada kalacaklar. Birinci kata kadar çıkabilenler orada kalacaktır. Sonra Berzah Emr aleminin ikinci gök katına çıkacaksınız. Orada su varılma havuzlarında su varılacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hem devrin imamının dergahında hem orada ikinci kattaki su varılma havuzlarında göreceksiniz. Havuz dediğim zaman yüzme havuzu gibi bir havuz düşünmeyin. Bu havuzlar yerden yükselen 2 metre 20, 2 metre 30 santim yükseğe kadar yükselen, etrafı şeffaf cam gibi bir maddeden yapılmış olan ve normal standartlarda bir insanın rahatça girip ayakta olmasına rağmen başının üzerinde kısa boylu bir insan için 50-60 santim boşluk bulunan uzun boylu bir insan için belki en uzun boylular için 15-20 santim boşluk bulunan sarımsı şeffaf bir sıvının doldurduğu bir havuz düşünün. Ruhlar oraya atlas elbiseleriyle girerler. Erkeklerin hepsi sarıklıdır. Hanımların hepsi örtülüdür. Ve hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz. Bu sıvı elbiseleri ıslatmayan bir sıvıdır. Ve ruh ne kadar orada suya sıvının içinde durursa dursun, ruha bir şey olmaz. Ruh nefes almak mecburiyetinde değildir. İkinci kattaki su varılma işlemleri bir dizayn içinde gerçekleşir. Evvela arka taraftaki duvar boyunca secde edilir. Sonra uçarak sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi ortanın sol tarafında ve Hanım Sultan da daha baştan itibaren en solda yer alırlar. Ve uçarak havuzların her birine girenleri başlarından havuzların içine, her birinin içine bastırırlar. Havuzlar yan yanadır, birer kişilik ve hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz, vücuduna yapışmaz ve su varılacak olanlar kimlerse onların hepsi su varılma havuzlarında su varılır. Oraya ulaşmadan evvel ilkin bir ameliye geçirir kişi arka taraftaki özel odada melekler tarafından yapılan bir nevi operasyon. Kahverengi ile siyah arası bir şeyin vücudunuzdan
alındığını göreceksiniz. Bir nevi diri. Ve sonra o söylediğim suvarılma işlemlerine tabi olacaksınız. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katında da secde yapılır. Bir kısmı üstte, bir kısmı altta. Secdeden sonra namaz, orada kılınan namazdan sonra çıkılır. Ve bu üçüncü katla dördüncü katın arasını birbirine bağlayan mihenk menfezine ulaşılır. Mihenk menfezi katları birbirine bağlayan bir silindirdir. Bu silindir üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanmıştır. Dünyamıza göre madeni bir yapısı vardır. 1,5 metre falan genişliğinde olan bu silindirin içindeki insan ruhları silindire girer girmez sonsuz hızla yükselirler dördüncü kata doğru. Bir evvelki bir sonrakinin başının üstünde yol alır ama başlar ve ayaklar birbirlerine hiçbir zaman değmezler. Mesafe aynen korunur. Ve dördüncü katta Beyt-ül Haram'ın aslı, Beyt-ül Makdes'in aslı söz konusudur. Orada secde edilir. Kapıdan uçularak girilir. Secdeden sonra kubbeden uçarak yükselinir. Beşinci kat Beyt-ül Haram'ın aslıdır. Orada da secde edilir. Hep secdelerde ön saflardakiler daha yukarıki katlara yükselirler. Arkadakiler orada kalırlar. Beyt-ül Haram'ın aslında da secde edilir. Kubbeden altıncı kata yükselinir. Altıncı katta suvarılma havuzları söz konusudur. Affedersiniz, altıncı katta Sıbkatullah olmak, Allah'ın nuruyla boyanmak söz konusudur. Ve buz kalıbına benzeyen yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir nur, ışık veren, nur saçan bir buz kalıbı düşünün. Hani buz kalıpları vardır ya, kalıp haline getirilmiş buzlar, işte öyle. Beyaz, çok açık yeşil renkte bir ışık saçıyor. Bu ışık, oradaki ruhların ellerini ve yüzlerini, açıkta kalan derilerini mutlaka çatlatıyor. Ve çatlayan derilerin tedavisi için başların üzerine bir özel sistemler geçiriliyor ve derilerin çatlaması izale ediliyor. Böylece Allah'ın boyasıyla boyanmak adım adım gerçekleşiyor. Herkes ayakta bir tek sıra oluşturuyor. Hanım Sultan hanımlar tarafında onlarla beraber ama sağ ve sol kanat velileri iki ayrı rasat yerindeler. Bu boyanma, Allah'ın boyasıyla boyanma işleminde bir gün oradakilerden birisinin derisi çatlamıyor. Bu fethe ehil olan kişidir. Zamanı gelmiştir. Onun elbiseleri değiştirilir. Ona bir kılıç hediye edilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile kubbeden yukarı uçar. Ve yedinci kata ulaşır. Altıncı katın belki en büyük özelliği kapısıdır. Sıbkatullah olunan yerin kapısı herhangi bir kapı gibi kapı kanalı olan bir yer değildir.
Kapıda kanat yoktur. Ama kapı son giren kişinin silüetinin şeklini alır. Dış çeperinde hangi noktalardan geçiyorsa kişinin silüeti, öyle bir dış çeper kapıyı oluşturur. Yani uzun boylu birisi o kapıdan geçmişse kapı büyüyüp onun şeklini almıştır. Ondan sonra geçecek olan kısa boyluysa kapı küçülecek, onun şeklini alacaktır. Kapı devamlı bir büyüme ve küçülme içerisinde görev yapacaktır. Ve fetih kapısına ulaşan kişi bakar ki 7 tane beyaz mermerden basamak, üstünde gene beyaz mermerden bir sağanlık, iki tarafta trabzanlar ve 5. merdivende 7 basamaklı bir merdiven, 5. basamağın üzerinde iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir, yaklaşık olarak trabzanlar 2 metre veya biraz daha geniş bir mesafede birbirine ve bu mesafedeki alan 7 tane baklayla birbirine bağlanmış bir altın zinciri ifade ediyor. Arkada da devrin imamının dergahının sırat-ı müstakime açılan kapısının aynı orada da var. 4 metre yaklaşık yüksekliğinde, yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, üzerinde 30'ar santimlik baklava dilimleri olan, yatay değil, yukarıya doğru yükselen bir dizaynda baklava dilimleri olan, üzerinde kapı tokmağı, kapı eli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Eğer arkada menteşeler varsa bunlar sol tarafta, sağdan açılıyor kapı. Ve otomatik açılıyor. Altın zincir ikiye ayrıldığı anda kapı açılıyor. Ve fetih ehli olan Evliya Namzedi oradan uçarak içeriye giriyor. Ve içerisi bir salon. Yukarıya çıkış merdiveni yok. Ama kişinin vakti gelmişse o tavandan yukarı çıkacaktır. Tavandan bir üstteki yere ulaşacaktır. Üstteki kat bir giriştir. 7. katın levh-i mahfuzun girişindeki 1. alem kader hücreleridir. Hangi zamanın hangi anında oradaysanız o andaki noktada oradasınız. Sol tarafınız geçmişinizdir. Bir duvarla kapalıdır. Bu duvarda sıva yok. Sadece taşlardan örülen bir duvar. Muntazam bir duvar. Taşlardan örülmüş ama sıvası yok. Bu geçmişiniz. Sol tarafınız. Sağa döndüğünüz zaman kader hücrelerinizi göreceksiniz. Altıgen, her bir altıgen kapı yerin üzerinde oluyor bunlar. Zaten yer diye bir şey göremezsiniz. Hepsi kader hücrelerinin altıgen kapıları. Kapılar birbirine bitişik. Her bir altıgen kapı 24 saatlik bir kader hücresini ifade eder. Ve Allah Teala dilerse geleceğiniz olan bu kader hücrelerinden dilediği günü açıp size geleceğinizden birkaç tane sahne gösterebilir. Kader hücresinin kapısından kapıyı açarak girmezsiniz. Kapıdan içeriye uçarak girersiniz.
Kapı gene kapalıdır ama siz içinden geçebilirsiniz o altıgenin. Girdiğiniz zaman kendinizi dünyada göreceksiniz. Ve o gün, Allah'ın göstermek istediği gün hangisiyse, o gün neler yaptığınızı bütün mekanlarda, o gün orada yaşamakta olan diğer insanlarla beraber hayatınızın bir kesitini göreceksiniz. Hani birçok insan, Allah'ın birçok evliyası ölüm gününü de detaylı olarak anlatmıştır birçok kişiye. Bütün söyledikleri de gerçekleşmiştir onların. Nasıl oluyor diye düşünüyorsanız böyle oluyor. Allah Teala dilediği kişiye gelecekten o günü, dilediği günü gösteriyor. Eğer Allah Teala anlatma emrini verirse o zaman o veli bundan bahsedebilir, anlatabilir. Yoksa anlatmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 7. katın 1. alemidir, kader hücreleri. O altıgenler sonsuza doğru sıralanan yüzlerce hücrenin üzerinden uçarak geçeceksiniz. Ulaştığınız yer 2. alemi, levh-i mahfuzun, yani göğün 7. katının 2. alemi olan Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap bir mukaddes kitaplar külliyatıdır. Allah'ın indirdiği, yazdırdığı bütün kitaplar oradadır. Nebi olan Resullerine yazdırdıkları da, Nebi olmayan veli olan Resullerine yazdırdıkları da. Kitap deyince normal bir kitap düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde ve bir sayfası da açık. Altında devrin imamı, etrafındaki 60 kişiye Ümmül Kitap hakkında devamlı bilgi veriyor. Bir kürsü, etrafı tamamen kürsünün etrafında oturan, o konuyu öğrenmeye gelmiş olan veli namzetleriyle dolu, hepsi ruh hüviyetinde. Üçüncü alem kudret denizi. Denizin derinlikleri, sırları gösterilir. Orada ne kadar derine girerseniz girin, tabiatıyla boğulmadığınızı, yaşamaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Güzel bir olay olarak değerlendireceksiniz kudret denizini. Sonra dördüncü aleme geleceksiniz, Makam-ı Mahmud. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Dört halifesi arkada sahabe, yanında devrin imamı, hepsinin ayakta olduğunu göreceksiniz. Sonra beşinci alem Divan-ı Salihin. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Bu dairesel bir cami. Balkonları olan ve zikir yapılan bir özelliği olduğu gibi bir takım çalışmalarında her zaman devam ettiği bir yer. Ve yedinci alem zikir hücreleri.
2-2,5 metre yüksekliğinde deniz analarına benzeyen şeffaf küreler, çok sayıda küre soldan sağa muntazam bir şekilde yerleştirilmiş, aynı istikamette hepsi, önden arkaya da aynı istikamette birçok küre. Her birinin içinde Allah-u Teala'nın bir evliya namzedi oturuyor. Ayakları her iki ayağı da sol tarafta olmak üzere, bilekleri birbirinin üzerinde olmak üzere. Ve zikir hücrelerinde, zikir hücreleri diğer kesimler gibi aydınlık değil, loş bir ortama ifade ediyor. Orada gözler ışıktan hiç rahatsız olmuyor. Herkes zikir ediyor. Her gün devrin imamı ve arkasındaki iki kişi, üç kişi olarak oraya iniyorlar, oraya ulaşıyorlar indi ilahiden. Ve orada onlar Türk bayrağındaki yıldızın bulunduğu yerde bir üçlü oluşturuyorlar. Bütün zikir hücresindekiler de, hücrelerindekiler de çıkıyorlar anlatımı dinlemek üzere. Bir hilal vücuda getiriyorlar. Önce iç sıra oluşuyor. İç sırayı oluşturanların ikincisinden başlayarak ikinci sıra oluşuyor. Bitiş de ikincisinde bitiyor. Üçüncüsünden başlayarak üçüncü sıra oluşturuluyor. Ve yedi sırada tamamlanıyor hilal. Bütün zikir hücresindekileri alıyor muhtevasına. Sıralanma olurken el öpme işlemi gerçekleşiyor. Sohbetten sonra tekrar el öpme işlemiyle aynı sıra dahilinde birinci giren birinci dönmek üzere zikir hücrelerine dönüş var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zikir hücrelerinde devrini tamamlayan kişi Sittetül Münteha'ya uçarak ulaşıyor ve Sittetül Münteha'dan yukarıya Allah'ın zatına dikey bir yolculukla ulaşıyor. Bu söylediğim yedi kat emr alemi adını alıyor. Yedinci katın üstü ise yokluk. Allah orada, yoklukta. Bir gün onu göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala cinler alemini yaratmış. Adına gayb alemi diyoruz. Her alem gayb ama cinlerin alemine gayb alemi deniyor. Cinler insanlara çok benzeyen mahluklar ama ayakları ters. Ve eğer bir insanı, bir insan ruhunu ve bir cini aynı yerde görürseniz, ki devrin imamının dergahında bunu göreceksiniz, o zaman insanları kendi renginizde gördüğünüz halde cinleri yeşil olarak göreceksiniz. Unutmayın, kalp gözünüz açılınca iki ana kaideyi hiç unutmayın. Bütün kırmızılar yeşil görünür. Tabiatıyla yeşillerde kırmızı görünür. Bütün maviler sarı görünür. Mavinin tonlarına göre sarının tonları oluşur. Bütün sarılarda mavi görünür. İki büyük farklılık oluşacak kalp gözünüz açıldığı zaman. Söylediğim gibi cinlerle insanları aynı yerde gördüğünüz zaman cinlerin yeşil renkte göründüklerini ama insanların
sizin renginizde olduklarını göreceksiniz. Öyleyse emr aleminin son bölümü indi ilahidir. Allah Teala'nın huzurunda huzur namazı kılınır. Sevgili kardeşlerim, huzur namazının imamı daima hayatta olanlardan biridir. Bu dünyada yaşayıp ömrü tamamlandıktan sonra insanlar huzur namazında yer alırlarsa imam olarak Allah-u Teala böyle bir müsaadeyi vermiyor. İmamdan üstün vaziyette olanlar da hayatta olan imamın arkasında namaz kılmak durumundalar. Biliyorsunuz ki nebiler, resullerden, nebi olmayan, veli olan resullerden, nebi olan resuller üstündürler. Nebiler peygamberlerdir. Ama bütün peygamberler, nebiler aynı zamanda resuldürler ama resuller, veli resuller nebi değillerdir. Ama peygamberlerin bulunmadığı fetret devirlerinde, bugün de dünyamız bir fetret devrini yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel rahmetli olmuş. 14 asırdır dünyada nebi yok. Kıyamete kadar da olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin mühürü. İşte bu sebeple huzur namazının imamlığı görevi mutlaka her kavimde mevcut olan resullerden bir tanesi Allah-u Teala tarafından seçilerek ona tevdi edilir. İşte böyle bir görevi üstlenen kişi aslında kendisi nebi değildir. Bir veli resuldür. Allah'ın evliyasından bir resuldür. Ama eğer onunla beraber nebilerden namaz kılacaklar varsa onlar imamlık yapamazlar. Allah'ın kanunları gereğince onun arkasında namaz kılacaklardır. Bu onların üstün olmadığını göstermez. Sadece huzur namazının imamının mutlaka hayatta olması lazım geldiği kanununun, Allah'ın bu kanununun bir gereğidir. Huzur namazının başında imam vardır, arkasında iki kişi vardır, nebilerden. Arkasında bir kişi vardır, arkasında iki kişi vardır. Devrin imamının iki baş veziri, arkasında yedi vezir daha vardır. Sonra yedi tane kutup, beyaz elbiseleriyle, her şeyleri beyaz olarak. Sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört sıra kırkları ifade eder. Bütün bu kişiler hep sarıklıdır. Yalnız devrin imamı ve arkasındaki iki kişi, onlar sarıklı değildir. Başlarında kefiye vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve emr alemi burada tamamlanır. Kırklardan sonra kırkların elbiseleri, başlarında hepsinin beyaz sarıklar, cübbeleri siyah ve sırma, altın sırma kordon var çapraz olarak ön taraflarında. Yakalarında da gri, koyu gri kürk var.
kırkların. 70'lerse bal rengi cübbelerin sahipleri. Huzur namazının imamı da, şimdiki huzur namazının imamı da o bal rengi cübbelilerden de huzur namazının imamlığına tayin edilmeden önce. Sonra çeşitli gruplar geliyor ard arda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu anlattığım alemler, 7 tane gök katı, 7. kat, indi ilahi, bunlar hep emr aleminin muhtevası. 7 gök katı boyunca devam eden yol, tarık-ı müstakim adını alır, sırat-ı müstakimin bir bölümünü ifade eder. 7. katta 7 tane yatay alemin geçilmesi, anlattığım alemlerin geçilmesi, sırat-ı müstakimin 3. bölümünü ifade eder. Yatay 2. yol. Sitret-ül müntahadan, yani indi ilahiden Allah'a ulaşan dikey yolsa 4. sevilini ifade eder sırat-ı müstakimin. 2 yatay, 2 dikey, 4 sevilden oluşur sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yol. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah Teala bunu göstermişse başlangıçta kendi ruhunuzu da görebilirsiniz. Sonra göremezsiniz. Allah'ta ruhunuz yok olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, alemler Allah'ın yarattığı alemler. Allah Teala size cenneti de cehennemi de gösterecektir. Cenneti gördüğünüz zaman bir huzur yayılacak her tarafınıza. Ama cenneti gördüğünüz zaman bir huzursuzluk duyacaksınız. Oraya gidecek olan insanlara gerçekten acıyacaksınız. Cennet de, cehennem de katları itibariyle 7'şer kattan oluşurlar. Ve cennetleri size huzur verici yerler olarak göreceksiniz. Ama cehennemin Allah'ın gösterdiği her kademesinde oradaki insanlara çok acıyacaksınız. İşte cennet emr aleminin standartları içinde vardır. Cehennem zulmani alemin standartları içinde vardır. Ve aşağı doğru inildikçe insanlara yapılan azap giderek artacaktır. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, nasıl Allah'a doğru giden yollarda bir takım katlardan geçiliyorsa, cehennemin katları da 7 ayrı katı oluşturur. Aynı zamanda zulmani alemde 7 kattan oluşur. Ve 7. katın cehennem, 7. katın zulmani aleminde gene kat derecelerini göreceksiniz. Ama cehenneme gidecek olanların kat dereceleri. Öyleyse alemlere dikkatle bakın. Allah Teala
bütün alemleri insanlar için yarattığını, alemlerde olan her şeyi de insanların emrine musahhar kıldığını söylüyor. Böyle bir statüde alemlerle beraber, kainatın yaratılmasıyla beraber canlıların da yaratılması bir bölüm içerir. Allah Teala buyuruyor ki biz her canlı şeyi sudan yarattık. Affedersiniz, biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın hayatı tek hücrelerden başlattığını görüyoruz. Bir amip, tek hücreli, sadece bir tek hücreden oluşan bir canlı türü. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim, onda başka yaratıklardan, dağlardan, taşlardan farklı bir yapı var. O bir canlı. Nahl suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki hayat veren sadece biziz diyor. Yaşatan da öldüren de sadece biziz diyor. Bizden başka hiçbir mahluk hayat veremez diyor. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu yaratılışın, tek hücrelerden başlayan yaratılışın hücre sayısının çoğalmasını neticelendirdiğini görüyoruz. Sonra suda başlayan bu hayatın veya suda memelilerin de oluşmasıyla balinalar gibi farklı şekil aldığını görüyoruz. Sonra hayat karaya atlıyor. Karada da yalnız karada yaşayan canlıların var olduğunu görüyoruz. Ve çok büyük boyutlu canlıların Allah-u Teala tarafından yaratıldığını görüyoruz. Ve bu denizde başlayan hayat karaya sıçradıktan sonra karadaki hayatta birçok canlının var olduğunu, nesillerinin tükendiğini görüyoruz. Sonra başka canlılar vücuda geliyor. Bu muhteva Allah-u Teala'nın hayat dizaynı içerisinde dilediği türleri var etmesi, dilediği türleri yok etmesiyle devam ediyor. Bu sebeple birçok canlı mahlukun soyu, nesli belki milyonlarca sene evvel tükenmiştir. Burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu yaşamın ulaşabildiği yerin maymunları da muhtevasına aldığını görüyoruz. İnsana en çok benzeyen yaratık türü. Ve tek hücrelerden başlayan bir hayatın
sayısız canlıyı oluşturduğunu görüyoruz. Allah Teala sayısız bir çeşitlilik vermiş dünyaya, dünyadaki hayvanlara, bitkilere. Allah Teala'nın yarattığı bitki yapısıyla hayvan yapısı arasında çok kesin bir ayrıcalık vardır. Denizlerin derinliklerinde öyle bitkiler var ki, bitkiler dalgaların da yardımıyla yer değiştirebiliyor. Bu bitkiler yakaladıkları balıkları yiyor. Ama bitki bir Allah-u Teala'nın yarattığı bitkiyle bir hayvan türünü birbirinden ayıran en kesin özellik, bitkilerin havadan karbondioksit alarak havaya oksijen bırakmalarından anlaşılır. Bir hayvanın da bitki mi hayvan mı olduğu, hayvan olmasının özelliği havadan oksijen alarak artık madde olarak karbondioksit çıkarmasıdır. Öyleyse iki yapı birbirine ters bir özenle vücuda getirilmiştir Allah-u Teala tarafından ve birbirlerine ihtiyaçlı kılınmıştır. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ihtiyacın sahibi olmayan, her şeyden müstani olan, her şeyden münezzeh olan sadece Allah'tır. İnsanlar da dahil olmak üzere bütün mahlukat birbirine ihtiyaçlı kılınmıştır. Şimdi bitki dizaynına beraberce bakalım. Bitkiler biliyorsunuz ki normal standartlarda yerlerinden kımıldamayan mahluklardır, nebatlar. Ama söylediğim gibi denizin derinliklerinde öyle bitkiler var ki hareket edebiliyorlar. Öyle bitkiler var ki balıkları ve her türlü hayvanı yiyorlar. Sanki hayvanmışlar gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkatle bakın. Acaba bu bitkiler nasıl mahluklar? Bitkiler yeşil yapraklara sahiptirler. Önemli mi? Önemli. Çünkü gıdalarını o yeşil yapraklarla sağlarlar. Yeşil yapraklar bitkinin topraktaki köklerinden aldığı suyu, güneşin enerjisini ve havadan aldığı karbondioksiti kullanmak suretiyle karbonhidratları oluşturduğunu görüyoruz. Karbonhidratlar gıda maddesidir. Biz insanlar da iki çeşit gıdayla besleniriz. Birinci tür karbonhidrattır, ikinci tür de proteindir. Yerlerinden karadaki bitkilerden bahsediyoruz. Kımıldaması mümkün olmayan ağaçlar
köklerinden aldıkları suyla havadan aldıkları karbondioksiti güneş ışınlarını katalizör olarak kullanmak yoluyla bir yerlere ulaşıyorlar. Karbonhidratları oluşturuyorlar. Peki sonuç ne? Sonuç oksijen açığa çıkarmaktır. Bütün bitkiler havadan oksijen, havadan karbondioksit alırlar ve açığa oksijen çıkarırlar. Onların açığa çıkardığı oksijen bütün bitkilerin açığa çıkardığı oksijen, hayvanların ve insanların muhtaç oldukları hayati maddedir. Yani insanlar ve hayvanlar bitkilerin atmosfere çıkardığı oksijenle yaşayabilirler. Oksijen olmazsa yaşantılarını devam ettiremezler. Sevgili kardeşlerim, ama bitkiler de eğer karbondioksit olmazsa, hayvanlar karbondioksit bırakmamış olsalar, bitkiler de karbondioksit olmadığı için yaşayamazlar. Öyleyse Allah Teala öyle bir yaratışla yaratıyor ki karşılıklı iki unsur birbirine bağımlı, birbirine ihtiyaçlı. Birinin artık maddesi diğerinin hayatta kalması için gerekli olan hayati maddeyi içeriyor ve ikincinin artık maddesi de birinci grubun hayati ihtiyacını temin ediyor. Böylece Allah Teala bizlere söylemiş oluyor ki hepiniz birbirinize muhtaçsınız. Sadece ben hiçbir şeye muhtaç değilim. Bunu söylemiş oluyor Allah Teala. Klorofil özümlenmesi, fotosentez yoluyla bu strateji altında bitkilerin karbon hidratları oluşturabilmesi, işte onu ifade eder. Onlar bitkidir. Onlar karbondioksite ihtiyaç duyarlar. İnsanlar da oksijen alıp bu oksijeni kullanarak akciğerlerinde kanlarını temizledikleri zaman nefes vermeleri, her nefes vermelerinde havaya çıkardıkları şey büyük ölçüde karbondioksittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı o yüce yaratıcı vücuda getiriyor. Her şeyin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta nasıl şekillendiğini görüyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynda yüce yaratıcıya, Allah-u Teala Hazretlerine sadece sonsuz hamd ve şükredebiliyoruz. İnsanın yaratılışı dünya üzerinde
ona bir mekan verilmesi öyle bir devre rastlıyor ki Allah Teala dünyada verilen bu gezegende atmosferi yaratmış. İnsanın nefes almasını, yaşamasını temin eden bir dizayn. Bitkileri yaratmış. Meyvelerinden, sebzelerinden ve tahılından insan istifade edecek, karnını doyuracak diye. Denizde balıklar yaratmış Allah-u Teala. İnsanlar onların etini yesin diye. Karada hayvanlar yaratmış. Etini yesin diye insanlar, taşıma işlerinde kullansınlar diye. Yarattığı her şey özellikle en çok sevdiği mahlukunun hayatını devam ettirebilmesi için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın yaratışına hayranlık duymaz mısınız sevgili kardeşlerim? Nasıl bir yaratış ki bitkiler insan ve hayvanlara muhtaç? Nasıl bir yaratış ki insan ve hayvanlar bitkilere muhtaç? Aslında hepsi Allah'a muhtaç. Öyleyse bu muhteşem dizayna dikkatle bakın. Kainatın yaratılması, insan adı verilen bir mahlukun ait olduğu gezegende hayatını idame ettirebilmesi için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş. Allah'ın bütün yaratıkları insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Melekler insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Cinler insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Hayvanlar insan için yaratılmış. Bitkiler, atmosfer, yeryüzü, hayat olan olmayan gezegenler hep insan için yaratılmış. Ve Allah-u Teala bütün kainatı insan için yaratmış ve şöyle söylüyor: ve sahara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Göklerde neyi yaratmış? Melekleri yaratmış. Göklerde de insanlar var. Göklerde yaşamakta olan ruhlar var. Ruhları da insan için yaratmış. Nefsleri de insan için ve insanın fizik bedenini yaratmış. O ruhun ve nefsin bir mekanı olsun diye. Sevgili kardeşlerim, fizik bedenleriniz nefsinizin de ruhunuzun da mekanıdır. Tabii ruhunuz Allah'a ulaşana kadar ruhunuzun mekanı. Onu temiz tutun. Allah Teala bir muhteva içerisinde

biziz diyor Allah Teala. Öldüren gene sadece biziz diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bizlere hayat verdiği için, bizleri insan olarak yarattığı için, canlısıyla cansızıyla bütün kainatı yaratarak her şeyiyle bizlerin emrine musahhar kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek bu konuşmayı inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın dualarıyla, niyazlarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Lâ rabbil âlemin. Er-Rahmanirrahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz bütün peygamberler İslam'dır. Yani bütün peygamberler haniftir. Yani dünyada ikinci bir din hiç olmamıştır. İnsanlar yüzlerce dinin mensubu sayabilirler kendilerini ama aslında tek bir din, Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, ilk peygamberden son peygambere kadar sadece bir tek din, bir tek şeriat var olmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya ve

Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. O insanlara senin onları Allah'a çağırman ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. İşte kalın çizgilerle ayet-i kerime böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şura 13. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ne ikinci bir din, ne ikinci bir şeriat hiç mevcut olmamış. Bir tek din söz konusu olmuş. İşte Allah Teala orada onlara teklif ettiğin, sunduğun bu hanif dini onlara ağır geldi diyor Allah Teala. Hanif dini demek ki Allah Teala neyi kastediyor? Hazreti İbrahim'in dinini kastediyor. Arapça adıyla İslam dinini kastediyor. Öyleyse şu anda dünya üzerinde 3 tane kitap sahibi büyük din söz konusu: İslam, Hristiyanlık ve Musevilik. Ama şu anda insanlar 3 tane dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Onun dışındaki her kendinin başka bir dine mensup olduğunu zanneden insan aslında bir büyük yanılgının içerisinde. 3 din de aslında aynı tek dindir. Eğer Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre aynı şeriatsa, ki aynı şeriat olduğunu Allah Teala kesinleştirmiş, o halde ikinci veya üçüncü bir dinden bahsetmek mümkün değil. Sadece bir tek din var. Öyleyse bu tek din nedir? Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde, Habibim, kendini hanif olarak dine ikame et. Bu kainatın kayyum olan dinidir. Yani ezeli ve ebedi tek dinidir diyor Allah Teala. Ve diyor biz bütün insanları sadece bu dini, hanif dinini yaşayabilecek olan hanif fıtratıyla yarattık. Allah'ın yaratmasında ne insanları hanif olarak yaratmasında bir değişiklik görebilirsin, ne de Allah'ın dinini değiştirmesi olayını görebilirsin. Bütün insanları hanif dinini yaşayacak olan özellikle yaratıyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar da sadece bütün insanların yaşayabileceği bu hanif dini olacak. Başka bir dini yaşayabilecek olan özellikle kimseyi yaratmadık diyor Allah Teala. Allah'ın ne insanların fıtratını vücuda getirmesinde bir değişiklik görebilirsin, ne de dinde bir değişiklik görebilirsin diyor. Bu ezelli ve ebedi dindir diyor. Kayyum olan din bu hanif dinidir diyor. Allah Teala bu standartlar içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı indiriyor. Kur'an'da ne geçiyorsa hepsi hanif dininin
bir parçasıdır. Kur'an Arapça indirilmiştir. Ve İslam kelimesi Hanif kelimesinin Arapça adıdır. Hanif de muhteva olarak Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmeyi ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Allah'a teslim olmak, ruh ile, veç ile, nefs ile, irade ile teslim olmak, bu Hanif fıtratının, Hanif dininin temel özelliğidir. Hanif dini vahdet dinidir. Tek Allah'a inanmak söz konusudur. Kainatın tek dininde bir. İkincisi, Allah yolunda fırkalara ayrılmayan tek bir toplum vücuda getirmek demektir. Yani inananlar tek bir toplumu, Hanif toplumunu vücuda getirecek. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim olmak, etmek yolunda bir arada olan insanlar. Üçüncüsü, Hanif dini teslim dinidir. Söylediğimiz gibi ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmektir hedefi. Böylece insanı mutsuzluk girdabından alarak mutluluk kurtuluşuna ulaştırmak. Öyleyse Kur'an daha evvel indirilen bütün kitapların aynı özelliklerin sahibidir. Allah-u Teala Kur'an'ın bir nur olduğunu, bir saadet rehberi olduğunu, hidayet rehberi olduğunu ifade etmektedir. Tevrat için de aynı şeyi söylüyor. İncil için de aynı şeyi söylüyor. Bütün mukaddes kitaplar hem kendilerinden evvelkileri hem de kendilerinden sonrakileri tasdik eden hüviyet taşırlar. Öyleyse bu muhtevada son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği İncil'de mevcut. Hazreti İsa'nın geleceği Tevrat'ta mevcut. Hazreti Musa'nın geleceği Hazreti İbrahim'e indirilen kitapta mevcut. Öyleyse her kitap kendisinden sonrakini tasdik etmek ediyor, onunla kalmıyor. Kur'an-ı Kerim İncil'in de bir nur olduğunu, bir hidayet rehberi olduğunu, Kur'an'da neler varsa onda da aynı şeylerin var olduğunu, aynı şeriatın var olduğunu söylüyor. Tevrat için de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. O zaman her kitap gibi Kur'an da kendisinden önceki gelen kitapları tasdik ediyor. Kendisinden sonra bir peygamber gelecek mi Kur'an'dan sonra? Hayır, gelmeyecek. Ve onu da tasdik ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir peygamberin asla gelmeyeceğini söylüyor Allah-u Teala. Muhammed diyor, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir.
O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Mührüdür, hatemidir. Yani nübüvvet onunla hitam bulacak diyor. Sona erecek diyor. Hitam kelimesi ve hatem kelimesi aynı kökten gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hanif dininin muhtevasının ne olduğuna bakıyoruz. Hanif dini Allah'a ulaşmayı, dilemeyi emreder. Hanif dini mutlaka mürşide ulaşıp Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'tan 10 tane ihsan alarak mutlaka mürşidine ulaşmasını emreder. Ve mürşidine ulaşan kişinin mutlaka ruhunu Allah'a teslim etmesini emreder. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmesini emreder. Nefsini Allah'a teslim etmesini emreder. İnsanların irşada ulaşmasını emreder ve iradesini de Allah'a teslim etmesini emreder. İslam neyi emreder? Aynı şeyleri emreder. Öyleyse İslam kelimesi Hanif kelimesinin Arapçasıdır. İslam dini sadece Arapça bir isim altında yayınlanan Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın yaşadığı dindir. Hazreti İsa'nın yaşadığı dindir. Bütün peygamberlerin yaşadığı dindir. Onun da Kur'an'daki adı, Hanif dininin adı İslam dini olduğuna göre bütün peygamberler Hanif dinini, yani İslam dinini yaşamışlardır. Öyleyse her şey son derece açık olarak görünüyor. Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir diyor Allah Teala. İncil bir hidayet rehberidir diyor Allah Teala. Tevrat bir hidayet rehberidir diyor Allah Teala. Aynı zamanda üç kitabında bir nur olduğunu söylüyor. Üç kitabında Allah Teala tarafından indirildiğini söylüyor. Şimdi hidayet mefhumundan hareketle neticeye gidelim. Üç kitapta bir hidayet rehberi ise, hidayete erdirmeye özelliğini taşıyorsa, o zaman üç kitabın da hedefi aynı demektir. Üç kitapta bir nursa, üç kitaptaki şeriat da aynı şeriatsa, o zaman bütün insanlar aynı şeriatı yaşamışlar demektir. Ama geçen zaman parçalarında iblis şeriat müessesesini tamamen değiştirmiş sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse üç kitapta hidayet rehberi ise, Kur'an'daki hidayet neyse, İncil'deki hidayette, Tevrat'taki hidayette aynı hidayet oluyor. Şimdi bakıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an'daki hidayet nedir? Ruhumuzun hidayeti. İnnel hüda hüdallah buyuruyor Allah Teala Ali İmran 73. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır.
Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Peki fizik vücudun hidayeti nedir? Şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. İşte Nahl Suresi 36. ayet-i kerime. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz, hayata getiririz, vazifeli kılarız. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani kim o Resul'e tabi olduysa onlar hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Hidayete ermeyenler, hidayet üzere olmayanlar dalalette kalanlardır. Öyleyse onların da üzerine dalalet hak oldu diyor. Peki fizik vücut için hidayet neymiş? Allah'a kul olmakmış. Şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Bakınız Allah Teala ne söylüyor? Yasin 60 ve 61'de. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? La tabidü şeytane. Şeytana kul olmayacaksınız diye. En la tabidü şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni, ve bana kul olum diye. Yani şeytana kul olmayın, bana kul olun diye ben sizlerden ahd almadım mı diyor Allah Teala. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi. Öyleyse neymiş fizik vücudun hidayeti? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ve fizik vücutlarımız ezelde Allah-u Teala'ya bu konuda ahd vermiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hidayeti bütün boyutlarıyla bize anlatıyor. Daha ötede hidayet var mı? Var. Nefsin hidayeti var. Nefsin hidayeti, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla gerçekleşir. Allah-u Teala nefsimizin Allah'a verdiği yeminden bahsediyor. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş ama nefsimiz yemin vermiş. Diyor ki Müddessir Suresi 38-39-40. ayetler. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Diyor ki Allah Teala, ey ameli olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Müddessir 8'de, 38'de, 39-40'da Allah Teala diyor ki, bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri, Allah'a verdikleri yemini gerçekleştiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Öyleyse nefsler Allah'a yemin vermişler ve yeminlerini gerçekleştiren nefsler cennette olacaklar. Ama bütün nefsler bir rehine. Sonra Allah Teala nefsin o hedefe nasıl ulaşacağını söylüyor Şems 9'da.
Kat eflaha men zekkaha. Onlar felaha erdiler. Cennet saadetinin sahibi oldular. Kimler? Onu, nefsi, nefslerini tezkiye edenler. Nefslerini saflaştıranlar. Nefslerin afetlerinin yerine ruhun hasretlerine paralel olan faziletleri yerleştirenler. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala nefsimizin hidayetinden bahsediyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izatedeytum. Ey amenu olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Sonra mı? Sonra da diyor ki Allah Teala siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefsimizin hidayet üzere olduğu nokta nefs tezkiyesine başlaması. Öyleyse nefsimizin hidayeti nefs tezkiyesiyle gerçekleşecek olan bir husus. Nefsimizin tezkiye olması, daha sonra tezkiyenin sonu, yani tasfiye, nefsimizde hiçbir afetin kalmadığı daimi zikir noktası ve Allah'a nefsimizin teslimi. Bu da nefsimizin hidayeti. Sonra da Allah Teala bize vasiyet etmiş. Bir de Allah'ın ahdi var. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek. Allah'ın ahdinde ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek. Ama vasiyetinde irademizi de Allah'a teslim etmek var. Niçin Allah Teala birine ahd diyor, birine vasiyet diyor? Çünkü ahd bir yemindir. Ve Allah'ın ahdi onun karşılığı olan yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi ifade ediyor, ihata ediyor. Allah'ın ahdi, Allah'ın bizden aldığı yemin, misak ve ahdin toplamını ifade eder. Allah'a göre bir kavramdır. Allah'ın ahdi. Ne yapmış Allah Teala bizden? Yemin almış, misak almış, ahd almış ve üzerimize de ahd salmış Allah Teala. Bize de nefs, ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair bizlerden yemin, misak ve ahd alan Allah Teala bize bildirimde bulunuyor. Allah'ın ahdi var diyor üzerinizde. Hepiniz ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi bana teslim etmekle mükellefsiniz. Bu benim ahdimdir diyor. Hepinizden bunun gerçekleştirilmesini istiyorum diyor. Üzerinizdeki ahdim. Allah'ın ahdi ama bizim ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin misaki, ahdi ve yemin. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a bunları teslim etmekle mükellefiz. Hepsi ayrı bir hidayeti temsil ediyor. Gördük ki ruhumuzun da hidayeti söz konusu.
veçhimizin de hidayeti söz konusu, nefsimizin de hidayeti söz konusu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir ve insanın nasıl ruhunu, veçhini, nefsini hidayete erdireceği konusunda bilgi sahibi kılar ve hedeflere ulaştırır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim bir rehberdir. Tabii emrine itaat edildiği takdirde. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de yetmez, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti İsa'nın havarilerinin Allah'a teslim olduklarını yazıyor. Diyorlar ki nahnu lehu müslimin. Muhakkak ki biz Allah'a ruhunu da veçhini de nefsini de iradesini de teslim edenleriz. Hazreti Musa'ya tabi olanlar da aynı standardın içindeydiler. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edenlerden oluşan bir sınıf vücuda getirebilmişlerdi. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Rabbaniyun dediği Hazreti Musa'nın kavminden olan insanlar münkerden men edip İrfan ile emrediyorlardı. Maruf ile, yani irfan ile emrediyorlardı. Münkerden nehyediyorlardı ve adaletle davranmanın öncüleriydiler. Adaletin temsilcileriydiler. Kıstla, adaletle davranırlardı. Hakem müessesesinin sahipleriydiler. İnsanları hidayet yoluna alıyorlardı, hidayete erdiriyorlardı. Hazreti, demek ki Hazreti Musa'nın kavminde hidayeti dört başı mamur olarak yaşayanlar, yani iradelerini de Allah'a teslim edenler vardı. Rabbaniyun'un muhtevasına baktığımız zaman, münkerden nehyeden, emri bil maruf yapan ve adaletle insanların arasında adaletle adaleti dağıtan insanlardı. Tevrat'taki Allah'ın kaideleriyle emrediyorlardı. Tevrat'taki kaideler, İncil'deki kaideler, Kur'an-ı Kerim'deki kaideler, aynı kaideler Hazreti İbrahim'in kitabında da yazılı. Aynı kaideler Hazreti Nuh'un kitabında da yazılı. Allah-u Teala bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, hani o zaman ki biz bütün nebilerden misak almıştık. O zaman onlara dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Hepinizden sonra o Resulümüze yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Misak veriyor musunuz? Ve bu ağır misaki dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Onlar da dediler ki evet, ikrar ediyoruz.
misak veriyoruz ve ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Bütün nebilerden misak almış Allah Teala. İşte o misakin ötesinde bütün nebilerle aynı ahdleşmeyi yaptı Allah Teala. Allah'ın ahdi bütün nebilerden ruhlarını, beşlerini, nefslerini Allah'a teslim etmeleri istikametindeydi. Ama bütün nebilere de vasiyeti var. Bu teslimler gerçekleştikten sonra otomatik olarak tahakkuk edecek olan bir hususu da Allah Teala ahdinin içine almıyor. Çünkü ahd bir yemin adıdır. Bu yemin insanların Allah'a verdiği yeminlerle bağlıdır. Ama Allah Teala'nın vasiyeti yeminlerin de ötesine geçer. Ama bunun için Allah Teala bir ahd, yemin, misak almamış bizden. Çünkü bu işlem otomatik olarak gerçekleşir. Herkesin iradesi nefsini teslim ettikten sonraki mertebede ne zaman kişi irşada ulaşırsa iradenin teslimi için kişi hazırdır ve iradesini de Allah'a teslim eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırmasını hep bütün gönlümüzde dileriz. Bütün devirlerde Allah'ın emirlerini sizin gibi yerine getirenler vardı ve getirmeyenler vardı. Her devirde yerine getirmeyenler, yerine getirenlerin 10 katından mutlaka fazlaydı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her devirde Allah'ın dostları azınlığı temsil etmişlerdir. Her devirde çileler çekmişlerdir. Ama kurtulanlar da sadece onlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakıyorsunuz 1 milyar insandan oluşan bir İslam alemin, 1 milyar olduğu söyleniyor kalın çizgilerle rakamın, İslam aleminde yaşayanlar da kendilerini kurtulmuş kabul ediyorlar. Ama kurtuluş reçetesine baktığınız zaman 5 tane şartını görüyorsunuz İslam'ın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama hidayet yok. Hani hidayet rehberiydi Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim hidayet rehberi, tamam. Çünkü hidayetin bütün şartlarını koymuş Allah Teala. Hepsini de üzerimize farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edeceğimize dair bize farz kılmış Allah Teala. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeyi ahdiyle farz kılmış. İrademizi teslim etmeyi de bunların ötesinde vasiyet etmiş Allah Teala bize. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn ile karşı karşıyayız. İnsan için söz konusu olan şeye dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellikler arasında yaşamak, Allah'ın ne kadar
muhteşem bir nimeti diye düşünüyorum. Rehber elinizde Kur'an-ı Kerim 7 tane safha yaşayacaksınız. Bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların hepsinin yaşadığı 7 tane safha. Daha evvelki peygamberlere ulaştığımız zaman Hazreti Nuh zamanında da bir kısım insanların gene emri bil maruf yaptıklarını, münkerden nehyettiklerini görüyoruz. Hazreti İbrahim için de aynı şey söz konusu. İşte yanındakilerden, onun yetiştirdiklerinden Hazreti Lut gidiyor Lut kavmine ve rehberlik yapıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi dikkatle bakıyoruz. Neyi gördük? Hazreti Musa'nın kavminde Rabbaniyun var. Sahabenin yaşadığı hayatı yaşamışlar. Münkerden nehyediyorlar. İrfanla emrediyorlar. İnsanları hidayete erdiriyorlar. Ve kıst ile, adaletle davranıyorlar. Sahabe de aynı hüviyetin sahibiydi. Münkerden nehyediyordu. Marufla emrediyorlardı ve adaletle davranıyorlardı. Kendilerine tabi olanları hidayete erdiriyorlardı. Rabbaniyun da öyleydi. Kendilerine tabi olanları hidayete erdiriyorlardı. Bir asıl ifadesiyle hidayete ermelerine vesile teşkil ediyorlardı. Sahabe içinde Rabbaniyun içinde Hazreti İsa'nın havarileri içinde aynı şey söz konusuydu. Havariler de Allah'a teslim olanlardı. Hem de iradelerini de Allah'a teslim edenlerdi. Yani başkalarının ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmelerini onlara rehber olarak gerçekleştirecek olanlardı. Gerçekleştirmeye vesile olanlardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ne görüyoruz? Sahabe İslam'ın 7 safhasını yaşamış. Rabbaniyun yaşamış. Havariler yaşamış. Hazreti Nuh'a tabi olanlar, Hazreti İbrahim'e tabi olanlar hep yaşamışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlara bunları öğreten peygamberler hangi dinin mensuplarıydı? Hanif dininin mensuplarıydı. Yani İslam'dılar. Hanif dininin Arapça'da olan İslam hüviyetindeydiler hepsi. Evvela bütün peygamberler kendileri ruhlarını da, veçlerinden de, nefslerini de, iradelerini de daha öteye geçelim. Akıllarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Yani onlar, peygamberler, tasarruf altındaydılar. Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirlerdi. Allah'ın söylettiklerini konuşabilirlerdi. Kendiliklerinden
konuşamazlar, kendilerinden bir şey yapamazlardı. Allah Teala bu hususu açıkça söylüyor. Onlar için diyor, hakkı hiyar, dilediğini yapma hakkı yoktur diyor. Biz neyi söyletirsek onu söyleyebilirler, neyi yaptırırsak onu yapabilirler. Bu sebeple diyor, sorumlulukları da yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse sahabeye bakıyoruz. Vardıkları nokta hepsinin aynı. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Münkerden nehyediyorlar. Ve marufla emrediyorlar. Sahabe de, havariler de, Rabbaniyun da aynı hüviyette. Ve bugün yaşamakta olan bu üç dinin temelinde aynı grup var. Aynı şeyleri yapan Allah'ın mürşitleri. Şimdi sahabeye bakıyoruz. O hedefe hepsi ulaşmışlar mı? Tabii Kur'an-ı Kerim son indirilen kitap olduğu için, hiçbir noktası değişmediği için bütün aradıklarımızı onda bulabiliyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemiş. Bakıyoruz Rad 20, 21, 22 Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak, misaklarını bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune suel hesap, kötü hesaptan, kaybettikleri derecelerin kazandıklarından fazla olmasından korkarlar. Ve yahşemne rabbehüm, Rablerine huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigaye ve çerabbehüm, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bunun iki manası var. Hem Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Kimmiş bunlar? Bu sabırla Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ulaştırmışlar mı bütün sahabe ruhlarını Allah'a, hidayete ermişler mi? Elbette. Zümer suresinin 17 ve 18. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul olmak için Allah'a yöneldiler. Allah'a kul oldular, kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Sonra 18. ayet-i kerimede diyor ki Allah Teala, onlar hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Sonra ne diyor? Onların hidayete ermesi söz konusu ve sahabe için bu nokta önemli. Hidayete ermek. Peki kaç hidayet? 7 hidayet. Hepsi birinci hidayetin sahibi, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi 3. hidayetten bahsediyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 3. hidayetinde sahipleri. Ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Daimi zikrin sahibi oldular. Yani nefslerini de Allah'a teslim ettiler diyor. Ama biz bu ayetin birinci faslına hareket edelim. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Kimlerdi o Allah'a ruhlarını ulaştıranlar? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatını dileyenler. Allah'a ulaşmayı ve Allah'ı görmeyi dileyenler. Öyleyse hepsi madde bir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etme noktasına ulaştığına göre Rabbaniyun da, havariler de hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler.
sondan, madem ki sonuncusu var, baştakilerin olmaması mümkün değil. Diğerleri için kalın çizgilerle yürüyoruz ama sahabe için her attıkları adımın garantisi var Kur'an-ı Kerim'de. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bütün Rabbaniyun Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Bütün havariler Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. İkinci safa tabiiyet. Fetih 10'da Allah Teala diyor ki orada sana biat ettikleri zaman Habibim onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. Öyleyse ikinci safada kesin tabiiyet. Geliyoruz üçüncü safaya, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar sahabenin. Tabiatıyla daha öteki kademeleri gerçekleştirebildiklerine göre bütün Rabbaniyun'un, bütün havarilerin hepsinin aynı hedefe erdikleri kesin. Daha ötesi var mı? Var. Sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala diyor ki sahabe için onlar Hazreti Muhammed'e tabi olanlardır diyor. Sahabenin tarifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinde yaşayan onu görenlerdir değil. Sahabenin tarifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İşte Ali İmran 20. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz vecimizi, şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bitti. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hidayetin dördüncü safhası. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Nefsin Allah'a teslim edildiği nokta daimi zikir noktası. Zümer 18'de Allah Teala bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu, ulul elbab olduğunu söylüyor. Ediyor ki li ulul elbab yeskurullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarımız ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ve bütün sahabenin ulul elbab olduğu, daimi zikrin sahibi olduğu, yani nefslerindeki bütün afetleri yok ettikleri, aynel yakine ulaştıkları, yani nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Orada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Sahabe ondan sonraki safayı da yakalamış. İrşada ulaşmış hepsi. Ne diyor Allah Teala Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde? Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize uysaydı, tabi olsaydı, onlara itaat etseydi, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta lanete bile, Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Öyleyse safaların basamaklardaki dizaynına bakalım. Üçüncü basamakta bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamağa ulaşmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. 14. basamaktalar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. 21. basamaktalar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamaktalar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. 27. basamaktalar.
İrşada ulaşmışlar, 28. basamağın 4. kademesi. Ve bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar. Kesin mi? Kesin. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Diyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin, bütün sahabeye tabi olunmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde söylüyor. Sahabeye tabi olunacağını ve hidayete erileceğini Kur'an-ı Kerim de kesinleştiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devirde tabiinin sahabeye tabi olacağını Kur'an-ı Kerim kesinleştiriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası iradenin Allah'a teslim noktası, 28. basamağın, son basamağın 5. kademesi. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bütün sahabe irşada, irşatla vazifeli kılınmış, tabiin de onlara tabi olmuş, irşat görevlerini bir hakkın gerçekleştirmişler. Daha evvel havariler, onlardan da evvel Rabbaniyun aynı şeyleri yapmışlar. Olay her açıdan aynı hüviyette. Bütün peygamberler hanifti, onlara tabi olanlar da hanifti, yani hepsi İslam idiler. Ve İslam'ın 7 safhasını da hem sahabe, hem havariler, hem Rabbaniyun hepsi yaşadılar. Ondan evvelki bütün peygamberler zamanında da peygamberlerin etrafında mutlaka bir irşat kitlesi oluştu ve bu hedeflere, iradelerinde teslim noktasına hepsi erdiler. İrfanla emrettiler, münkerden nehyettiler, hidayete ermelerine vesile oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.

İyi günler sevgili seyirciler. Sizlerle tekrar bir kere daha Kur'an'ın Nurundan programında bir araya gelmekten çok mutluluk duyuyorum. Bundan önceki sohbetlerimizde hep Kur'an'ın Nurundan, Kur'an'ın insanları nasıl mutluluğa götüreceğinden, Allah-u Teala'nın insanlığa en büyük hediyesi olan bu kutsal kitabın bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisi olduğundan bahsetmiştik. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımız bildiğiniz gibi. Her şey onda var. Allah-u Teala biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Her misalden açıkladık diye buyuruyor. Dolayısıyla yapmamız gereken Allah-u Teala'nın bu reçetesini uygulayıp, Allah-u Teala'nın ilk başta davetine icabet edip, reçetesini uygulayıp, ondan sonra garantilediği o mutluluğa, o huzura, o saadete ulaşmak. Bu hepimizin Allah-u Teala'nın bize verdiği bir hediyesi. Bunu garantilemiş. Herkes bu mutluluğa ulaşabilir. Ne yazık ki çevremize baktığımız zaman insanlar genelde mutsuz. İslam ülkelerine baktığımız zaman mutsuz. Diğer ülkelere baktığımız zaman mutsuz. İnsanlığın amacı common unhappiness denilen, yani ortak mutsuzluk çizgisine, bugün psikiyatrinin amacı insanları oraya ulaştırmak. Ama bunun üstünde bir mutluluğun olabileceğini insanlar pek kabul etmiyorlar. Amaç bu ortak mutsuzluk çizgisine insanları yaklaştırmak, mümkün olduğunca altta kalanları buraya yaklaştırmak. Tedavinin amacı bu. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim reçetesini uygularsak bu çizginin üstünde bir mutluluk var ve bu mutluluğun sonu yok. Gittikçe yükseliyor. Allah-u Teala bunu en güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Bizlere düşen bu reçeteyi alıp Kur'an-ı Kerim'den hayatımıza tatbik edip Allah-u Teala'nın davetine icabet edip uyup bu üst seviyeli mutluluğa ulaşmak. Peki bunu yaparken Kur'an-ı Kerim'imizden nasıl faydalanmalıyız? Allah Teala genelde Kur'an-ı Kerim'de bazı kıssalardan bahsetmiş. Kur'an-ı Kerim'in belki üçte biri kıssalardan oluşuyor. Bildiğimiz gibi kıssa kelime anlamıyla takip etmek veya bir hikaye aktarmak veya bir şeyi anlatmak anlamlarına geliyor. Bundan başka anlamları da var ama Kur'an-ı Kerim'imize baktığımız zaman kasas olarak geçiyor ve Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala peygamberlerin hayatlarını, Resullerin hayatlarını bize örnek göstererek bunlardan, bu kıssalardan kendimize örnek alıp hayatımıza uygulamamızı istiyor. Yalnız Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların bir farkı yaşanmış gerçek olaylar, hikaye olarak değil. Hikayede çünkü bir hayali bir olay söz konusu olabilir ama kıssa dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın insanlara peygamberleri, resulleri aracılığıyla açıkladığı olayları kendi hayatımıza tatbik etmek için bu kıssalardan hisse almamız, yani örnek almamız, bunları takip etmemiz, hayatımıza uygulamamız gerekiyor. Bu arada yine her zaman bahsettiğimiz gibi resul ve peygamber kesinlikle aynı anlama gelmiyor. Çünkü peygamber Kur'an-ı Kerim'de enbiya, yani nebilerin çoğulu, peygamberler nebi olarak geçiyor. Bir de resuller var. Her peygamber resuldür kesinlikle ama her resul peygamber değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde cin resullerden bahsediyor, melek resullerden bahsediyor. Dolayısıyla bir cinin, bir meleğin peygamber olması söz konusu değil. Veya Firavun'un habercisini Allah-u Teala Resul diyor. Resul, haberi ileten, haberci demek. Allah-u Teala'nın her nebisi, yani her peygamberi mutlaka bir Resuldür ama her Resul bir nebi değildir. Allah-u Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz için sen nebilerin sonuncususun diyor Allah-u Teala. Hatemül Enbiya. Ve lakin Resulullah ama diyor Allah'ın Resulüsün diyor. Yani son Resul değil Peygamber Efendimiz. Bunu ne yazık ki büyük bir yanlışlık yapılıyor ülkemizde ve akaidin temel kuralları arasında geçmiş. Akaid diyor ki her Resul peygamberdir ve kendisine kitap verilen bir peygamberdir. Allah-u Teala da buyuruyor ki Ali İmran suresinin 81. ayet kerimesinde o gün diyor nebileri topladığımız zaman Peygamber Efendimiz'e hitap ederek sen de o nebilerin yani peygamberlerin arasındaydın.

Ve Allah Teala diyor ki o nebilerimize kitap verdik diyor. Peygamber Resulleri nebilerimize. Ama akaide baktığımız zaman nebilere kitap verilmeyen Resullere verilmiş kitaplarla onları takip eden Allah'ın kulları olarak gösteriliyor. Ama Allah Teala Ali İmran 81'de diyor ki biz diyor nebilerimize kitap verdik. Ama akaidde diyor ki hayır diyor nebiler kendilerine kitap verilenler değil, Resuller kendilerine kitap verilenlerdir. Nebiler Resullere verilen kitaplarla onları takip edenlerdir. Yani ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'imizden öğrenilmesi gereken kıssalar bazen çarpıtılmış. Bunu belki şöyle açıklayabilir sevgili seyirciler. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra, Hulefai Raşid'in devrinden sonra, dört halife Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh ve Hazreti Ali radıyallahu anh'dan sonraki dönemde kıssacılar diye bir grup türemiş. Bu kıssacıların özelliği bazı rivayetleri alıp veya Peygamber Efendimiz'in hadislerini alıp kendi akıllarınca değerlendirip bir şeyler ekleyip ve bunu bir kazanç karşılığında insanlara anlatan, tabii ki insanları galeyana getiriyorlar, kendileri bir şeyler ekliyorlar. İşte Peygamber Efendimiz böyle söyledi. Hatta sahabeden bazıları sordukları zaman bu kıssacılara sen bunu kimden öğrendin diye o soran sahabenin adını söylemişler. Onlar demişler ki biz böyle bir şey söylemedik. Sadece siz mi varsınız bu isimde deyip kıssacıların hatta Peygamber'in sahabesiyle bile alay ettiklerini bilinen bir gerçek. Bu kıssacılar sebebiyle birçok mevzu hadis çıkmış ortaya. Yani gerçek anlamı olmayan. Yani gerçekten Peygamber'in söylemiş olduğu hadisler olmayıp, sahih hadisler olmayıp mevzu hadisler türemiş. Ve bunu da kıssacılar denen kendi kattıkları hayali ürünlerle insanları Peygamber Efendimiz'in hadisi gibi diye gösterip kandıran bir grup türemiş. Ve bu düşünün bunca yıldır süre gelmiş. O yüzden bakmamız gereken esas yer Kur'an-ı Kerim. Kıssaları Kur'an-ı Kerim'den almamız lazım. Tabii ki Peygamber Efendimiz'in sahih olan, değişmemiş olan hadisleri Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şekilde ters düşemez. Onlardan da kıssa almamız, o kıssaları gözleyip onlardan da ders çıkarmamız gerekiyor. Ama Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi bir gün gelecek, benim hadislerim tartışma konusu olacak. Eğer Kur'an-ı Kerim'e uymazsa kesinlikle onları bırakın demiş. İşte bu tür şeyleri Peygamber Efendimiz önceden bildiği için kıssacıların türeyeceğini, hadislerinin mevzu hale geleceğini, onun söylemediği uydurma sebeplerden dolayı hadislerini değiştireceğini bildiği için Peygamberimiz bunu söylemiş. Bir gün tartışma konusu olursa benim hadislerim Kur'an-ı Kerim'e ters düşemez. Çünkü Peygamber Efendimiz Allah Teala ne söyletiyorsa Allah Teala'nın tasarrufunda olduğu için sadece Allah Teala'nın söylettiklerini söyleyebiliyordu. Sen diyor okumu attığın zaman onu sen atmadın biz attık diyor. Sana diyor biat ettikleri zaman diyor senin elin üzerinde Allah'ın eli vardı. Haşa Allah Teala'nın eli yok ama Peygamber Efendimiz'e tasarruf ettiği için Allah Teala tecelli ettiği için bütün her şeyiyle pek Allah Teala'nın tasarrufunda olduğu için tam %100 bir tecelli olduğu için Allah Teala öyle söylüyor. Sana diyor biat ettikleri zaman onların üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Yani Peygamber Efendimizin Allah Teala'nın söylettiği bir şey dışında bir şey söylemesi mümkün değil. Dolayısıyla her hadisi %100 Kur'an'a uymaktadır. Eğer uymuyorsa o zaman onları kesinlikle kendimize bir yön gösterici olarak alamayız. İşte Kur'an-ı Kerim'den almamız gereken ders bu kıssalar. Kur'an-ı Kerim dediğimiz gibi bir bölümünü oluşturuyor. Allah Teala peygamberleri aracılığıyla yine resulleri her dediğimiz gibi her peygamber resuldür ama her resul peygamber değildir. Peygamberlerin olmadığı devirlerde Allah Teala resullerini göndermiş. Çünkü bizim diyor resullerimizi Bakara 87 Mümin 44'te ard arda göndeririz diyor Allah Teala. Yani aralarında bir fetret devri boşluk yoktur. Ama peygamber arasında mutlaka vardır. Hazreti Musa'dan sonra bir süre geçmiş Hazreti İsa Aleyhisselam gelene kadar. Hazreti İsa'dan sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gelene kadar bir süre geçmiş ve Peygamber Efendimiz de son Allah'ın peygamberi, nebi, son nebisi. Hatemil Enbiya, mührü, son bulmuş Peygamberimize peygamberlik. Ondan sonra Allah-u Teala'nın Resulleri gelecek.
Allah-u Teala'nın hidayetçileri gelecek. O yüzden işte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde Nebi ve Resullerini ayrı olarak anlatmış. Ama ne yazık ki bu kavram kargaşası, dediğimiz gibi bazı şeyler Kur'an-ı Kerim'e artık ters düşmeye başlamış ve bugün hayatımızda gerçekten doğru olarak kabul edilmiş bir akaidin kuralları arasına geçmiş. O yüzden sevgili seyirciler, Kur'an-ı Kerim'i gerçekten aklımızı kullanıp incelememiz lazım. O bizim hayat kitabımız. Sadece duvarlara asılıp ölülerimizin arkasından veya düğünlerde okumamız gereken, manasını öğrenmeden bırakılacak bir kitap değil. Hayat kitabımız. Ve onda birçok kıssalar var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin hayatı bizim için en büyük örnek orada. Onların hayatındaki kıssalardan kendimize bir hisse çıkarmalıyız. Bir örnek, takip edilecek bir yol çıkarmalıyız. Peygamber Efendimiz ve sahabesi ne yapmış? Hazreti İsa aleyhisselam ve onun tabi olanlar ne yapmış? Hazreti Musa aleyhisselam ve ona tabi olanlar ne yapmış? Hazreti İbrahim aleyhisselam ne yapmış? Allah-u Teala en güzel şekilde açıklamış ve bunlardan bizim bir örnek alıp hisse çıkarmamız gerekiyor bu kıssalardan. O yüzden ne yazık ki bugün insanlığın mutsuzluğu, işte başında bahsettiğimiz gibi sohbetin ortak mutsuzluk çizgisinin üzerine çıkabilmek için bu kıssalardan hisse çıkarmamız, örnek almamız, onları takip etmemiz gerekiyor. Yoksa hep bocalayıp duracağız ve İslam'ın 5 şartıyla ne yazık ki kandırılmış olan toplumlar bugün, o işte bugün insanların ulaştırmaya çalıştığı ortak mutsuzluk çizgisinin üzerine çıkamıyoruz. 5 şart yetmiyor sevgili seyirciler. Çünkü kişi namaz kılarken aklı dünya işiyle meşgul, başka şeylerle meşgul. Kişi oruç tutarken zevk alamıyor. Kişi kelime-i şehadet getirirken veya hacca giderken veya zekat verirken o zevki alamıyor. Zekat verirken kişi veya çoğu kimse vermiyor veya namaz kılmıyor çünkü zevk almıyor kişi veya oruç tutmuyor. Veya hacca gitmiyor, bir zevk vermiyor. Çünkü eğer bu 5 şart yapanlar zevk almıyorsa o zaman bir yerde eksiklik var sevgili seyirciler. Allah Teala bize bunları mutlu olmamız için, bunlardan büyük hazlar duymamız için indirmiş. Bu şartları koymuş. Kesinlikle bu 5 şart olmadan olmaz. Olmazsa olmaz şart ama yeterli değil. Bunun yanında Allah Teala'nın bir zikir farzı var. Allah Teala diyor ki: "Feskür ismi rabbike." Rabbinin ismiyle zikret. Yetmez. Allah Teala çok zikredilmesini istiyor. Kendi isminin yetmez. Daimi zikredilmesini istiyor. Mesela Nisa suresinin 103. ayet kerimesi. "Feskurunallaha kıyamen kuden ve ala cunubihim." Yatarken, otururken ve ayaktayken hep beni zikredin diyor. Allah-u Teala'nın en büyük ibadeti, Ankebut suresinin 45. ayet kerimesinde "Utli uhiye ileyke minel kitabi ve kimes salat innen salate tenhey anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahu ekber." Sana diyor vahyettiğim kitabı oku, namaz kıl, senin namazın kötülüklerden ve fuhşiyattan korur. Ama diyor "ve le zikrullahu ekber," Allah'ın zikri en üstündür diyor Allah-u Teala. Bakın, kitap Kur'an'ın okunmasını, tilavetini, namaz kılmayı ve zikri karşılaştırmış Allah-u Teala. Ve sonunda diyor ki "Vela zikrullahu ekber." Allah'ın zikri en üstündür diyor sevgili seyirciler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde daimi beni zikredin. Benim zikrim en üstündür. Zuhruf 36'da diyor ki eğer diyor Allah'ı zikretmekten yüz çevirirsen size şeytana musallat ederim diyorsa. O zaman niçin bugün zikir farzların arasından kaldırmış sevgili seyirciler? Ve 5 şartta bırakılmış İslam. Bunun yanında yetmez, Allah'a teslim olma, ölmeden evvel Allah'ın bir evliyası olma dileği, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırma dileği de İslam tatbikatından kaldırılmış. İşte Allah-u Teala'nın Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyurdu ve nefahan fihi ruhi, ona ruhumuzdan üfürdük dediği ruhunu ölmeden önce Allah'a döndürmezsek, Allah'ın bir evliyası olmazsak, Yunuslar, Mevlana'lar, Hacı Bayram Veli, Akşemseddin Hazretleri gibi, Allah'ın bu diğer evliyaları gibi ona teslim olmayı isteyip Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezsek, o zaman işte bu dünyadaki yaşantımızdan zevk almamız mümkün değil sevgili seyirciler. Bu ruh Allah'a dönmeden o nefsin tezki olması mümkün değil. Ancak nefsimiz tezki olursa ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşması demek nefsimizin tezki birbirine bağlı.
Nefs tezkiyesi yine daha önceki sohbetlerimizde bahsettiğimiz gibi nefsimizdeki afetlerin karanlıklardan, afetlerden nefsimizin temizlenmesi, gıybet, iptilalar, kin, nefret, kıskançlık, dedikodu, 19 tane Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bahsettiği afetlerden, bu kötülüklerden nefsimizin temizlenmesi gerekiyor ki o zaman ruhumuz Allah'a ulaşabilsin. Allah'ın bir evliyası, ermiş evliyası olabilelim. Ama bunun için Allah-u Teala diyor ki ilk önce bu isteği kalbinizde duymanız lazım. Ondan sonra ben kalbinizdeki bütün engelleri kaldıracağım. Vakra, ekinnet, hicab-ı mestire, gışave ve mühürler. Kalbimizin, nefsimizin kalbinin üzerindeki görme hassasının, duyma hassasının ve görme duyma organının, idrak etme organlarının üzerindeki bütün bu engeller kaldırılacak. Allah-u Teala bizi herkes için tayin ettiği yol göstericisine, tamamıyla şeytanın etkilerinden sıyrılmış Allah'ın bir evliyasına ulaştıracak ve o zaman biz nefsimizi tezkiye etmeye başlayacağız. İşte o zamandır ki nefsimizi tezkiye ettiğimiz zaman ruhumuz Allah'a ulaşabilecek. Bakın 5 farz dedik. Bunun yanında Allah-u Teala zikri farz etmiş. Bunun yanında Allah-u Teala ölmeden önce ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi, Allah'ın bir evliyası olmayı da farz etmiş. Allah-u Teala ve Tekrar Hazretleri buyuruyor ki Yunus Suresinin 7 ve 8. ayet kerimesinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ دُنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ Onlar gidiyor bana ölmeden önce ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razılar. Onlar diyor ayetlerimizden gafildir ve kazançlarından dolayı gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyle grup insanlar var ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı, ona teslim olmayı dilemiyor. Yani İslam'ın kelime anlamı olan seleme kökünden gelen teslime ulaşmak istemiyorlar. Teslim olmadan Müslüman olmamız mümkün değil sevgili seyirciler. Kelime anlamı o. Allah-u Teala, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam hepsinin, havarilerin, hepsinin sahabesinin beraber Allah'a teslim olduklarını söylüyor. Allah-u Teala'nın dinini yaratmakta hiçbir değişiklik göremezsin diyor. Herkesi diyor hani fıtratıyla yarattım diyor Allah-u Teala peygamberimize. Seni hani fıtratıyla yarattım. Yani Hazreti İbrahim'in dininin aynı fıtratıyla yarattım. Bir tek din var, Hanif dini. Teslim dini sevgili seyirciler. Teslim demek bizi Allah-u Teala'nın bağışladığı 3 tane vücudumuzu, nefsimizi. Şem Suresi'nin 7. ayet kerimesinde buyuruyor Allah-u Teala. Ve nefsim ve ma seva, o nefsinizi seva ettik diyor. Ruhumuz için Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefahın fihi ruhi, ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Ve bir de fizik vücudumuz var. Hicr Suresi'nde Allah Teala buyuruyor ki velekat halaknal insane min salsalin min hamain mesun. Biz insanın şekillenebilir kuru balçıktan hareket ettik. Bakın 3 tane değişik vücut, nefs, ruh ve fizik vücut ve 3 tane değişik yaratma fiili. Birisinde üfürme ruhumuz için, birisinde design, seva nefsimiz için ve halaka yaratma fizik vücudumuz için. İşte bu 3 vücudumuzun da görevleri var. Bu 3 vücudunun da teslim olması lazım sevgili seyirciler. Bunlar olmadan, teslim olmadan İslam olmamız mümkün değil. Bunların ötesinde son olarak irademizi de teslim etmemiz lazım. İşte bu teslimler olmadan sevgili seyirciler, bu mutluluğa ulaşmamız mümkün değil. Allah-u Teala mutluluğumuzu garantilemiş Kur'an-ı Kerim'de dedik bir mutluluk davetiyesi. Bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisi. Benim davetime icabet ederseniz, Allah-u Teala'nın davetine Allahu yedi darüsselamı, Allah teslim yurduna davet. Allah-u Teala zatına davet ediyor. Ve yehdi ileyhi men yaşa ila sırat-ı müstakim. Ve kim diyor buna Allah'a kendini ulaştırmak isterse onu diyor sırat-ı müstakimine ulaştırır. Bu sırat-ı müstakim ki Allah-u Teala'ya ulaştıran yolun adı sevgili seyirciler. Bu da değiştirilmiş kavramlardan bir tanesi. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı diyor Allah-u Teala. Kim ne zaman ki biz Allah'a ulaşmayı diler de Allah-u Teala bütün kalbimizdeki engelleri kaldırır ve içimize bize bir sevgilisinin, bir mürşidinin aşkını koyarsa ve biz hacet namazı kılıp Allah-u Teala'dan sorup o mürşidimize ulaşırsak Allah-u Teala işte diyor, o gün diyor zâlikel yevmül hakkı femen şe'atteza ilâ rabbî meyâbâ. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde işte o gün hak günüdür. Dileyen Rabbine gitmek üzere bir yol tutar diyor. O zaman işte içimizdeki bu ruh, fizik vücudumuzun bir mekan olduğu ruh, fizik vücudumuz bir mekan nefsimize ve ruhumuza. İşte
mürşidimizin önünde, hidayetçimizin önünde tövbe ettiğimiz zaman, ona ihsanla tabi olduğumuz zaman, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyerek, bütün kalbimizdeki engeller alınmış şekilde, o zaman Allah-u Teala içimizdeki ruhu sırat-ı müstakimine ulaştırıyor. İşte o tabi olduğumuz gün Allah-u Teala bize devrin halifesinin ruhunu başımızın üzerine koyuyor. İlk önce kalbimize imanı yazıyor. فَكَتَبَكْ قُلُوبِهِمْ اِمَانًا Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde. O gün kalplerine imanı yazarız diyor. Ve اَيَّدُهُمْ بِنْ رُحُنْ مِهِ Onu katımızda eğitim görmüş bir ruhla destekleriz diyor. Ondan sonra işte ruhumuz sırat-ı müstakime adım atıyor sevgili seyirciler. Ve Allah-u Teala'ya doğru olan seyri suluk denilen yolculuğuna başlıyor. Ve işte o zaman nefs tezkiyesi başlıyor. O zaman kalbimizdeki bu karanlıklar, afetler azalmaya başlıyor. Çünkü o zaman Allah-u Teala'nın bize emrettiği bu zikir farzını yerine getirmeye başlıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَا بِذِكْرُ tatmini kulubi Ancak kalpler Allah'ı zikretmekle tatmine ulaşır. Eğer zikir yoksa kalpteki bu afetlerin temizlenmesi mümkün değil. Çünkü o zikirle Allah-u Teala'nın katından nurlar geliyoruz. Rahmet, salavat ve fazl-ı nurları rahmet bir taşıyıcı, bir kargo uçağı gibi salavat ve fazılları taşıyor. İşte bu fazıllar kalbimizde iman kelimesinin etrafına yerleşerek bir aydınlık oluşturuyor sevgili seyirciler. İşte bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği nefis tezkiyesi. Ancak kalpler Allah'ı zikretmekle tatmine ulaşır dedi Allah-u Teala'nın ve üzerimize farz ettiği zikirle beraber ancak yine üzerimize farz kıldığı nefis tezkiyesi. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfiseküm. Ey amin olanlar nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Allah-u Teala'nın bu kesin emri. Bunu yapmazsanız kesinlikle Allah-u Teala kabul etmiyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e bir şey yapın diyorsa o farzdır, bitmiştir. Ama bugün yine İslam tatbikatından kaldırılmış. Zikir kaldırılınca, Allah'a ulaşma dileği kaldırılınca dolayısıyla nefsin tezkiyesi diye bir şey ortada söz konusu kalmamış. Ruhun Allah'a ulaşması olmayınca nefs tezkiyesi diye bir şey ortada kalmamış bugün İslam tatbikatında. Bunlar kasıtlı olarak nasıl o kıssacılar çıkıp Peygamber Efendimiz'in söylediği hadisleri değiştirmişler, kendileri eklemişler, sonunda tamamen ayrı bir şeyler çıkarmışlar. İşte şeytanın oyunlarından biri de bu, İslam'ın gerçek tatbikatını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki tatbikatını bu tür şeylerle, hurafelerle değiştirmiş. Ve bugün artık ortalıkta zikir diye bir şey kalmamış. Nefis tezkiyesi, ölmeden evvel ruhu Allah'a ulaştırmak diye bir şey kalmamış. Allah-u Teala'nın farzı bu. Ölmeden önce bana diyor teslim olun diyor. Ve enû bile rabbikum ve eslimu lehum in kad bi en yetiyekumul azabe. Zümer suresinin 54. ayet kerimesinde bana dön. Allah-u Teala işte ilk adım Allah'a dönüp ulaşmayı dilemek. Ve eslimu teslim ol. En yetiyekumul azabe. Üzerine kabir azabı gelmeden önce diyor Allah-u Teala. Ve tebi sebiyle men enabe ileye. Lokman suresinin 15. ayet kerimesinde kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Ve Allah-u Teala Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey dedi ruhu. Bugün öyle bir değiştirilmiş ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki Rahat suresinin 20-21 ve 22. ayet kelimesinde اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَطِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِسَقِ وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهَنْ يُسَلَ Onlar diyor Allah ile olan ahdini yerine getirirler. Misaklarını yalanlamazlar ve Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ve bugün baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'deki tefsirlere bunu akrabalık bağları olarak söylüyor. Akrabalık bağlarının, akrabalığın geçtiği hiçbir şey yok bu ayet-i kerimede. Allah-u Teala diyor ki ölmeden önce bana ulaşın diyor. Bunu farz kılmış, bugün Kur'an-ı Kerim tatbikatından kaldırılmış. İşte sevgili seyirciler bu gerçek manada hayatı Kur'an-ı Kerim'de uygulamazsak o zaman işte bu mutsuzluk çizgisinin üzerine geçmemiz mümkün değil. O mutluluğun sonsuz denizlerine yol almamız mümkün değil. O yüzden Peygamber Efendimiz ve diğer peygamberlerin ve Allah'ın Resullerinin, hidayetçilerin hayatları bize bir örnek. O yüzden Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala kıssalarını açıklamış ve biz bunlardan örnek almalıyız. Peygamber Efendimiz ve sahabesi ne yapmış? Bu anlattığımız şeyleri, özetle anlattığımız bazı şeyleri acaba Peygamber Efendimiz ve sahabesi gerçekleştirmiş mi? Bu soruyu sorduğumuz zaman kesinlikle cevabını Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz. Evet sayın seyirciler. Kesinlikle Peygamber Efendimiz ve sahabesi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu 4 teslim ve 7 safayı yaşamışlar.
Çünkü İslam dört tane teslimden oluşur. Ruhumuzun teslimi, fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi ve son olarak irademizin teslimi. İrademizi teslim ettiğimiz zaman artık kendi irademiz değil, Allah-u Teala'nın yönetiminde olan, Allah-u Teala'nın dışında buyrukları, Allah-u Teala'nın öngördüğü şeyin hiçbir şekilde dışına çıkmayan bir insan söz konusu. Çünkü nefsimizi teslim ettiğimiz zaman kesinlikle kalbimizde hiçbir afet kalmıyor. Hiçbir negatif faktör kalmıyor. Ruhumuzun bütün hasletleri, Allah-u Teala'nın ruhumuza koyduğu bütün hasletler nefsimizdeki afetlerin yerini alıyor ve içimizde artık hiçbir şekilde savaş olmayan. Çünkü bir daha önceden ruh diyor ki sev diyordu, nefs diyordu ki hayır nefret et diyordu. Ruh diyordu ki kıskanç olma, nefs diyordu ki kıskanç ol. O zaman içlerinde hep devamlı bir aralarında bir savaş vardı ve içimizde bir huzursuzluk duyuyorduk. Çünkü bakın birisine karşı bir haksızlık yaptığınız zaman veya bencillik yaptığınız zaman bir huzursuzluk duyarsınız. İşte o ruhun nefsi azabıdır. Allah-u Teala akletmeyen azap ederiz diyor. Bu da bir azap şekli. Eğer iç dünyamızda savaş varsa mutlu olmamız mümkün değil. Diğer insanlarla ilişkilerimizde de hep kavga içindeyiz. Çünkü çok benciliz. İnsanları kırıyoruz. O zaman onlardan da bize karşı bir şey geliyor. O insanlardan daha kuvvetliysek onlardan intikam alıyoruz. Yine huzursuz oluyoruz. Çünkü intikam nefsin bir afeti yine ruhumuzu azap ediyor. Eğer alamazsak şuur altı bir stres oluşuyor. Yine huzursuz oluyoruz. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde yine mutsuzuz. Çünkü Allah-u Teala'nın bize emrettiği bu ibadetleri zevkle yapamıyoruz. Veya yapsak da huzur alamıyoruz. Ama Allah-u Teala'nın nefsini teslim etmiş bir evliyası o ibadetlerden maksimum seviyede zevk alıyor. Çünkü namaz kılarken sadece Allah-u Teala'yı düşünüyor. Sadece Allah-u Teala'yı zikrediyor. Şeytan hiçbir şey göndermiyor çünkü kalbinde hiçbir afet kalmamış. Allah-u Teala'nın emirlerini tam olarak yapıyor. Hatta Peygamberimizin sünnetleri de her perşembe mutlaka oruç tutuyor. Ve Peygamberimizin kıldığı kuşluk sünnetini, teheccüd sünneti, beş vakitin ötesinde bunları da kılıyor. Dolayısıyla her ibadetten maksimum seviyede zevk alıyor. O yüzden teheccüd sünnetlerini gece uzun uzun kılıyor. Peygamberimize Allah-u Teala buyuruyor ki en az gecenin üçte birinde en geç, en fazla üçte ikisinde olmak üzere sana diyor farz kılınan teheccüd namazını kıl diyor. Sahabe Peygamberimizi çünkü sizin için en ahsen örnektir diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizi. Allah çok zikredenler için diyor bakın Ahzab suresinde Allah-u Teala Allah'ı çok zikredenler için diyor ve Allah'a ulaşmayı dileyen için Peygamberiniz diyor en ahsen örnektir diyor. Dolayısıyla Peygamberimizin ne yapıyorsa sahabede onu yapıyordu. İlk başta ayakları yara oldu çünkü kaç saat, 3-4 saat namaz kılan Allah-u Teala sırf Peygamberimizin ahsen olarak örnek aldıkları için ondan sonra onların yaralarını iyileştirdi ve onlar da onun gibi kılmaya başladılar. Eğer kişi zevk almazsa namazdan gece kalkıp da 1 saat 2 saat namaz kılabilir mi? Allah-u Teala ona gönül gözünü gönül kulağını açıp o güzelliklerini göstermezse o kişi sadece uykudan zevk alıyor veya daha doğrusu uykudan zevk almadı ya da uyuyor. Allah-u Teala diyor ki onlar diyor geceyi secde halinde geçirirler diyor. Geceyi secde halinde geçirebilmek için ondan zevk almak lazım. İşte bu dört teslim, İslam'daki dört teslim, ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimi olmadan Müslüman gerçek manada İslam olmak mümkün değil. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Yedi safhada Kur'an-ı Kerim'i yaşayarak. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Sonra Allah-u Teala bizi mürşidimize ulaştırıyor. Bizim için tayin ettiği. Daha sonra ruhumuzu Allah-u Teala ulaştırıyoruz. Dördüncü kademede fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Ondan sonra irşada ulaşıyoruz. Ve yedinci kademede de irademizi Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. Bakalım bunları Kur'an-ı Kerim'de sahabe yaşamış mı? Peygamberimiz ve sahabesi yaşamış mı? Ve o zaman yaşadılarsa biz de onlardan bu örneği yaşadık, Allah-u Teala'nın bu verdiği kıssalardan o örneği alıp hayatımıza tatbik etmemiz lazım. Ancak o şekilde bu dünyayı kendimize cennet yapabiliriz. Sevgili seyirciler, Allah-u Teala bu dünyayı bir cennet olarak yaratmış. Ona ne kadar hem de şükretsek azdır ki bu güzellikleri insanlar için yaratmış. Bu dünyada ve kainatta diyor Allah-u Teala ne varsa diyor hepsini sizin için yarattım ey insanlar diyor. Ve emrinize musahar kıldım. Biz ne yapıyoruz? Devamlı şikayet, devamlı birbirimizle cebelleşme, devamlı intikam hissi, devamlı bir hırs. Hayatımıza bir de bakıyoruz ki yıllar geçmiş hep mutsuzuz. Namaz kılıyoruz yine mutsuzuz. Oruç tutuyoruz yine mutsuzuz. İbadetler bize bir
ekstra yük olarak geliyor. Bir zevk alınacak şeyler olarak gelmiyor. Demek ki bir şeyler yanlış sevgili seyirciler. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala sahabe ve hayatını, peygamberimiz ve sahabesinin hayatını bize örnek olarak vermiş. Diğer peygamberlerin hayatını bize örnek olarak, hepsi bu 4 teslim ve 7 sahabeyi gerçekleştirmiş sevgili seyirciler. Bakalım sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Allah-u Teala Zümer suresinin 17 ve 18. ayet-i kerimelerinde böyle şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَرَمُ تَغُوتَ اَنْ يَبُدُهَا وَاَنُوبِ اِلَى اللّٰهِ لَهِمُ الْبُشْرَ فَبَشِرْ اِبَاد۪ي Onlar ki diyor Allah-u Teala, tağuta kul olmaktan kaçındılar. Ve اَنُوبِ اللّٰهِ Allah'a yöneldiler. Allah اَنْ يَبُدُهَا Allah'a yöneldiler ve اَنُوبِ اللّٰهِ Allah'a ulaşmayı dilediler Allah-u Teala diyor. Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Kişi o zaman Allah-u Teala ulaşmayı dilediği zaman Peygamberimizin ve sahabesini diyor ki Allah-u Teala sahabe için onlara müjdeler vardır. Lehimül büşra fe beşir ibadi kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Önceden şeytana kulmuşlar. Çünkü Allah-u Teala şeytana kul olmaktan kaçındılar diyor. Ondan sonra diyor kullarımı müjdele. Allah'ın kulu olmuşlar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra. Demek ki sahabe bunu gerçekleştirmiş. Peki sahabe mi tabii ki mürşitlere tabi olmuş dememize gerek yok. Herkes biliyor. Kainatın en üst seviyeli mürşidi, Resulü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Fetih suresinde Allah-u Teala bunu öyle buyuruyor. Sana tabi oldukları zaman diye buyuruyor. Allah'ın sonra Allah-u Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde ben ve bana tabi olanlar diyor. Peygamberimize kesinlikle tabi olunduğunu Fetih suresinde de sana biat ettikleri zaman diyor. Açık açık senin elin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Hani bir biat, bir tövbe merasimi söz konusu. Bunu da gerçekleştirmiş ve bunlar bildiğimiz gibi hep farz. Daha önceden de söyledik, daha önceki sohbetlerimizde söyledik. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı farz kılıyor. Eğer diyor Allah'a ulaşma dilemeyiniz olmazsa diyor, dalalettesiniz, fıstıksınız, ayetlerin ayetlerinden gafilsiniz, küfürdesiniz, şeytanın dostusunuz. Bu olmadan olmaz şartı sevgili seyirciler. Ne yazık ki bugünkü İslam tatbikatından kaldırılmış. İşte 7 şarttan bir tanesi de bu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Diğeri dediğimiz gibi zikir ve bildiğimiz 5 şart. Ondan sonra sahabenin hayatına baktığımız zaman hepsi Allah'a ulaşmışlar mı? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Çünkü Allah-u Teala öyle buyuruyor yine Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimesinde eğer seninle tartışmaya kalkarlarsa de ki onlara ben ve bana tabi olanlar, yine burada ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz. Biz vehşimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlar da diyor teslim ettiler mi? Eğer teslim ettilerse andolsun ki o zaman hidayete ermişlerdir. Yine başka bir kavram, hidayet kavramı yanlış anlaşılan, daha doğrusu gerçek manası bilinmeyen bir kavram. Hidayet Kur'an-ı Kerim'in bel kemiği. Hidayetsiz bir şey düşünemez. Bir İslam düşünemez. Hidayet, işte bu 4 teslim, bu fizik vücudunda hidayet var, nefsinde hidayet var, irademizin de hidayeti var, ruhumuzun da hidayeti var sevgili seyirciler. Hidayet, Allah-u Teala şöyle buyuruyor, innel hüda hüdallah. İnne hüdallahi hüvel hüda. O hidayet var ki diyor Allah-u Teala muhakkak, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. İşte Allah'a ulaşmak var ya, o hidayettir diyor Allah-u Teala. İnşallah başka sohbetlerimizde de bahsederiz. Bu hidayet çok önemli bir kavram sevgili seyirciler. Anlaşılamadığı için doğru yol olarak söyleniyor, başka manalara getiriliyor. Allah-u Teala açıklamış Kur'an-ı Kerim'de, işte Allah'a ulaşmak var ya, o hidayettir. Men yehdullahi ve huvel mühted, fe men yudl fe len tecide lehu veliyen müşhede. Men yehdullahi ve huvel mühted. Kim hidayete ulaşmışsa, o Allah'a ulaşmışsa o hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Bakın. Kim Allah'a ulaşmışsa o hidayete ermiştir. Femen yudlil fenen tecide lehu veliyen müşhide. Kim de diyor Allah Teala dalaletteyse onun için bir veli mürşid bulunmaz. Bir hidayetçi bulunmaz diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunu açık açık söylediği halde bugün bir kavram kargaşası ortaya konmuş sevgili seyirciler. Ama sahabenin Allah Teala hidayete ulaştığını, Allah'a yöneldiklerini ve Allah'a ulaştıklarını söylüyoruz Ömer suresinde. Ondan sonra sahabe acaba fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Allah-u Teala bildiğimiz gibi fizik vücudunun teslimini de bize farz kılıyor.
Elem ahet ileyküm ya beni Adem en la tabidu şeytane innehu leküm adümmin ve nubudin hazar suresi müstakim. Yasin suresinde Allah Teala buyuruyor ki ey Adem oğulları ben sizden ahd almadım mı? Bana kul olacağınıza dair. Bana kul olmaksa diyor sırat-ı müstakim üzere olmaktır. Ve ben sizden ahd aldığım zaman şeytanın açık bir Allah Teala diyor ki elem ahet ileyküm ya beni Adem'e ben sizden ahd almadım mı Adem oğulları? Elem ahad ileyküm ya bina en la tab şeytana kul olmayacağınıza ve bana kul olacağınıza dair diyor. Çünkü nefsimi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz demek, Allah'a kul olmamız demek. Bu Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Bakalım sahabe gerçekleştirmiş mi? Biraz önce okuduğumuz Ali İmran Suresi 20. ayet kerimesinde yine Allah Teala diyor ki ben ve bana tabi olanlar biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik diyor. Sahabe, peygamber ve sahabesi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Onu da gerçekleştirmişler. Dördüncü safhası İslam'ın. Ondan sonra gelelim beşinci safhasına. Yani daim zikre ulaşmışlar mı? Nefsten Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sevgili seyirciler. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبُونَ اَحْسَنَ Onlar diyor sözünü dinlerler ve en güzel olanına, ahsen olanına tabi olurlar. Çünkü Peygamber Efendimiz söylüyor Allah Teala'nın tasarrufunda. اُلَٰيَكَ الَّذ۪ينَ هَدَمُ اللّٰهِ Onlar diyor Allah'a ulaştılar, hidayete erdiler. Yine burada söylüyor Allah-u Teala. Ve اُلَٰيَكُمْ اُلُوا elbab. İşte diyor onlar اُلُوا الْاَلْبَابْتِرْ diyor Allah-u Teala. Yani اُلُوا elbab bildiğimiz gibi Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde bunu daha önce bahsetmiştik. لِي اُلُوا الْاَلْبَابْ اَلَّذ۪ينَ يَسْكُنَ اللّٰهَ قِيَامًا كُوْدًا وَلَا جُنُبِهُمْ Benim ulul elbab kullarım ki yatarken, otururken, ayaktayken hep beni zikrederler. Yani ulul elbab kulları Allah-u Teala'nın daimi zikre ulaşmış. Yatarken, otururken, ayaktayken Allah'a zikreten kulları. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmiş. Maide suresinin 103. ayet kerimesinde buyurdu Allah-u Teala'nın Feskunallâhe kıyâmen kûden ve cünubuhum dediği. Yatarken, otururken, ayaktayken beni zikredin dediği emrini yerine getiren kullar Allah-u Teala'nın. Ve sahabenin ulul elbab olduğunu yani nefslerini teslim ettiği, nefslerinde artık daimi zikir sebebiyle hiçbir afet kalmadığını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Yetmez bakalım sahabe irşada ulaşmış mı? Kur'an-ı Kerim'in 6. safhası. Allah-u Teala bunu da açık olarak Hucurat Suresinin 7. ayet kerimesinde buyuruyor. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bilin ki içinizde Allah'ın Resulü var. Şayet size uyulsaydı lanetlenirdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Çünkü diyor Allah Teala sonunda işte onlar irşad olanlardır. Allah Teala irşadı farz kıldığını da söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresinin 186. ayet kerimesinde ucubu davet ettai izadani felyestecibu li ve yu'minu bi allahum yashudun. Bana davet edildiği zaman davete icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah'a teslim davetime diyor icabet etsinler. Böyle diyor irşad olasınlar. İşte bu teslimlere başladıktan sonra nefsimizi de en son irademiz teslimden önce en son nefsimi teslim ettikten sonra Allah Teala bizi irşada ulaştırıyor. Sahabenin bunu yaptığını Hucurat Suresinin 7. ayet kerimesinde görüyoruz. Allah Teala'nın emri Bakara Suresinin 186. ayet kerimesinde. Yetmez. Sahabe acaba iradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Evet sevgili seyirciler. Bunu da Tövbe suresinin 100. ayet kerimesinde görüyoruz. O sahabe günlerinin evveli var ya onların bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı Muhacir'inden. Yani bir kısmı Medine'ye hicret edenler ve bir de ev sahipliği yapan Medineliler. Onlar diyor Allah-u Teala bir de onlara İslam'la tabi olanlardı. Allah onlardan razı. Onlar da Allah'tan razı. Burada Allah Teala diyor ki bir de onlara ihsanla tabi olanlar. Demek ki sahabeye tabi olunmuş, sahabe mürşitlik seviyesine ulaşmış. En üst derecede seviyede teslimlerini gerçekleştirmiş, iradelerini de teslim etmişler ve Allah Teala'nın en üst seviyeli kulları olmuşlar. Çünkü Peygamberimiz diyor ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir diyor. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz diyor. Demek ki hepsine tabi olunmuş. Ve Allah Teala ölmeden önce teslim olmamızı hakka tukatihi takva ile Ali İmran suresinin 102. ayet kerimesinde ölmeyin diyor siz önce teslim olun. Hakka tukatihi takva ile diyor. Yani en üst seviyedeki takva ile Allah Teala'ya teslim olmamızı istiyor. Takva kavramı da böyle sevgili seyirciler. Kur'an-ı Kerim'deki birçok kavram ne yazık ki kavram kargasına maruz kalmış ve yanlış anlaşılmış.
Takva mesela Allah'tan korkmak olarak kabul edilmiş. Allah Teala da Kur'an'ı, çünkü Allah'ın evliyası Allah Teala'dan o şekilde korkmaz. Ancak sevgisinin azalacağından korkar. Öyle bir hale getirmişiz ki peygamberimizin demesine rağmen ürkütmeyiniz, sevdiriniz, kolaylaştınız demesine rağmen dinimizi çok zor bir hale getirmiş, bir öcü haline getirmiş. Herkes korkar duruma gelmiş. Allah Teala femen esteme tualike feulake teherre reşede diye buyuruyor. Cin suresinin 14. ayet kerimesinde kim teslim olmak isterse mürşidini arar diye. Teslimi kaldırdıkları için mürşit kavramını da kaldırmışlar. Ve Allah Teala eğer diyor hep sizde bir tarikat üzere olsaydınız size kanacağınız kadar rahmet verirdik. Ama diyor onlar tarikat üzere olmadılar. Cehennem odun oldular. Tarikat kavramı, tarik yol demek. Tarikat yollar demek. Allah-u Teala'ya ulaştıran yollar. Her mürşidin dergahından ana dergaha Allah-u Teala'nın yolları vardır. Sebil diyor Allah-u Teala. Toplamına tarikat deniyor. Tarik yol, tarikat yollar demek. Ve hepsi sırat-ı müstakim halifenin dergahına ulaştırıyor. Oradan da ruhlar seyri sülük denilen yolculuğa başlayıp Allah-u Teala'nın zatına ulaşıyorlar. Bütün mutluluk burada, bunların hepsi kaldırılmış. Tarikat bir öcü olarak gösterilmiş. Çünkü hep yanlış anlaşılıyor sevgisiyle. Bunu anlamamız, bunu araştırmamız lazım. Yoksa bu mutsuzluğa kendimizi mahkum edeceğiz ve mutlu ulaşamayacağız sevgili seyirciler. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz ve sahabesinin hayatından, diğer peygamberin hayatından hep bu kıssaları alıp hayatımıza tatbik etmedikçe bu dünyayı kendimize cennet yapamayız sevgili seyirciler. Ama bu herkese açık, herkes mutlu olabilir sevgili seyirciler. Allah-u Teala bütün güzelliklerini Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bu kıssalardan hissemizi alıp o güzellikleri yaşayıp Peygamber Efendimiz ve sahabesinin yaşadığı o mutluluğu yaşayabiliriz sevgili seyirciler. Araştıralım sevgili seyirciler. Kesinlikle bir şey duyduğumuz zaman aman tarikat mı boş ver deyip atmayalım. Bu şeytanın sistemli taktiklerinden dolayı bugün İslam bırakılmış, Kur'an-ı Kerim'imiz duvarlara kaldırılmış. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımız sevgili seyirciler. Biz bugün bunları kolaylıkla şu anda Amerika'da kolaylıkla tartışabiliyoruz insanlarla. Ama kendi ülkemizde bunları tartışamıyoruz. Bizi bu hale getirmişler. Demokrasi diye bir şey bırakılmamış. Ve fikir özgürlüğü yok. Düşünce özgürlüğü yok. Ama işte o yüzden bunlar hep tatbikatta Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırmak için yapılan kasıtlı şeyler. Çünkü şeytan Kur'an-ı Kerim'i değiştiremez ama tatbikatını değiştirebilir sevgili seyirciler. O kıssacıların oluşturduğu veya diğer hurafelerle İslam bugünkü haline getirilmiş, sadece 5 şartta sıkıştırılmış, insanların zevk almadığı, ekstra büyük olarak, görev olarak gördüğü ibadetler bugünkü göz önüne serilmiş. Ve bu hale getirilmiş sevgili seyirciler. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'in bir saadet reçetesi, bir davetiyesi, bir saadet garantisi. Bunları uygularsak sevgili seyirciler, bu kıssalardan hissemizi alıp hayatımıza tatbik edersek, biz de sahabenin yaşadığı o üst boyut mutluluğu bu dünyada yaşayabiliriz. Öldükten sonra da Allah-u Teala'nın en üst seviye cennetlerine gidebiliriz sevgili seyirciler. İnşallah bir dahaki sefere bir Kur'an'ın nurundan, programından bir araya gelmek üzere. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum sevgili seyirciler. İnşallah mutluluk hepimizin hakkı. Bunu arayalım. Bu Kur'an-ı Kerim'de var sevgili seyirciler. Tekrar şimdilik hoşça kalın. Tekrar bir araya gelmek üzere. Sevgiler, saygılar. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Bu sevginin halisi içinde el ele gönül gönüle bir mutluluğu yaşamak üzere şu anda bir aradayız. Bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Her şeyi bir kenara bırakalım. Sadece Allah'ı düşünelim. Onun bütün insanlar için hedef gösterdiği en güzel şey olan mutluluğu beraberce düşünelim. Onu en güzele ulaştırmaya çalışalım. Mutluluk. Allah Teala'nın size hedef gösterdiği en güzel hedef. Hedeflerin en güzeli. Unutmayın ki Allah Teala sizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Her şey sizin mutluluğu yaşayabilmenize göre dizayn edilmiş durumda. Bütün güzellikler Allah Teala'nın dizaynı, her şey hep sizin mutluluğu, saadeti yaşamınıza hedeflenmiş, odaklanmış, indekslenmiş. Allah insanlardan ne ister sualinin kesin cevabı. İnsanların sadece mutlu olmasını ister. O kadar. Kainatta en üstün kıldığı, insanın dışındaki bütün mahlukatına ona secde etmesini emrettiği insan olmanın o müstesna yerine sahip çıkın. Kainatın en üstün mahluklarısınız. İnsansınız. Kainatın en üstün mahluklarısınız. İnsanların içinde Allah'a yönelmiş olanlar bulunduğunuz için. Sizler insanların içinde özel bir yere sahipsiniz. Sizler Allah'ın size ne emrettiğini bilenlersiniz. Ve o emri yerine getirmek için var olanlarsınız. Bütün güçleriyle arabanın atları olarak bütün insanları mutlulaştırmak için seferber olanlarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağı bir mutluluk seferberliğidir. Bütün insanları saadete çağıracak olanlar sizlersiniz. Onlar bilmiyorlar. Bu sebeple sizler çok özel bir imkanın sahibisiniz. Çok özel bir ihsanla, çok özel bir nimetle mükafatlandırılanlarsınız. Hidayetin vazifelileri. Hidayeti bütün dünyaya ulaştırmakla vazifeli olanlar. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan sevgili kardeşlerim. Hepiniz dünyaya ayrı bir örnek olmalısınız. Hidayet çağının yıldızları. Allah Teala'nın hepinizi o hedefe yönlendiğiniz için tebcil ettiğini ve mukaddes kıldığını bilmenizi isterim. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda
hepiniz birer kilometre taşısınız. Hakikatleri bilenler olarak Allah'ın yolunda hedeflere gidecekler olarak ve öğrendiklerini en güzel tatbik edenler olarak, uygulayanlar olarak. Öyleyse bu bapta sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz en güzel örneklersiniz. Allah sizden ne istiyor? Mutlu olmak. Siz mutlu olmayı başaracaksınız. Ve başka insanlara demek ki bu dünyada Allah ile yakınlaşılınca mutluluk yaşanabiliyormuş mesajını ve imajını ulaştıracak olanlarsınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, eğer onunla bir olursanız, beraber olursanız, onunla bütünleşirseniz, ona tevekkül ederseniz, her şey, mutluluk bir anahtarla kaim. Mutluluğun anahtarı Allah'a tevekkül etmektir. Tevekkül etmenin ise anahtarı Allah'ı zikretmektir. Bir insan Allah'ı ne kadar çok zikrederse Allah'a o kadar tevekkül eder. Allah'a tevekkülü o ölçüdedir. O kişi mütevekkiliğinden biri olur. Allah'a tevekkül edenlerden. Öyleyse tevekkül bir güven duygusudur. Mutluluk da Allah'a güvenenlerin işidir. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Allah-u Teala'nın verdiği bir garanti var. Diyor ki kim olursa olsun bana ulaşmayı diledi mi ben onu görürüm, işitirim, bilirim ve o kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. O kişiyi kendime ulaştırırım, yani o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Şura 13'te diyor ki Allah'u yebtegi Allah'u veştebi ben yeşayı Allah'u yeştebi ben yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'a kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaştırmayı Allah'ın dilediği insanların hepsini mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kimlerin ulaşmasını der? İnsanların %90'dan fazlasının. Sadece Allah'a asi olanlar. Kimler bu asiler? Asi olup da Allah'a ne yapacaklar? Allah'a hiçbir şey yapamazlar. Ama Allah'a asi olanlar Allah'ın yoluna girmeyip başka insanları da Allah'ın yolundan saptıranlardır. Bu sebeple Allah Teala onlara yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Onlar seçilmezler. Bu insanlar Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardır. Yani tekzip edenlerdir. Allah'ın ayetlerini küfredenlerdir, örtenlerdir. İnkar edenlerdir. Allah'ın ayetlerini ketmedenlerdir, gizleyenlerdir. Hedefleri başka insanların mutluluğuna mani olmak. Onlar hariç herkes seçilir. O seçilenlerden ki insanların %90'ından fazlası seçilmiş durumdadır. Onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşana kadar bir probleminiz yok. Allah'a ulaştıktan sonra problem başlıyor. Neden Allah'a ulaşana kadar bir probleminiz yok? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Allah da sizin kalbinizdeki bu talebi mutlaka görecektir, işitecektir, bilecektir aynı anda.
oluştuğu anda Allah sizin içinizdeki bu talebi görecektir, işitecektir ve bilecektir. Bu talep var olduğu anda Allah sizi kendisine ulaştıracağı konusundaki sözünü mutlaka gerçekleştirecektir. Buradan başlar. Gördüğü, dilediği, gördüğü, işittiği ve bildiği anda kalbinizdeki talebi bir garanti altındasınız. Allah Teala ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz sadece bir talebiniz üzerine. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Ve sonra ne olur? Sonra, vuslattan sonra ne olur? Vuslata kadar emniyettesiniz. Vuslata kadar tevekkülün genel çerçevesinde zikrinizi her geçen gün arttıra arttıra 33 bine ulaştınız. Vuslat genel çerçevede 33 binde gerçekleşir. Ondan sonra mutluluğunuzun devamı tevekkülünüze bağlı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tevekkülünüz ise her şeyden evvel zikrinize bağlı. Öyleyse zikriniz Allah'a ulaştığınız nokta olan 33 binden yukarılara çıkıyor mu? 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 bine doğru yükseliyor mu? Yükseliyorsa Allah'a tevekkül ediyorsunuz. Yükseldikçe zikrinizin, günlük zikrinizin miktarı yükseldikçe tevekkülünüz artacaktır. Daha ötesi kalp zikridir. Tevekkülünüzün en üstün boyuta ulaştığı yer kalp zikrinizin kesintisiz olduğu noktadır. Daimi zikre ulaştığınız noktadır. Öyleyse kim zikrini arttırıyorsa, 33 binde kalmıyorsa, yukarıya doğru gidiyorsa, 47 bine kadar virdini ulaştırıyorsa ve 47 binde virdi devam ediyorsa, onun dışındaki zamanlarında da kişi içindeki sesle, kalbindeki sesle uyum sağlayarak Allah-u Teala'yı daha çok daha çok zikretmeye çalışıyorsa, bu kişi Allah'ın yolunda velayet kademelerinin hepsini yaşayacak olandır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaştıktan sonra eğer zikriniz artacak yerde azalıyorsa, işte o zaman tevekkülünüz gerekli seviyede değil demektir. Kendinizi bununla ölçün. Ne olur tevekkül eksikliği sebebiyle? Tevekkül eksikliği sebebiyle yavaş yavaş şevkiniz kaybolacaktır Allah yolunda. İbadetler size namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, özellikle zikir yapmak eskisi kadar tat vermeyecektir. Zikriniz artacak yerde eksilecektir. İnsanlara yaklaşımınız onları mutlu edecek, dolayısıyla onlardan da size mutluluğu geri döndürecek davranışlar yerine onların sözlerinin size battığı, sizin sözlerinizin onları rahatsız ettiği bir hedefe doğru yürüyecektir. Bu eksilme giderek grafiğin aşağı doğru inmesi size devamlı performans kaybettirecektir.

Uzun sebebini başkalarında veya sizin dışınızdaki sebeplerin hangisi olursa olsun onların hiçbirinde sakın aramayın. Sizi aşağıya doğru çeken şeytanın size olan hakimiyetidir. Tamamen size ait bir bozunum. Tamamen size ait olan bir ışıma kaybedilme olayı. Parıltılar adım adım yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, bunun için diyoruz ki zikrinizi hep arttırmaya çalışın. Sizi Allah ile olan ilişkilerinizde bulunduğunuz seviyeden her seferinde daha ileriye götürebilecek olan yegane müşevik unsur, tahrik edici unsur, harekete geçirici unsur, motive edici unsur o zikirdir. Hayatınızın en önemli ibadeti. Elbette şimdiye kadar olduğu gibi gene 7 vakit namaz kılacaksınız. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, teheccüd, sabah namazı ile öğle namazı arasında da kuşluk sünneti. 7 vakit namaz. Elbette borçlarınızı kılacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz Allah için. Elbette oruç tutacaksınız. O Allah'ın yoluna girdiğiniz ilk zamanlardaki gibi acaba oruç tuttuğunuz zaman gerçekten acıkmıyor musunuz? Sigaraya müptela olanlar sigara içmeyi gerçekten istemiyor musunuz? Yoksa her geçen gün biraz daha ışımanızı kaybettiniz mi? Öyleyse arkasında en büyük etken sizin zikri azaltmanızdır. Yakın bir geçmişte sizlere bir şey sağlık vermiştik. Çalan, ses çıkaran cep saatleri alın. Ve onu 52 dakikaya ayarlayın. 52 dakikada size zikri hatırlatsın ve her 52 dakikada zikretmeye başlayın. Ne kadar yapabilirseniz devam edin. Bir hafta. İkinci hafta 51 dakikaya ineceksiniz. Bir haftada 51 dakikadan gideceksiniz. Üçüncü hafta her 50 dakikada zikre başlayacaksınız. Bir sene 52 haftadan oluşur. Bir sene içinde saatin çalmaları, sinyalleri sıklaşacak, sıklaşacak, sıklaşacak. Eğer vazgeçmezseniz sizi daimi zikre çok büyük ölçüde yaklaştıracaktır. Ama sevgili kardeşlerim, çok kişiden başlangıçta hep güzel haberler aldık. Ve sonra aynı neticeyi gördünüz. Hiçbiriniz daimi zikre ulaşamadınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda zafere ulaşmak bir devamlılık gerektirir. Sabit kadem olmayı, ayağını yere sağlam basmayı gerektirir. Öyleyse bunu yapın.
ayağınızı

yere sağlanmasın. Zikriniz sizin ışığınızdır. Arabanızdır, uçağınızdır. Sizi 7 tane safaya birer birer ulaştıracak olandır. Zaten birinci safa otomatik olarak siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamıştır. Birinci safhadasınız zaten, geriye 6 tane hedef kalıyor. Daha çok zikir, daha çok zikir, daha çok zikir. Neyi sağlar? Tevekkülü sağlar sevgili kardeşlerim. Her geçen gün Allah'a olan imanınız ve Allah'a olan güveniniz her geçen gün biraz daha, biraz daha, biraz daha artacaktır. Allah'la kul birbirine çok yakın bir ikili oluşturacaktır. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynda Allah'ın hedefinin sadece mutluluk olduğunu göreceksiniz. Allah sadece sizlerin, hepinizin mutlu olmasını ister. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk ve Allah'ın vuslatına ulaştıktan sonra, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra bütün kapılar sizin mutluluğunuza açılacaktır. Sevgili kardeşlerim, yolunuza aynı güçle, aynı iştiyakla devam edin. Zikir sarsılmaz bir kaledir. Onu arttırdıkça takviye edeceksiniz kalenin burçlarını. Öyleyse İslam kalesinin burçlarından hepsinin 7 burcun da çökertildiğini biliyorsunuz. Bunun arkasında insanların zikirden ayrılmaları var. Ne olmuş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 14 asır geçmiş. Ne olmuş? İnsanlar artık zikretmiyorlar. %90'dan fazlası zikretmiyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İnsanlar mürşide inanmıyorlar. Tabi olmuyorlar. Tabi bu ikisi yoksa ruhun Allah'a ulaştırılması diye bir şey de yok. Ve insanların çok büyük bir kısmı zaten ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şeye inanmıyorlar. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaptılarsa, 7 tane safayı nasıl yaşamışlarsa, o 7 safadan hiçbirisi artık bugün İslam'da insan kitlelerinin %90'ından fazlasında yaşanmıyor. Ve insanlar Allah'tan tamamen kopmuşlar. İşte sizler böyle bir devrede dünyaya geldiniz. Ve hidayet çağı bu devrede Allah-u Teala tarafından açıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse
bilin ki Allah'a tevekkülünüz zikrinize paralel bir müessesedir. Mutluluğunuz da öyle. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Eğer sebat ederseniz, sebat ederseniz şeytanın yenildiğini göreceksiniz. Sebat ederseniz Allah'tan daha çok yardım aldığınızı göreceksiniz. Güçlükler çoğaldıkça Allah'ın yardımı daha çok artacaktır. Bütün o güçlüklerin üstesinden gelmeyi size sağlayacak olan Allah'ın yardımıdır. Ama Allah'ın yardımı sizin liyakatinizin üzerine bina edilir. Ne kadar gayretin sahibiyseniz o kadar Allah'tan nusret alırsınız. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın yardımıyla ulaştığınız her yükselişte Allah-u Teala kendi yardımıyla değil de sanki siz kendiniz onu gerçekleştirmişsiniz gibi o sebeple sizin liyakatinizi arttırır. Artan liyakatinizin mükafatı o seviyeye göre verilir. Sevgili kardeşlerim, siz bir ünite gayret sarf edin, Allah-u Teala size 100 katını verir Allah'a doğru yola çıktığınız zaman. Sonra 200 katını, sonra 300 katını, sonra 400, 500, 600, 700 katını verir. Ve sanki o 700 katı siz kazanmışsınız gibi oraya ait olan niyakati de size verir. Onun, Allah'ın nimetiyle beraber ulaştığınız yerin mükafatını Allah Teala size verecektir. Bunun için mükafatı alabilmeniz için liyakatin o noktaya ulaşmış olması lazım. İşte böyle bir olayın tahakkuk edebilmesi sizin gayretinize bağlı ama mükafat Allah'ın yardımları da sayılarak o yardımları da sanki siz oluşturmuşsunuz gibi toplam üzerinden verilir. Sevgili kardeşlerim, hala Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında değil misiniz? Siz bu zamandaki, bu devirdeki ışıklarsınız, meşalelersiniz, nurlarsınız. Bütün insanlara hidayeti anlatacak olanlarsınız. Onları mutluluğa taşıyacak olanlarsınız. Hiçbir şeyden yılmayın. İnsanlara güzellikleri hep anlatın, anlatın, anlatın. Tartışma hüviyetinde değil ama tebliğ hüviyetinde onlara çok şeyler söylemelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberleri bile olmadığını göreceksiniz. Alışılmış bir din anlayışının sahibi olan üniversitelerde, İmam Hatip liselerinde öğrenilen din eğitiminin standartlarına sahip olan insanlar sizin söylediklerinize tepki göstereceklerdir. En hazini, en hüzün verici yanı hayatlarını buna adıyorlar. İlahiyat fakültelerini bitiriyorlar. Master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar, dekan oluyorlar. Ama dinlerini bilmiyorlar. İşte onların hepsine
dinlerini öğretecek olanlar sizlersiniz. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şeyden çekinmeyin. Hiç kimseyle kavganız yok. Siz sulh ve sükun için varsınız. Onların bilmedikleri şeyleri insanlara öğretirken onları tedirgin edecek olan sözler sakın söylemeyin. Sakın sen bilmiyorsun, ben biliyorum şeklinde nefsinizin tuzağına düşerek insanlara üstünlük sağlamaya çalışmayın. Üstünlük taslamaya çalışmayın. İlminiz sizi sadece insanların hizmetinde onlara yardıma ulaştırmalıdır. Allah'ın yoluna sizin öğretinizle giren herkes geleceğini teminat altına almıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişi ölse gene birinci kat cenneti garanti etmiştir. Hiç ameli olmasa da bu garantiye sahiptir. Ve bu sizin ona yaptığınız öğretiyle gerçekleşmiştir. Lüzumsuz tartışmalara girmeyin. Size öğrendikleriyle mukabele edenlerin haklı olduklarını düşünün. Neden haklılar? Çünkü onlara öğreten öğretmenler de aynı öğretiyi öğrenmişler. Kitaplardan öğrenmişler, insanların yazdığı kitaplardan. Akıllarına gelmemiş, acaba Kur'an-ı Kerim'le bizim öğretimiz birbirine paralel mi diye bir husus akıllarına gelmemiş, öğrendiklerinin doğru olduğundan eminler. Öğrendiklerini doğru sanıyorlar. İşte büyük yanlışlık, trajedi buradan başlıyor. O öğreti içerisinde hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, siz çok sevinmesi gereken insanlarsınız. Meyir camiasının içinde olanlar, onlara sempati besleyenler, sizler Allah'ın seçkin kullarısınız. Çünkü bu koskoca dünya üzerinde 7 milyar insanın içinde her biriniz birer yıldızsınız. Onların bilmediği ama onları mutlaka saadete ulaştıracak olan şeyler sizin dağarcığınızda var. Öyleyse hayatınızı başka insanların kurtuluşuna adayın. Hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve sahabeyi örnek verin. Kitaplardan değil, Kur'an'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve sahabeyi örnek verin. Onların İslam'ın 7 safhasını da yaşadıklarını o bilmeyen insanlara sabırla göz nuru dökerek anlatmanız gerek. Bununla amil olasınız. Göreviniz budur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda insanları eğitmek, doğruları onlara anlatmak
her şeyden evvel bir sabır işidir. Yanlış bir kültürü almış olan İslam'ın 7 tane safhasından ve bu 7 safhanın sahabe tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber mutlak olarak yaşandığından haberi olmayan, bunu öğrenmemiş olan insanlar var. Ve bu onların hatası, onların kabahati değil. Çünkü öğretim böyle oluşmuş. 14 asırda adım adım insanların yazdığı yüzlerce, belki binlerce kitap insanları şeytanın hedeflediği bir yöne götürmüş. İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, başlangıçtan başlayarak sonuna kadar her şey yanlış ve hakikatler yok edilmiş iblis tarafından. İslam müessesesi, yani insanları mutluluğa götürecek olan basamakların sayısı 28. Bu 28 basamakta birinci merhale, her şeyin başlangıcı, cehennemden cennete götürecek olan temel anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemiyor insanlar. Dilemedikçe Allah-u Teala onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ikineti almayacaktır. Onların kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirmeyecektir. Göğüslerini işaret ederek göğüslerinden kalplerine nur yolunu açmayacaktır. Onlar huşuya ulaşamayacaklardır. Onlara irşat makamı gösterilmeyecektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah-u Teala'nın tarifiyle kördür, sağırdır ve dilsizdir. Onların görmelerini, işitmelerini, idraklerini sağlamak için yılmayan bir gayretin sahibi olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, üstün olan sizlersiniz. Biliyorsunuz ki bu devirde hidayetin mührü bize teslim edilmiştir. Mühür bizdedir. Öyleyse bu çağa Allah-u Teala isim veriyor. Asr-ı hidayet. Bütün dünyanın hidayeti öğreneceği bir dizayn içinde yaşıyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağında hidayetin bekçileri, hidayetin meşaleleri, dünyayı hidayetle aydınlatacak olanlar sizlersiniz. Lüzumsuz tartışmalarla zamanınızı harcamayın, insanlarla kavgalı bir şekilde anlaşmazlığa düşmeyin. Unutmayın, göreviniz kabul ettirmek değildir, tebliğdir, sunumdur. Sadece onlara arz edeceksiniz, kabullerine sunacaksınız. Hakikatleri anlatırken onların kulaklarına kar suyunun kaçmasını temin edecek açıklamalar yapacaksınız. Elinizde kainattaki en sağlam deliller var, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini söylüyor. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin irşat makamına ulaşıp tabi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini söylüyor.
nefslerini Allah'a teslim ettiğini söylüyor. İrşada ulaştıklarını söylüyor. Ve iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve mürşit olduklarını, irşat makamının sahibi olduklarını söylüyor. Hepiniz aynı yolun yolcusunuz. Aynı olayları yaşayacaksınız. Aynı hedeflere ulaşacaksınız. Bir gün daimi zikrin sahipleri olacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir çerçeve içerisinde bakın olaylar dizisine. Güçlü olan kim? Güçlü olan bu ilahi ilmin sahibi kılınmış sizlersiniz. Elinizde kainattaki en sağlam belge var. Allah'ın öğretisi Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Allah'ın söylediklerini İslam'ın kainatın tek dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhasını onlara anlatacaksınız. Ayet ayet gözlerinde Kur'an'ı canlandırın. O unuttukları Kur'an'ı. Olay ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Olay ne? Olay insanların Kur'an'ı unutması. Kitaplar karanlık, öylesine Kur'an'ın yerini almış ki insanlar artık Kur'an-ı Kerim'e bakmak gereğini hiç duymuyorlar. Ders ders ayırmışlar konuları, o derslere bakıyorlar. Derslerde ise Kur'an ayetleriyle bir sağlam ilişkinin kurulması hiç oluşmamış. İşte sevgili kardeşlerim, dünyadaki insanların çok büyük bir huzursuzluğu yaşadığı, birçok ülkede kaosun hakim olduğu, her tarafta insanların birbirine saldırdığı, hiç yüzünden birbirlerini öldürdüğü bir dünyada yaşıyorsunuz. Öyleyse böyle bir dünyada yaşantınız. Siz mutluluğun temsilcilerisiniz. Bütün dünyaya mutluluğun yayılacağı ana ocaktasınız. Güneş burada. Mehir Vakfı, Güneş Vakfı bütün dünyaya ışık salmak üzere 1989 yılında Allah'ın emriyle kuruldu. ...1997'de de International Mehir Foundation, Uluslararası Mehir Vakfı kuruldu Amerika'da. İki kardeş. Mehir Vakfı, Uluslararası Mehir Vakfı. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki bizi temsil ediyorsunuz. Unutmayın ki hidayeti temsil ediyorsunuz. Davranışlarınız başkalarına sadece huzur veren davranışlar olmalı. Davranışlarınızın insanlara ulaştırdığı yer mutlaka sizinle konuşmaktan huzur duymaları. Öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle size çatanlar olabilir. Onları ciddiye almayın.
bir atımlık barutları var. Orada biter olay. Bu onlara saldırmanızı gerektirmez. Sözle saldırmaktan bahsediyoruz. O da size yasak kılınmıştır. Hedefiniz başkalarına bilmedikleri şeyleri öğretirken onlara hadlerini bildirmek değildir. Hedefiniz hangi tutum ve davranışın içinde olurlarsa olsunlar onları kurtarmaktır. Sizlerden başka onları kurtaracaklar yok. İnsanlar hidayeti bilmiyorlar. Bir insanın ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek mecburiyetinde olduğunu, bunun 7 safhada tamamlanacağını, bütün sahabenin bunların hepsini yaşadığını, bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların bütün devirlerde aynı şeyi yaptıklarını bilmiyorlar onlar. Onlar sizin düşmanlarınız değil. Onlar inananlar. Ama neye, niçin, hangi standartlarda inandıklarının şuurunda değiller. Her şey şeytanın özel gayretiyle şirazesinden çıkmış. Onlara sorun, Allah'a inanıyor musun? Evet cevabını alacaksınız. Peki arkasından gene sorun, mümin misin? Evet cevabını alacaksınız. Onlara sorun, neden müminsin? Mümin olmanın sana göre şartı nedir? Cevap verecek size, çünkü ben Allah'a inanıyorum. Sorun herkese diyecektir size, herkese sorun, Allah'a inanan mümindir. O zaman siz onlara ayetleri söylemek mecburiyetindesiniz. Doğru söylüyorsun diyeceksiniz. Gerçekten herkes sizin söylediğiniz gibi düşünüyor. Allah'a inanan mümindir diyorlar. Böyle olduğunu düşünüyorlar. Ama bu ne yazık ki Kur'an-ı Kerim hükümleriyle çelişiyor. Öyleyse eğer beraberce ayetlere bakmamız için bize müsaade verirseniz, bakınız Allah-u Teala neler söylüyor bu konuda deyin. Ondan sonra da onlara Allah'a inanmanın mümin olmaya yetmediğini anlatacaksınız. Allah'a inanmaya, inanmayı mümin olmak zannedenler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılıyor. Ağızlarıyla mümin olduklarını söyleyip de kalpleri mümin olmayanlar var ya, onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Size cevap vereceklerdir. Ama biz kalbimizle de inanıyoruz. Diyeceksiniz ki doğru, hakikaten inancınız kalbinizden giriyor muhakkak. Ama söylemek istediğimiz o değil. Kalbinizde şu anda, bunu üzülerek söylemek mecburiyetindeyiz ki, küfür kelimesi yazılı. Sevgili kardeşlerim, onlar diyecekler ki, bizim de kalbimizde aynı şey yazılı. Çünkü biz inanıyoruz. O zaman biraz daha detaya girmek mecburiyetindesiniz. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilemediniz. Allah size mürşidinizi gösterdi mi? Göstermedi. Bir o mürşide eğer Allah'a ulaşmayı dileseydiniz 10 tane ihsan alacaktınız. Allah size mürşidinizi gösterecekti. Ona ulaşıp tabi olacaktınız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennetin sahibi kılınacaktınız. Ama
Allah'a inandığınız halde Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inandığınız halde bunun üzerinize farz olduğuna inandığınız halde ve Allah-u Teala bu konuda söz verdiği için mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştıracağınıza inandığınız halde sadece birinci kat cenneti elde edebilecektiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Ve Allah size 10 tane ihsan vererek irşat makamına ulaştıracaktı. Tabiyetinizle 10 tane de nimet alacaktınız Allah-u Teala'dan. Diyeceksiniz ki bize lütfen kızmayın. Sizin söylediklerinize ters düşen şeyler söylediğimiz için kızmayın. Lütfen öğretiye dikkatle bakın. Biz size öğretilmemiş olan ama sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmiş olan ve onlarca yaşamış olan 7 tane safayı anlatmak istiyoruz. Böyle bir 7 tane safa müessesesinden size bu ilimleri, din ilmini öğretenlerin ne yazık ki bilgileri yok. O zaman bunu bizimle tartışmak yerine gelin beraberce delillere bakalım. Doğru mu söylüyoruz, yanlış mı söylüyoruz? Biz size insanların yazdığı kitaplardan öğretmiyoruz. Biz size Kur'an-ı Kerim'i söylüyoruz. Biz öğretiyi size aktardığımız zaman göreceksiniz ki gerçekten bunları bilmiyorsunuz. Sözlerimizin size ağır gelmemesi için biz size direkt olarak bir şey söylemiyoruz. Ama hidayetin başladığı yer, mümin olmanın başladığı yer, kurtuluşun başladığı yer, her birisi 28 basamaklık İslam merdiveninin belli noktalarında tahakkuk eder. 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın 7 tane safhasını da yaşadılar. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri yaşayanlar olarak onlarla kavga etmeden ve bıkkınlık getirmeden anlatmak mecburiyetindesiniz. Bir kısmı size yalan söylediğini söyleyecekler. İspat etmek istediğiniz zaman kaçacaklar. Ve sizi yalancılar zannedecekler. İkinci kısmı size gene yalan söylediğinizi söyleyecekler. Ama anlattıklarınızı dinleyecekler. Onlara bu uydudan bahsedin. Hangi suali sormak istiyorlarsa bize ulaştırabileceklerini söyleyin. Hangi konuda bilgi sahibi olmak istiyorlarsa sitemizde onların hepsinin mevcut olduğunu söyleyin. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın.
siz biliyorsunuz, onlar yanlışları biliyorlar. Sağlamayı yapmak hiç akıllarına gelmemiş. Acaba bizim bu öğrendiğimiz ilim Kur'an-ı Kerim'de de aynı ilim mi dememişler. İblisin onları nasıl korkunç bir tuzağa düşürdüğünün hala farkında değiller. Onlara Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz dediniz. Onlar da cevap verdiler. Hayır, dilemiyoruz. Ne demek şimdi bu? Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş? Dedikleri zaman eğer siz onlara, siz madem ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz, öyleyse siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diye onları küçültecek bir şey söylediğinizde olayı bitirirler. Hemen oradan ayrılırlar. Ve siz onlara Allah'ın güzelliklerini söyleyemeden onların kalplerine ilk onların kurtuluşunun tohumlarını ekemeden size gücenip oradan ayrılırlar. Maksadınız onlardan farklı şeyler bildiğinizi onlara ispat etmek olmamalı. Maksadınız sadece onları kurtarmak olmalı. Öyleyse onlar size hakaret edeceklerdir. Onlar sizden kaçacaklardır. Onlar sizi küçük göreceklerdir. Söylediklerinin, bildiklerinin doğru olduğuna inandıkları için. Ama şeytan onları devamlı etkilemeye çalışacaktır. Hakikatleri öğrenmemeleri için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğu insanlara bu güzellikleri anlatabilmekte arayın. Onlara uyduyu sağlık verin. Yüzlerce konudan hangisini diliyorlarsa oraya sadece tıklamalarının o konunun bilgisini almak için yeterli olduğunu söyleyin. İslam'ın 7 safhasından Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin bunların hepsini yaşadığından, sizlerin de yaşamakta olduğundan bahsedin. Çağımızın hidayet çağı olduğunu da göğsünüzü gere gere, alnınız ak, yüzünüz pak olarak açık ve kesin şekilde anlatın. Hidayet çağının güneşleri, hidayet çağının yıldızları, sizleri Allah'ın huzurunda tebrik ediyorum. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Allah Teala, sizler ve biz. Ve Kur'an-ı Kerim'den koparılan Kur'an hakikatlerine geçiyoruz. Kur'an'dan koparılan kavramlar bölümünü bitirdik. Şimdi Kur'an'dan koparılan Kur'an hakikatleri. Bunlardan birincisindeyiz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın ne dediğini bilmeyen insanlar, Kur'an'dan kopmuş bir din kültürünün sahibi olan birçok zavallı insan, asırlardan beri insanların Kur'an hakikatlerinin dışında söylediği sözleri dillerine pelesenk etmişler, devamlı kullanırlar. Allah-u Teala diyor ki, onlar Kur'an'ı bilmezler, onlar emaniyeye tabi olurlar. İlla emaniye. Yani zanlarına dayalı bilgilerin sahipleridir. Ve işte bu zanlara dayalı konulardan birisi de Allah-u Teala'nın ayet indirmesidir. Gerçekten mukaddes kitaplar, Allah-u Teala'nın nebileri indirdiği kitaplar, surelerden ve ayetlerden oluşur.

Eski Ahit Tevrat, Yeni Ahit İncil, Son Ahit'te Kur'an-ı Kerim'dir. Üçü de birbirinin aslında aynı esaslara ihtiva eder. Her üçünün de şeriatı aynı şeriattır. Aralarında hiçbir farklılık söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın neler söylediğine bakalım. Tevrat için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. İncil için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim için diyor ki, o bir nurdur, o bir hidayet rehberidir. Üçü de nur, üçü de hidayet rehberi. Öyleyse, hidayet nedir? Hidayet, eğer Kur'an'daki hidayet kavramıysa, 7 safhalı bir müesseseyi ifade eder. Birinci hidayetten başlayarak 7. hidayete kadar ayrı ayrı hidayet dizaynı söz konusudur. Allahlaşmayı dinlemek dilediğiniz andan itibaren sizi birinci hidayete ulaştırır. Birinci hidayettesiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci hidayettesiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü hidayettesiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman dördüncü hidayettesiniz. Nefsiniz Allah'a teslim olduğu zaman beşinci hidayettesiniz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı hidayettesiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayettesiniz. Her bir hidayet Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almıştır. Ama Allah-u Teala'nın bir hidayet kavramı var. Bir de hidayete ermek kavramı var. Hidayete ermek deyince konu mutlak olarak teslimleri içerir. Ruhun hidayeti 22. basamakta tahakkuk eder. Ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Fizik vücudun hidayeti 25. basamakta oluşur. Ne zaman fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirse, yasak ettiği fiilleri işlemez olursa, o zaman hidayete ermiştir. 27. basamak, nefsin hidayetini işaret eder. Nefste hiç afet kalmamıştır. 27. basamak, nefsin hidayetini ifade eder. Nefste hiç afet kalmamıştır. Öyleyse, nefsin muhtevasında hiç afet kalmadığı bir noktada olay tamamlanmıştır. Nefsin Allah'a teslimi yani hidayeti gerçekleşmiştir. Ve nihayet iradenin Allah'a teslimi 28. basamağın 5. kademesi, iradenin Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle bir dizayn söz konusu. 4 tane teslim, 4 tane hidayete erme. Ruhun hidayete ermesi, fizik vücudun hidayete ermesi, nefsin hidayete ermesi, iradenin hidayete ermesi. Ama hidayete ermek deyince kalın çizgilerle bu ruhumuzun Allah'a teslimini ifade eder. Allah-u Teala bu konuda Ali İmran 73'te buyuruyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de de buyuruyor ki inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahu hüdallahi
hidayete ermek, Allah'a ulaşmak, inne muhakkak ki filallahu, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o el-hüda, hidayettir. Yani insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk yaptıktan sonra Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması hidayetin ta kendisidir. Öyleyse bu muhtevada olaylar dizisine baktığımız zaman hidayete ermeler birbirinin arkasından dört tane hidayet ifade ediyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin hidayeti. Ama bunlar yedi safhada teşekkül ediyor. İşte bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'den birer birer koparılmış. Bunlar Kur'an'da var olmasına rağmen Kur'an'dan, bugün tatbik edilen Kur'an tatbikatından koparılmış olan faktörler. Ve insanlar Kur'an hakikatlerini bir tarafa bırakmışlar. Kur'an'ı incelemeyi de artık tamamen devre dışı kalmışlar, bırakmışlar. Ayrıca bir şeyler söyleniyor ortalıkta. Sakın Kur'an'ı kendiniz incelemeye kalkmayın. Bunu inceleyenler asırlardan beri incelemişler, kitaplar yazmışlar. Siz Kur'an-ı Kerim'den neticelere ulaşacağım diye boşuna uğraşmayın, kendinizi tüketmeyin. Hem yapamazsınız hem de maazallah çarpılırsınız. Böyle saçmalıkları söyleyenler de var. Allah Teala acaba peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Hadi bakalım, şimdi gelin bakacağız Kur'an-ı Kerim'e. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. A'raf suresi 175. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala vetlu aleyhim nebe ellezi ateynahu ayatina. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku ve onların üzerine ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku. Onların üzerine oku ama onlara oku diyoruz biz. Vetlu aleyhim ve onların üzerine oku. Nebe haberini ellezi onun ateynahu ona verdik ayatina ayetlerimizi. Ve tilavet et, anlat manasını da söyle. Fenselaha minha, sonra o onlardan, ayetlerden, ondan, ayetlerden ayrıldı. Fe etbe'ahu şeytanu, ve şeytanı tabi oldu. Etbe'a tabi oldu, şeytana tabi oldu. Fe o zaman etbe'ahu şeytanu, şeytan onu kendisine tabi kıldı. Fekâne minel gâvîn. Ve böylece zarar görenlerden, azgınlardan, şeytan tarafından ihvaya düşürülenlerden oldu diyor Allah-u Teala. Gâvîn, şeytan tarafından azgınlaştırılanlardan, zarar görenlerden oldu. Şimdi diyecekler ki, Allah-u Teala peygamberlerden başkasına da ayet indirirmiş. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar ne uğruna bu kadar küçülebiliyorlar? Söyler misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'ın hakikatlerini saptırma konusunda bu kadar gayretin arkasında şeytandan başka ne var ki? Şimdi sual.
Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? Allah peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Açık ve kesin indirmez diyor adamlar. Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin indirir diyor. Ayet verir diyor. İşte ayeti söyledik. Hem de öyle birine ayet vermiş ki Allah Teala. O kişiyi şeytan sonradan kontrolü altına almış. Tam gavinlerden olmuş, ivaya düşenlerden olmuş. Şeytan tarafından azdırılan, saptırılanlardan olmuş. Sevgili kardeşlerim, cevap açık ve kesin olarak geliyor. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? El cevap, A'raf suresinin 175. ayeti kerimesi verir. Hem de öyle bir kişiye vermiş ki, o kişi sonradan azmış, şeytan tarafından, Allah'ın yolundan çıkartılmış. Öyleyse, demek ki kuru kuruya iddia, Kur'an-ı Kerim karşısında iflas etmeye mecburdur. Her ne kadar üçkağıtçılıkla insanların gözünü boyamak kısa bir süre mümkün olabilirse de, hayır bu ayette o değil de şöyle şöyle şöyle şöyle başka manalar vardır diye üçkağıtçılıkla insanların gözlerini boyamaya çalışanlar sonunda mutlaka iflas edeceklerdir. Evvela böyle bir yalana başvurmanın arkasında ne vardır diye bakmak lazım sevgili kardeşlerim. İnkar vardır. Allah'ın ayetleri onlar için önemli değil.

belli olmuş durumda. Kur'an'a bakmanın lüzumu yok. Onlardan dinini öğren. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah'ın sadece doğruları var. Kur'an bir hak dizisidir. Haksa hakikat kelimesinin kökenini oluşturur. Hakikat hakkın tecellisidir. Kur'an haktan ibarettir. Yani Allah'ın hakikatlerinden. Ne diyorsa %100 haktır. Öyleyse bugünkü konuşmamızın temelini teşkil eden Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet indirir mi, ayet verir mi sözünün cevabı burada. Allah peygamberlerden başkasına da ayet verir, yazdırır. Aksini iddia eden bu ayet-i kerimeye baksın ve bu iddiadan utanç duysun. Ama utanmayan insanlar hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar yüzsüzce sırıtırlar sadece, utanmazlar. Edep müessesesi tamamen dumura uğramış insanların. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda güzellikleri yaşamak herkesin hakkıdır. Allah yolundaki olgular hak ve vazifeden teşekkür eder. Önce siz vazifenizi yapacaksınız, sonra da hakkınızı alacaksınız. Peki bu vapta acaba insanın vazifesi nedir? İşte burada durun sevgili kardeşlerim. Aldanışın başlangıç noktası burasıdır. Burada iblisi tanımalıyız. Kimdir iblis? Adem Aleyhisselam'ın baş düşmanı. Hedefi nedir? Adem Aleyhisselam'ı Allah'ın gözünde küçük düşürmek. Hedefi nedir? Onun bütün zürriyetini kendisine tabi kılmak. Yapabilmiş mi? Kıyamet gününe göre konuşuyoruz. Evet. İnsanların büyük kısmını kendisine bağlamayı başaracağı kesin Kur'an ayetleriyle. Öyleyse ne diyordu? Adem Aleyhisselam'a tabi, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmediği için Allah'ın huzurundan kovulduğunda Allah Teala soruyor: "Ey iblis, emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a secde etmemenin sebebi nedir?" İblis diyor ki: "Sen beni ateşten, dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onuysa topraktan yarattın. O, ben ondan üstünüm. Onun için onun önünde secde etmem." Allah Teala diyor ki: "Huzurumdan kovuldun. Derhal oradan uzaklaş. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım." İblisin cevabına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ne diyor İblis? Diyor ki: "Ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana mühlet ver. Eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini kendime bağlayacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım.

ve onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Eğer bana beni o güne kadar tehir edersen, ertelersen, hayatımı o güne kadar uzatırsan, göreceksin ki o gün ben pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Nedir ifade? Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Öyleyse kıyamet günü şeytan bunu başarmış olacak mı? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün kıyamet günü şeytan onlara verdiği vaadi yerine getirdi. Onlara olan hedefini yerine getirdi. Zannehu diyor Allah Teala ama zan sadece bizim Türkçemizdeki zan anlamına gelmiyor. Kesin şekilde inanmak anlamına da geliyor. Hedef tayin etmek anlamına da geliyor. Hedefini insanlar için hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Her şey insanla şeytan arasında cereyan ediyor. İnsanın en büyük hedefi Allah'ın en üst seviyede kulu olmaktır. Şeytanın da en büyük hedefi bütün insanları bu hedeften mahrum kılmaktır. Herkesi kendisiyle beraber cehenneme almaktır. Evvela Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kesin bir gerçeği ifade ediyor. Bir tarafta cehennemde iblise tabi olanlar, iblis ve iblise tabi olanlar. Öbür tarafta Allah'a tabi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu müminleri vücuda getiren bir tek fırka. Öyleyse olay aydınlık kazanıyor. Bir tek fırka, müminleri oluşturan bir tek fırka. Kimdir müminler? Çok açık. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki dilemeyenler geriye kalan bütün fırkalar. O bir tek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu fırkanın dışındaki bütün fırkalar. Onlar şeytana tabi olanlar, şeytana kul olanlar, şeytana insan ve cin şeytanlara dost olanlar. Öyleyse o ayette ne diyor Allah Teala? Öyle bir insana bile Allah Teala Araf 175. Öyle bir insana bile Allah Teala ayet indirmiş ki o kişi sonradan şeytana tabi olmuş. Şeytana uymuş, şeytanın ihvasına düşmüş. Allah Teala insanları sadece ikiye ayırıyor. Birinci grupta Allah'a ulaşmayı dileyenler var. İkinci grupta onun dışındakiler var. Onun dışındakiler bütün negatif faktörlerin sahibi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse. Dilemezse ne olur? Dilemezse şeytanın dostu olur. İnsan ve cin şeytanların dostu olur. Bir, insan ve cin şeytanlara kul olur. İki, tağuta kul olur. Öyleyse kimdir Allah'a
Dost olabilen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kimdir Allah'a dost olmayıp da tağuta dost olan kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. İki ayetten, iki grup ayetten bakalım neticeye. Dost olmaktan bahsediyoruz. Dost olmak, evliya olmak diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın velisi olmak, Allah'ın evliyası olmak. Veli, dost, evliya da dostlar demek. Ama Türkçe'ye evliya kelimesi tekil olarak girmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu dizayn içerisinde hepimiz için en uygun sonuç var ortada. Bu sonuç hepimiz için Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına alıyor. Eğer yoksa böyle bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak, o zaman tağuta dostuz ve tağutun kuluyuz. Evvela dostluk meselesini beraberce inceleyelim. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey açık değil mi? İşte Yunus suresi 62, 63, 64. ayetler. Ela inne evliyaallahu la hafrun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul bişra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Kimmiş Allah'ın dostları? Takva sahipleriymiş. Takva sahipleri kimmiş? Amenü olanlar. Allah'ın evliyası amenü olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hem takva sahibi olmak, hem de amenü olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan başlar. Bu konunun başlangıç noktası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Amin olmak ve takva sahibi olmak. Her ikisinde birincisi. Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşırsa ikinci defa amin olur ve tabiyet takvasının sahibi olur. On dördüncü basamak. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Evvap takvanın sahibi olur kişi, yani meaba sığınmış olan kişinin takvası ve bu seviyede bir amini olmakta söz konusudur. Evvaplar seviyesinde amini olmak. 22. basamak. 25. basamak, fizik vücudunu teslim edenlerin takvası, muhsinler takvası ve muhsinler seviyesinde amini olmak. 27. basamakta söz konusu olan şey nefsin teslimi, İhlas takvası ve ihlas seviyesinde amin olmak. Sonra 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak. Burada irşat takvası ve irşada
ulaşanlar seviyesinde bir amene olur. Ve beşinci kademesinde iradenin de Allah'a teslimini ihtiva eden bir hakkın takva veya hakka tukatihi takva. Mürşitler takvası. Bir hakkın takva ve bir hakkın amini olmak. Rüyetullah takvası, Rüyetullah'ta Allah'ın zatını görerek amin olmak. 7 tane safa, 28 basamağın 5. basamağına kadar bir insanın çıkabileceği, normal standartlardaki bir insanın çıkabileceği en yüksek seviye. Sevgili kardeşlerim, öyleyse her şeyin en güzelini görüyorsunuz. Allah yolunda önemli olan Allah'laşmayı dilemek. Dileyince ameni oldunuz. Ve dilediğiniz zaman ne oldunuz? Allah'ın evliyası oldunuz. Allah'ın dostu oldunuz. Ondan evvel çok açık bir şekilde tağutun dostuydunuz. Öyleyse gerçekten öyle mi? Hadi gelin bakalım beraberce. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala La ikrahe fiddini قَدْ تَبَيْنَ رُشْدِ مِنَ الْغَيْ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَكَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُوَّةِ الْوُسْقَى لَنْفِسَامَ لَهَا اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğim şey son derece açık. Allah Teala diyor ki dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla, rüşt yoluyla, gay yolu birbirinden tamamen ayrıldı, tebellür etti, belirdi. Yani hudutları çizildi. Aydınlandı, ifade edildi. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, reddederse, devre dışı bırakırsa ve aminu olursa, Allah'a aminu olursa, o zaman Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır diyor Allah-u Teala. Hem Allah'ın ipine sarılır, sırat-ı müstakimin üzerinde olur, hem de insanlardan bir ipe sarılır. Bakara 256 burada tamamlanıyor. 257'ye bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki Allah amini olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Demek ki amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları. Peki, kafirlere geliyoruz. Kafirlere gelince diyor Allah-u Teala, onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da tağut tarafından, nurdan zulmete döndürülürler. Öyleyse kim Allah'ın dostu, Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olanlar, kurtuluşun başlangıç seviyesi sevgili kardeşlerim. Amin olmak, mümin olmak demektir. Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilirler.
Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli değildir. Öyleyse kimdir bu amini olanlar? Allah'ın dostlarıdır. Allah amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Allah'a inanmak kurtuluş için yetmiyor. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Eğer kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki kimlermiş tağuta dost olanlar? Kafirler. Kafirler, küfür edenler, inkar edenler neyi? Allah'ı inkar edenler her şeyden evvel. Peki bu inkar eden kişiler, onların gideceği yer cehennem. Kalpleri de zaten nurdan tekrar karanlığa döndürülüyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım. Allah Teala'nın bir güzelliği söz konusu. Açık bir şekilde Allah'ın dostlarının kim olduğunu söylüyor. Aminu olanlar. Allah'ın dostları. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece, amin olanlar, sadece onlar Allah'ın dostu. Geri kalan hiç kimse Allah'ın dostu değil. Öyleyse bu Allah'ın dostluğu açısından olaya bakışımız. Bir de Allah'a kul olmak açısından bakalım. Kimdir tağuta kul, kimdir Allah'a kul? Cevap Zümer 17'den geliyor. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudûhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Sahabeden bahsediyor. Onlar tâgûta kul olmaktan kendilerini kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuşlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjde ediyor. Tağuta kul iken kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Önce tağuta kul olduklarını söylüyor. Tağuta kul olmaktan kurtulduklarını söylüyor. Sonra da Allah'a kul olduklarını söylüyor. Kim bunlar? Sahabe. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse tağuta kul iken Allah'a kul olmuş sahabe. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Eğer Allah dostunuzsa, o size dost olmuşsa, sizi dost kılmışsa kendisine, şu dünya üzerinde daha ötede ne var ki? Kainatta, alemlerde daha ötede ne var ki? İşte hepiniz için aynı şey söz konusu olmalı. Allah'a dost olmak. Allah'a kul olmak. Kulluğun da, dostluğun da başladığı nokta orası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde
Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde resul beas ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani o kavimdeki Resul'e tabi olmuşlar ve tabi oldukları Allah'a ulaşmayı dilemişler Resul'ün talebi üzerine. Diledikleri anda şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Daha sonra da zaten tabi olmuşlar. Ama ötekilerden de bahsediyor Allah Teala. Bir kısmınınsa diyor üzerine dalalet hak oldu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara bakıyoruz. Bu insanlar dalalette kalıyorlar. Bu insanlar küfürde kalıyorlar. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafiller. Bu insanların gidecekleri yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için kurtuluş söz konusu değildir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala diyor ki, onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir. Kazandıkları dereceleri itibariyle onların gidecekleri ateştir. Ne demek? Ne demek olduğunu müminin yüzüşte görüyoruz. Kıyamet günü kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Hüsranda olanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Araf 178. Hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsranda, gidecekleri yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafiller ve dalalettiler. Gördünüz ki bu insanlar aynı zamanda şeytanın dostları, tağutun dostları ama asla Allah'ın dostları değil. Allah'ın dostları sadece amin olanlar. Amin olmaksa Allah'a inanmakla değil, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire. Sadece irşat yolunu tercih edecek olanların yolu. Gay yolunu tercih edenlerin hiçbir zaman kurtulma şansları yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir o takva sahibi olmayan insanlar
dalalette kalan insanlar, şirkte olan insanlar, kimdir şirkte? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize çok kızanlar var. Bunu yakinen biliyoruz. Ama korkup gözlerini kapatmak ölüme çare değildir. Öyleyse ya sözlerimiz dikkate alınacaktır, dikkate alanlar mutlaka kurtulacaktır veya dikkate alınmayacaktır. O zaman insanların gidecekleri yer cehennemdir. Ve biz bunu herkese öğretmekle vazifeliyiz. Bir tek dilek hepsini kurtaracak ve insanlar sözlerimize inanmıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz, bitirirken bir defa daha tekrar edelim. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi, ayet indirir mi idi? Gördük ki A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamber olmayan, yani nebi olmayan, hatta resul de olduğuna dair bir işaret olmayan, üstelik de daha ötede şeytana neticede tabi olan birisine dahi açık ve kesin bir şekilde ayet indirdiğini ifade ediyor. Öyleyse Kur'an'a bakmadan sakın bir şey söylemeyin sevgili kardeşlerim. Kur'an'a bakmadan sakın insanların söylediğine inanmayın. Şimdi hepinizin üzerine düşen vazife A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesine bakıp bu hakikati tespit ve tescil etmek. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirdiğini açık ve kesin bir şekilde A'raf 175'te ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere. Konumuz evlilik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evlilik geleceğin teminatıdır. Aile toplumun temel düzenidir. Ve böyle olmakta devam etmelidir. Öyleyse ailen için geleceğin teminatıdır. Çünkü aile yapısı neslin idamesi için asıldır. Anne, baba ve çocuklar, aile budur. Ailenin oluşabilmesi, evliliğin tekemmül etmesi şarta bağlıdır. Bu şart nikahtır. Allah'ın huzurunda bir erkek ve bir hanım evlenecektir. Nikah akdi oluşacaktır. Bir mehir tayin edilecektir. Öyleyse evliliğin hedefi nedir? Geleceğin teminatını teşkil edecek olan sağlam çocuklar yetiştirebilmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelecek, geleceğe dikkatle bakın. Dünya ve kainat Allah'ın tayin ettiği süre içinde vardır. Bir gün Allah'ın bütün gezegenlere verdiği, kainatı hala büyütmekte olan yıldızları birbirinden büyüme sebebiyle ayıran itiş enerjisi bir gün sona erecek. Sona erince büyüme duracak. Büyümeyle beraber zaman da duracak. Sonra zamanın geriye dönmesi söz konusu olacak gravitasyonla ve kainat. Şu dünyada yaşanılan bunca zaman süresinin sonunda yok olacak. Hangi gün bugün? Bugün kıyamet günü. Kinetik enerjinin bittiği, büyümenin durduğu ve zamanın da durduğu, gravitasyonla büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi sebebiyle evvela ayın dünya ile birleşeceği, dünyanın güneşle birleşeceği, bütün diğer gezegenlerin güneşle birleşeceği, sonra da başka güneşlerin başka gezegenlerle birleşmesinin sonunda güneşlerin de birbiriyle birleşmesi ve giderek bir noktaya doğru küçülme
ve nihayet uzayların tamamen yok olduğu bir tek noktanın oluşması. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o gün kıyametin başa dönüşüdür. Kıyamet bir son gündür ama son günden tekrar başa dönülecektir. Ve kıyametten sonra zamanın geriye dönmesi cennet ve cehennemin dışındaki bir olgudur. İnsanlar cennet ve cehennem hayatını yaşamak üzere önce cehenneme girecekler, hepsi. Sonra da cennete girecek olanlar cehennemden çıkartılarak cennete ulaştırılacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte kıyamet gününe kadar insanlık yaşayacaktır. Bu yaşam çemberi içinde, bu yaşam muhtevası içinde insanların geleceği sarmalayabilmeleri ancak nesillerin devamıyla mümkündür. Bu ise mutlak olarak evliliği gerektirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenecek çağa girenleri evlenmeleri konusunda davet ederdi. Fakir olup da evlenmek imkanını bulamayanlara yardım edilmesini sağlardı. Yuvaların kurulmasını sağlardı. Hiç kimse yalnız yaşamak için yaratılmamıştır. Allah Teala bir kadın, bir erkek yaratmış. Öyleyse nesillerin devamı onların birleşmesiyle vücuda gelecektir. Evlilik mukaddestir. Yuvaya ihanet adlı bir mekanizma girmemelidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir ortam düşünün. Bu ortamda Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel diye düşünüyorum. İnsanlar yalnız yaşamak için değil, aile yuvalarını kurmak için yaratıldılar. Neslin idamesi için yaratıldılar. Onun için Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa insanlık hep mevcut. Dünyada şu anda 7 milyar insanın yaşadığı hesaplanıyor. Ve sonuca dikkatle bakın. Bunca harbe, insanları kırıp döken sel felaketlerine, her türlü negatif faktöre rağmen Adem babamızla Havva anamızdan türeyen insanlık 7 milyarlık bir nüfusa ulaşmış sadece bu dünya üzerinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki
varız, hayattayız. Hepimiz bir anne babadan doğduk ve hepimizin çocukları olması asıldır. Allah'ın istediği şey budur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o istikamette dua edelim. Çocuksuz ailelerin de çocukları olması için bize sık sık gelir talepler. Biz de hep Allah-u Teala'ya yalvarırız. O mutluluğa insanları ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, nasıl ağacın meyveleri varsa ailenin meyvesi de çocuktur. Ve geleceğin büyükleri bugünün çocuklarıdır. Aile çocukların terbiye yuvasıdır. Çocuklarımızı geleceğe en güzel standartlarda hazırlamalıyız. Onları sevecen yetiştirmeliyiz. Başka insanları sevmeliler. Onları başkalarına güzellikleri dağıtıcı olarak yetiştirmeliyiz. Çocuklarımızla beraber yaşayan diğerleri onlarla yaşamaktan memnun olmalıdırlar. Çocuklarımızı etrafa zarar vermeyecek bir hüviyette yetiştirmeliyiz. Eğer bunun dışında bir olaylar dizisiyle karşı karşıyaysak, çocuğumuzu mutlaka bu hedefe gerekirse zor kullanarak ulaştırmak mecburiyetindeyiz. İslam bunu emreder. Sevgili kardeşlerim, aile çocuklarla sıkı ilişkinin var olduğu bir ortamdır. Bütün anne ve babalara kesinlikle şunu söylüyoruz ki çocuklarınıza sorumluluk verin. Çocuk hayatının her yaşında bir şeylerden sorumlu olmaya ehildir. Onları bulun ve çocuklarınızı sorumlu kılın. Onlardan hesap sormayı usul haline getirin. Onlar da hesap vermeyi usul haline getirsinler. Her zaman bilecek ki çocuk üzerinde kendisinden büyükler var, onları dünyaya getirenler var ve onlara hesap vermek mecburiyetindedir. Aman çocuğumuz mutlu olsun, ona istediği her şeyi temin edelim, verelim tarzında bir düşünce bütün boyutlarıyla yanlıştır. Ailedeki çocuk her sahip olacağı şeyi kazanmalıdır. Ona layık olmalıdır. Öyleyse çocuğunuzu hediyelere gark etmeniz, oyuncaklara gark etmeniz onlara hiçbir şey kazandırmaz ama çok şey kaybettirir. Şımarık çocukların sahibi olursunuz. Benim oğlum serbest düşün, yarasın, serbest yaşasın, ezilmesin diye düşünen anneler, babalar, çocuğunuza en büyük kötülüğü ediyorsunuz. Böyle düşünen annelerin, babaların çocukları hep etrafa zarar veren çocuklardır. Oysa ki Allah-u Teala elinizden ve dilinizden hiç kimseye zarar gelmemesini emrediyor. Öyleyse ulaşmanız lazım gelen böyle bir noktadır. Elinizden ve dilinizden hiç kimseye zarar gelmeyeceği bir nokta. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesi odur. Evlenmek ve evlenecek yaşa girenleri evlendirmek. Herkes Allah-u Teala tarafından bir aileyi kursun diye yaratılır. Bütün insanların yaratılmasındaki temel amaç ailenin birer ferdi kılmaktır onları ki gelecek var olsun. Öyleyse evlilik nedir? Evlilik bütün insanlar için bir haktır. Evlilik nedir? Evlilik bütün insanlar için aynı zamanda bir vazifedir. Herkes Allah-u Teala'nın evlenin emriyle yükümlüdür. Bu sebeple Allah-u Teala evlilik müessesesinin fıkıh ilminde detaylarını vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Erkeğe düşen haklar, kadına düşen haklar, erkeğin ailenin reisi olması ve hem hanımı hem çocuklarını koruyucu olması, eve ekmek getiren olması, bu dizayn söz konusu. Ailenin reisi erkektir. Medeni kanunlar değişse de Allah'ın kanunu değişmez. Erkeği kadından farklı yaratmıştır. Erkek muhafızdır. Kadın muhafaza edilendir. Her zaman insanlık tarihi boyunca genel tatbikat bu olmuştur. Kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Savaş temelde erkeklerin görevidir. Öyleyse ailede çocukla kim meşgul olacak? En çok anne meşgul olacak. Çünkü anne bütün ömrünü evde geçirendir. Çalışan anneler için de netice değişmiyor. Onlar da hem çalışmak hem de çocuklarıyla ilgilenmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, biz çocuk yaparız, sonra da onu kendi haline bırakırız. Çocuk nasıl isterse öyle yaşasın demek büyük bir yanlışı ifade eder. Çocuğu kendi haline bırakırsanız neticelerden büyük pişmanlık duyarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dizayna dikkatle bakın. Hepiniz bir insansınız. İster kadın olun, ister erkek olun ve bir aile yuvası kurmak için yaratıldınız. Başka bir alternatif yok. Kim başka bir alternatif düşünüyorsa o Allah'ın kanunlarına isyan eden bir insandır. Sevgili kardeşlerim, insan hasta olabilir. Başka sebepler olabilir. Ama gene de bir elin nesi var, iki elin sesi var diyor atalarımız. Gene de hasta olan insanlar da evlenebilmeli. Hastalık sebebiyle çocuk sahibi olamayacak olan insanlar da evlenmeliler. Her zaman bir kadının bir erkeğe, bir erkeğin bir kadına ihtiyacı vardır. Konu sadece çocukların oluşması ve yetiştirilmesi değildir. Aile yuvası mukaddes bir yuvadır. Herkesin
bu yuvanın içinde yer alması Allah'ın temel emridir. Dışında kalanlar o emre itaat etmeyenlerdir. Söylediğimiz gibi çocuk yapma yeteneği olmayanlar için de evlilik asıldır. Onlar da hayatlarını yalnız geçirmemeliler. Yalnızlık hiç kimseye mahsus değildir. Sadece Allah yalnızdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilin ki evlenmek asıldır, evlenmek hedeftir. Bu konuda hangi gayretlerin sahibi olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Herkes evlenmek istiyor. Bize müracaatlar var. Ama evlenebilenlerin sayısı da son derece az. Sevgili kardeşlerim, şeytan burada büyük bir tuzak örmüş insanlara. İnsanların evlenmesine mani olma sadedinde bunu da başarıyla uyguluyor. Sevgili kardeşlerim, biz isteriz ki çocuklar tasavvuf yuvasında doğsunlar, büyüsünler, namazın, orucun, zikrin bir ihtiyaç olduğunu, onun içinde büyüyerek, yorularak yaşasınlar. Allah Teala da böyle ister. Öyleyse her şeyi en güzeli ulaştırmak üzere hepiniz vazifelisiniz. Evlenmek isteyenlerin aralarını bulmaya çalışın. Onlara yardımcı olun. Hepinizin üzerine vazife kıldık bunu. Ne kadar çok kardeşimiz evlenirse birbirlerine o kadar destek olan çiftler oluşacaktır. Aile yuvaları vücuda gelecektir. Çocuklar doğacaktır. Güzellikler yaşanacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, herkes için oluşması lazım gelen müessese evlenmektir. Mutlaka nikah adlı bir müesseseyi gerektirir. Sadece bizim ülkemizde dini nikah geçerli sayılmaz. Sadece bizim ülkemizde. Burada Amerika'da Müslümansanız nikah kıyan bir hocaya gittiğiniz zaman nikah müessesesi gerçekleşir ve siz evli hüviyetine girersiniz. Bunu vesikaya dökmek isterseniz oradan alacağınız, o imamdan alacağınız bir yazıyla ondan sonra gidersiniz, sertifika alırsınız belediyeden. Asıl olan Allah'ın indinde kıyılan nikahtır. Bizim ülkemizde Allah ne söylemişse onun tersini yapmak moda olduğu için, her devirde moda olduğu için, Cumhuriyet'ten bu tarafa, dini nikah, nikah hüviyetinde sayılmaz. Ama Amerika'da sayılıyor. Dünyanın her yerinde sayılıyor. Sadece bunun sertifikasını almak isteyenler derlerse ki biz resmi bir belediyeden sertifika istiyoruz. Onlar gidiyorlar, oradan alıyorlar.
Geri kalanlar Hristiyanlar kiliselerde, Müslümanlar da camilerde evlenme merasimlerini yapıyorlar. Her şeyin asli unsurlarından, kolaylıklarından tamamen tard edildiği, her şeyi en zor hüviyete sokan bir zihniyet bizim ülkemizde kol gezmekte. Ne kadar büyük yanlışlar yaptığımızı bir medeni ülkeye geldiğimiz zaman anlıyoruz. Konu ne olursa olsun, insanlar formaliteleri kaldırmışlar. Sevgili kardeşlerim, bizim ülkemizde bir araba alacaksınız, ona bir plaka alacaksınız, bir ehliyet alacaksınız. Nasıl uğraşmaların içine girdiğimizi biz biliyoruz.

o plakayı alıyorsunuz, arabanıza takıyorsunuz. Bu kadar. Formaliteler bilgisayarlarda hemen ayarlanıyor. Hiç beklemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir zihniyetle bir ülke oluşturmuşuz ki her şey işkence. Vergi vermek için kuyruklara girip saatlerce beklemek söz konusu. Burada evinize mektup gönderiyor adamlar. Ve çekinizi zarfın içine koyup sadece gönderiyorsunuz. O kadar. Her şey bilgisayarlarda takip ediliyor. Herkesin kredi geçmişi, bütün hüviyeti, doğruluğu, yanlışlığı bilgisayarlardan takip ediliyor. Kimse borcunu bu sebeple ödeyememezlik etmiyor ki kredi tarihine bir kötü işlev yazılmasın. Bizde senetlerin %80'i ödenmiyor. Ne kadar ahlaksız bir ülke olmuşuz sevgili kardeşlerim. Aldatmak artık usul halinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın nikahının dışında bir başka beraberliğe asla tevessül etmeyin. Bir beraberlik, bir kadın erkek beraberliği mutlaka Allah'ın nikahı tahtında oluşmalı. Söylediğimiz gibi Allah'ın katında kıymetli olan, Allah'ın huzurunda kılınan dini nikahtır. Belediye nikahı sadece o nikahın bir vesikasını almak isteyenler için geçerlidir. Ve onlar gidip muamelelerini yaptırırlar. Bizde ise belediye nikahı yapmayanları hocalar nikahlayamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlara her şeyi bir üzüntü kaynağı yapmak için elimizden gelen her şeyi yapmışız. Herhangi bir konunun başına gelen bir devlet memuru vazifesinin o insanların problemlerini halletmek olduğunu her zaman unutur. Sanki onu oraya, o kendisine müracaat eden insanlara güçlük çıkarsın, onları yokuşa sürsün ve sonra onların hüzünlerini, sıkıntılarını, sürüldükleri yokuşu çıkabilmek için döktükleri terleri seyretmekten zevk alsın diye koymuşlar. Bir düşünün, şu devlette gittiğiniz yerlerdeki karşılaştığınız muameleyi, bir de girin medeni ülkelerdeki olayı görün. İslam olmaktan utanç duyacağınız olaylar yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, İslam ne kadar yanlış anlaşılmış, ne kadar yanlış bir tatbikatı var. Halbuki Allah-u Teala güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. Allah sizin için güçlük dilemez, kolaylık diler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ülkemizdeki şartlar öyleyse öyle olsun. Belediyede nikah kıydırılır. Ondan sonra da mutlaka dini nikahınızı gerçekleştirmelisiniz. Allah'ın katında dini nikah kıymetlidir ve aslında tek başına da yeterlidir. Bir nikah tahtında olmadan

Adam beraberlik oluşmamalı sevgili kardeşlerim. Buna çok dikkat edin. Öyleyse evlilik müessesesini bir bütün telakki edin. Anne, baba ve çocuklar. Anne, çocuklarla daha çok meşgul olmak imkanının sahibidir. Çocuk annenin vücudundan bir parçadır. Ve anne çocuğunu her zaman babadan daha fazla sever. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet annelerin ayakları altındadır diyor. Bu arada geçmiş anneler gününü annelerin bir defa daha tebrik ederim. Aileden bahsettiğimiz, evlilikten bahsettiğimiz bu sohbetimizde çok olmadı. Bütün annelerin anneler gününü bu vesileyle özellikle tebrik etmek isterim. Çocuk bir genç annesini öldürmüş, kalbini çıkarmış. Cinayet işittikten sonra kaçıyor. Kaçarken ayağa takılmış, düşmüş ve kalp ona seslenmiş. Evladım dizin acıdı mı diye. Bu bir sembol ama annelerin ne olduğunu göstermesi açısından önemli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ailede baba dışa dönük bir faaliyetin insanıdır. Yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Anne içe dönük bir uğraşının sahibidir. Yapısı ona göre dizayn edilmiştir. Ama ekonomik şartlar anneyi de babayı da çalışmaya mecbur eder ki bu yanlış bir şey değildir. Ekonominin güçlenmesi için herkesin çalışması hedef olmalıdır. İşte burada zorluklar başlıyor. Tasavvuf mensupları Allah'ın emri gereğince başörtüsü takıyor hanımlar. Ama bizim cemiyetimizde, ülkemizde başörtüsü takmak Allah'ın bir emrini yerine getirmek bir suç. Üniversitede imtihana giremez kızlarımız başörtülü oldukları için. Birçok yerlere kabul edilmezler başörtülü oldukları için. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın emrettiği her şeyi yasaklamışız. Ama Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsi serbest. Neden Türkiye'nin başına bunca felaket geliyor? Acaba anlatabiliyor muyuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, en çok şuna şaşıyorum. Kıyafet sebebiyle bir takım medeni zannettiğimiz insanlar, ülke insanını küçük görüyorlar. Batıya öyle bir yükseğe bakar gibi bakıyorlar ki kendi insanını küçümsüyor. Ve geriliğimizi hanımların örtüsüne bağlamışlar. Sevgili kardeşlerim, İslam ülkeleri bugün gerçekten dünyanın en geri kalmış ülkeleridir. Arkasında sadece bir tek şart var. Sebep var, asli sebep İslam'ın yaşanmaması. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bundan asırlarca önce ilmin merkezi
İslam'dı. Eğer El-Cabir matematiğe negatif değerleri, sıfırın altındaki sayıları koymasaydı, kabul ettiremeseydi, matematik ilmi de Kur'an gerçeğinden, Allah'ın gerçeklerinden yoksun olacaktı. Bugünkü fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi. Müspet ilimler dediğiniz fizik ilmi ve kimya ilmi müspet ilim değildir. Çünkü maddenin iç yapısındaki karşıt madde sıfırın altındaki negatif değer taşıyan, negatif ağırlık taşıyan karşıt elektronlar bizim dünya ilmimiz tarafından henüz bilinmiyor. Biz biliyoruz Allah öğrettiği için. Ama insanlık henüz bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir tecelli. Allah'ın gerçeklerini bizim alimlerimize kabul ettirebilmek, deveye hendek atlatmaktan daha zor bir olay. Karşıt elektronların ağırlığının negatif olduğunu biz Türkiye'deki, Ankara'daki Orta Doğu Üniversitesi'ne kabul ettirememiştik o kadar gayretimize rağmen. Bir zavallı Batı hayranlığı insanlarımızı, alimlerimizi ne hallere sokmuş. Şu anda dünya ilminin bu konuda çok ötesindeyiz. Kendilerine olan kıymetlerin hiçbir zaman farkına varamayacak bizim insanımız. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini hiç bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, evlilik müessesinden bahsediyoruz. Kadın çocuklarıyla, anne çocuklarıyla babadan daha fazla meşgul olmak durumundadır her zaman. Çocukları giydiren, yıkayan, büyüten aslında baba değildir, annedir. Sevgili kardeşlerim, babanın da çocuklarıyla meşgul olması lazım. Akşam eve geldiği zaman onlarla beraber olması lazım. Onları sevmesi ve dış hayata hazırlaması lazım. Öğretimde bulunması lazım. Baba evin otoritesi olmalıdır. Annenin veremeyeceği cezaları çocuğu cezalandırmak gerekirse baba vermek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, hep çocuklarınızı ikna edin diyoruz yaptıkları yanlışlarda. Ama çocuğunuz bunlara rağmen eğer başkalarına zarar verecek olan faaliyetlerini sürdürüyorsa o zaman onu ikna etmeyeceksiniz. O zaman onu cezalandırmak mecburiyetindesiniz. Cezanın dışındaki yolları çocuk kapatıyor. Hiçbirimizin çocuğu etrafındakilere zarar veren bir hüviyette, zarar vermekten zevk alan bir hüviyette, buna ihtiyaç duyan bir hüviyette olmamalıdır. Eğer olursa onu mutlaka bu hüviyetinden anne baba ve çevredekiler çıkartmak mecburiyetindedirler. Hepinizin üzerine vazife. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aile yuvası mukaddes bir yuvadır. Dergâh da aile hayatının müşterek olduğu bir standarttır. Anneler tarafında anneler ve küçük çocuklar, babalar tarafında da erkekler ve büyük çocuklar yer alacaktır. Tabii büyük çocuklardan erkek olanlar. Ve dergâh hayatında da
çocukların davranış biçimlerine dikkat etmek mecburiyetindesiniz. Gerekirse, evet, sert olmak mecburiyetindesiniz. Ama bunu yaparken niçin öyle bir vazifeyle vazifelendiğinizi bilmek mecburiyetindesiniz. Hiçbiriniz kraldan ziyade kral taraftarı olmamalısınız. Unutmayın, çocukları terbiye etmekle, onlara göz kulak olmakla vazifeli kıldığımız, onlardan sorumlu tuttuğumuz kardeşlerimizin çocuklara karşı olan görevi onları disipline etmektir, terbiye etmektir. Bunun belli hudutları vardır. Bunu yaparken ciddi bir şekilde öfkelenmek vazifelendirdiğimiz kardeşlerimize yakışmaz. Ve bu bir yanlıştır. Kim öfkelenirse bilsin ki o nefsinin öfke afetine yenik düşmüştür. Otorite başka şeydir. Öfke başka şeydir. Otorite kontrolün sahibi olmaktır. Öfke kontrolü kaybetmektir. Öfkenin sonunda insan her türlü yanlışlığı yapabilir. Karşı tarafa hak etmediği bir cezayı her zaman öfke anında vermek mümkündür. Sonradan telafi edilmeyecek olan şeyler hep öfkeden kaynaklanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sakın öfkenize yenilmeyin. Bütün davranışlarınızda iki unsur hep dikkatinizi çekmeli. İfrat ve tefrit. İfrat nedir? Size verilen vazifeyi onun hudutları içinde tamamladıktan başka nefsinizin de devreye girmesiyle etrafa zararlı olmanız hali, vazifenizin size verilen hudutlarından dışarı çıkarak insanlara tahakküm etmeniz hali ifrattır. Bu konudaki kardeşlerimize devamlı uyarırız. Onların ifrattan kurtulmalarını temin için. İfrat hem etrafınızdaki insanları rahatsız eder ve neticede sizi de rahatsız eder. Çünkü arkadan pişmanlık duyarsınız. İfratta bir görevin yapılması sırasında o görevin normal standartlarının aşılarak nefsin devreye girmesi ve insanları huzursuz etmeye başlaması, nefsin muhtelif afetlerinin o görevi yaparken vesile edilerek, görev vesile edilerek nefsin afetlerinin insanlara hükmetmesi olayı ifrattır. Bu öfkeler, bu afetlerden belki en önemlisi öfkedir. Çünkü öfke var olduğu anda kişi hudutların aşıldığının farkına bile varmaz. Onun için diyoruz ki size verilen vazife çocuklara bakma vazifesi ise sakın öfke afetinize kapılmayın. Çocuklara dergahta göz kulak olurken, onlara öğretmenlik yaparken onları dikkatle takip edeceksiniz. Hatta cezalandırmanız lazım gelirse cezalandıracaksınız. Ama bunu yaparken öfkeye kapılmanız büyük bir hatadır. Hele öfkeye kapılmanızın
sizi uzun süre rahatsız ettikten sonra devreye gelmesi, çocukların bütün davranışlarının sizin üzerinizde rahatsız edici sonuçlara yol açması ve öfkeyi oluşturması, öfkenizi boşaltmak için onlara normalin ötesinde sert davranmanız yanlış bir dizayndır. Bunun yanı başında çocukların büyükleri rahatsız edici davranışlarını görmezlikten gelmek, hiç aldırmamak da tefriti oluşturur. O da yanlıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, anne olmak muhakkak ki kolay bir şey değildir. Anne olmak, çocukları dünyaya getirmek ve onların sorumluluğunu taşımaktır. Onları geleceğe hazırlamanın sorumluluğu, onları mutlu kılmanın sorumluluğu annelerin omuzlarındadır. Öyleyse dergi hayatımızda her zaman çocuklar olacak. Çocukları alçak sesle konuşmaya alıştırmak mecburiyetindesiniz. Onlar çocukturlar, istedikleri gibi bağırsınlar, çağırsınlar. Burada bir büyük hataya sebebiyet vermektir. Hiç kimsenin başkalarını rahatsız etmeye hakkı yoktur. Ne yaptık Hanımlar Dergahı'nda? Hanımlar Dergahı da çocukların gibi büyük gürültüler yapan bir dergahtı. Çok değil. Birkaç ay evveline kadar. Sonra ne yaptık? Fısıltıyla konuşmasını öğrendi kardeşlerimiz. Bir de baktık ki dergah Allah'ın dergahı olmuş gerçekten. Sessiz bir dizayn altında herkes konuşuyor ama hiç kimsenin konuşması başka birisini rahatsız etmiyor. Peki buna karşılık bir sessiz hususu sesli hale getirdik. O neydi? Sesli zikir. Allah, Allah, Allah diyerek ne oldu kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz? Kitle halinde mutlu olmanın sırrına ulaştılar. Eski dergahlarda Hazreti Ali'den gelen bütün dergahların zikri sesli zikirdir. Hazreti Ebu Bekir'den gelen bütün dergahların zikri de sessiz zikirdir. Ama sessiz zikrin kullanılacağı yer var, sessiz zikrin kullanılacağı yer var. İşte her aktiviteye başlamadan evvel birkaç dakika sesli zikir yapmak bir kuvvet kazanmaktır, bir güç kazanmaktır. Çocuklarınızı zikre alıştırın, sesli zikre alıştırın. Çocuklarınızı konuşmaya alıştırın, sessiz konuşmaya alıştırın. Öyleyse çocuklarla meşgul olanlar, çocuklara 5 dakika, 10 dakika sesli zikir yaptırsınlar. Onların kitle halinde zikrin zevkini almalarını temin etsinler. Sonra da onların konuşmalarında Allah'ın güzelliğinin fısıltıyla konuşmak olduğunu onlara ispat etmelidirler. Oyun, bahçede oynanan oyunlar bunun dışındadır. O zaman çocuklar oyunun kurallarını tatbik edeceklerdir. Dergah içindeki oyunlarda ise çocuklar fısıltıyla konuşmayı usul haline getirmelidirler. Bunları çocuklarımıza öğretmekle vazifeliyiz.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, aile hayatındaki mutluluğunuzu dergaha da ulaştırın. Erkekler dergahında, hanımlar dergahında bu mutlulukları yaşamayı hepimiz usul haline getirmeliyiz. Herkes vazifesini yapmalı. Bu vazifeyi yaparken başka insanlardan yana olduğumuzu hiç unutmayacağız. Ben bu vazifenin sahibiyim. Herkese karşı çıkarım zihniyeti bizim aramıza hiçbir zaman girmemelidir. Hangi vazifenin sahibi olursak olalım, şu temel kaideyi hiç unutmayacağız. Başkalarından yana olmak. Hiçbir davranışımız, ne kadar öfkelenirsek öfkelenelim, başkalarına eza verecek, onları üzecek bir hüviyeti asla ihtiva etmemelidir. Her davranışımızda başkalarına nasıl mutluluk verebiliriz diye düşünmeliyiz. Öfkelendiğimiz zaman, başkalarına hatlerini bildirdiğimiz zaman Allah'ın kanunlarına ters düşmüş oluruz. Hem başkalarını üzeriz, hem de üzdükten sonra kendimiz de üzülürüz. Birçok kardeşimiz bunu farkına bile varmadan yapıp başkalarını üzüyorlar, üzdüklerinin de farkında değiller. Başkalarına karşı öfkeli, sinirli, karşı koyucu davranışları sebebiyle onları üzdüklerini fark etmiyorlar. Bunun kendilerine verilmiş bir hak olduğunu zannediyorlar. Öfkelenmeye hakkım yok mu diyor mesela. Evet. Öfkelenmeye ve öfkelenmen sebebiyle başkalarını rahatsız etmeye hakkın yok. Hiçbirimizin yok. Sevgili kardeşlerim, her zaman bize örnek almayacak mısınız kendinize? Hiçbirinize kızıyor muyuz? Size hakaret ediyor muyuz? Sizi küçük görüyor muyuz? Hatalarınız yok mu? Çok var. Ama hatalarınızı size söylüyoruz. Düzeltme yollarını da gösteriyoruz. Ve böyle olan her konuşmanın sonunda siz doğruyu öğrenmiş olarak, rahatlamış olarak bizden ayrılıyorsunuz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Görevimiz bu olmalı değil mi? Eğer ben sizden yanaysam ama söylediklerimle size hakaret ediyorsam, sizi küçültüyorsam, o zaman ben nasıl sizler için yaşamış olabilirim ki? O zaman ben kendi nefsim için yaşayan bir insan olurum. Hepiniz de böyle olmalısınız. Başkalarına öfkelenmek, onlara hatlarını bildirmek olmamalı göreviniz. Başkalarına yardım etmek olmalı. Hep düşünmelisiniz, ben nasıl onlardan yana olurum? Çocuklarınızdan yana olmanız da çocuklarınızı güzelliği öğreterek yetiştirmekle mümkündür. Öyleyse aile ve evlilik bir bütündür. Anne, baba, çocuklar ve cemiyet hayatının aile temelini teşkil eder. Herkesin bir ailede, sağlam bir ailede yaşamasını temin etmeliyiz. Tasavvufu yaşayan aileler oluşturmalıyız. Çocuklarımız da tasavvufun içinde büyümeliler. Namazlar, zikirler, onların alıştıkları, içinde yoğruldukları müesseseler olmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene bir sona ulaştık. Sizlerle beraber olmak bir sonsuz mutluluk müessesesi, bunu biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ve bundan
Büyük bir mutluluk duyuyoruz sizlerle beraber olmaktan. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allah'ın salavatı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de seni böyle kocaman kocaman çok seviyorum Allah'ım.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek üzere. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın sizi yaratmaktan yegane muradı budur. Tek muradı budur. Sizi mutlu kılmak. İnsan Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. Kainatta en üstün olarak yarattığı mahluktur. Kendisine mutluluğu, saadeti mutlaka ulaştırmak istediği mahluktur. Öyleyse insana dikkatle bakın. Sizler insansınız ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Yaratılış sebebiniz budur. İbadet etmek için yaratılmadınız. Yani o, ben kullarımı yaratayım, onlar bana ibadet etsinler. Hayır, Allah-u Teala'nın hedefi bu değil. Ben kullarımı yaratayım, onlar mutlu olsunlar. Mutluluğun yolu hidayetten geçiyor. Mutluluğun yolu ibadetten geçiyor. Ve ibadetler olmazsa mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, birçok insan zanneder ki Allah-u Teala insanı ibadet etsin diye yaratmış. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Abd olmak, Allah'a kul olmak, ibadet etmekse kulun vazifesi, hedefi değil. O hedefe ulaşmak için mutlaka yapmak mecburiyetinde olduğu bir nesne. Sevgili kardeşlerim, bir hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Mutluluğa ulaşmak üzere yaratıldınız. Bunun gereklerini yerine getirmediğiniz takdirde o insanların Allah bizleri ibadet etsinler diye, ibadet edelim diye yarattığı zanneden insanların hayatları hep ibadetle geçse gene kurtulamadıklarını görecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi söylüyor. İbadetler kimseyi kurtaramaz diyor. Arkasında ne yattığını düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Öyleyse Allah'ın yaratış maksadına baktığınız zaman iki unsur görürsünüz. Bir, hedefler ve neticede nihai hedef, tek isimle hidayet. İki, bu hedefe ulaşmak için vasıtalar. Hedefiniz mutlu olmaktır. Mutlu olmak için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. 3. Sonra fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyete ulaştıracaksınız. Allah'a teslim edeceksiniz. 4. Nefsinizdeki bütün afetleri temizleyip tasfiye olacaksınız.
Allah'a verdiğiniz yemini yerine getireceksiniz. 5. İrşada ulaşacaksınız. 6. Ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 7. 7 tane safa, 7 tane menzil. Hedefleriniz bunlardır. Neticedeki hedefle iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman Allah'ın size emrettiği 4 emaneti de onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmiş olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a teslim edilen ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu hedefler için yaratıldınız. Mutluluğunuz hepsinde giderek artar. Hem dünya mutluluğunuz artar, hem cennet mutluluğunuz artar. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizleri cennet saadetine ulaştırmak üzere, en mutlaka dünya saadetine ulaştırmak üzere yarattığını hiç unutmayacaksınız. İbadetlerse bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Ulaşılması lazım gelen yer ibadet değildir. İbadetleri kullanarak bir yere ulaşacaksınız. İbadetler, oraya ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğunuz olmazsa olmaz şartlar. Ama o şartlar için yaratılmadınız. Daha açık bir misal vereyim. Kapınızın önünde bir araba var. Bir de gitmeniz lazım gelen 7 tane ülke var. Önce birinci ülkeye gideceksiniz, sonra ikinci ülkeye, sonra üçüncüye, sonra dördüncüye, sonra beşinciye, sonra altıncıya, sonra yedinciye. Hedefiniz bu. İşte Allah-u Teala sizi bu 7 tane hedefe ulaşmak üzere yaratmış. Oraya ulaşmak içinse o sizin kapınızın önündeki arabayı kullanmak mecburiyetindesiniz. Araba hedef değildir. Araba sizi o ülkelere, yani hedeflere, menzillere götürecek olan vasıtanın adıdır. İşte bu saydığımız 7 tane hedefe ulaşmak için kullanacağınız vasıtanın adı otomobil değil, ibadetler. İslam'ın 5 tane şartını sayın: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bütün bunların hepsini toplayın, terazinin bir kefesine koyun, öbür kefesine de zikri koyun. Zikir hepsinin toplamından daha ağır basar. Mutluluğun, ulaşmak istediğiniz menzilin olmazsa olmaz şartı ibadetlerdir. Onların arasındaki olmazsa olmaz şartının en büyüğü de zikirdir. Allah-u Teala zikri Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyük olarak telakki ediyor. Diyor ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde, "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Habibim, sana kitaptan vahyettiğimiz o şeyleri onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, diğer ikisinden
daha büyüktür. Bu üçünün arasındaki en büyüktür. Evvelce siz de bizim evvelce bildiğimiz gibi biliyordunuz. Namaz dinin direğidir. En büyük ibadet namazdır. Hayır sevgili kardeşlerim değil. En büyük ibadet namaz değil, zikir. Zikir yapmayan bir insanın nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Namaz kılmak hiç kimsenin nefsinin, kalbinin içine Allah'ın nurlarının gelmesini sağlamaz. Öyleyse Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesindeki neyi ifade eder? Zariyat 56'da Allah Teala leyabudun kelimesini kullanıyor. İlla leyabudun. Allah ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, Allah'a abd olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Abd kelimesi ve abid kelimesi birbirine aynı kökten gelen, yabidun kelimesi de gene aynı kökten gelen kelimeler. Abd kul demek. Abid kulluk eden, ki kulluk etmenin standartlarında Allah'a her açıdan itaat etmek var. Allah'ın hidayetine doğru yol almak var. Sadece kullar hidayete ulaşırlar. Yani hidayete ulaşmak kulluğa ulaşmaktır. Mutluluğa ulaşmak hidayete ulaşmaktır ve kulluğa ulaşmaktır. Öyleyse kul olan, abd olan kişi ne yapar? Abiddir, ibadet eder. İbadet kelimesi, abid kelimesi, abd kelimesi, yavidün kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Yaratılışınızın arkasında Allah'a kul olmak yatıyor. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman imajiner kulluktasınız. Yani kuvvede olan bir kulluk, düşünce platformunda olan bir kulluk. Allah'a ulaşmayı düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz ve diliyorsunuz. Bu sizi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama kul oldunuz mu Allah-u Teala'ya? Hayır. Kul olmayı planlamak da, bunun tatbikata sokulmuş şekline ulaşmak da, yani Allah'a ulaşmayı dilemek de kurtuluşun sınırları içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dalaletten kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden kurtulmuştur. Öyleyse bu noktada sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bir güzelliği yaşıyorsunuz. Bir muhteşem olay. Bu olaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek neyi ifade eder? Cehennemden kurtuluşu, cennete, birinci kat cennete mutlaka ulaşmayı ifade eder. Öyleyse konumuz neydi? Mutluluk. Cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu. Her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Mutluluğun da
başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış, kainata yarattığı en üstün mahluklar olarak. Bu dahi tek başına bir mutluluk vasıtası değil mi? Eğer Allah Teala bizleri şu kainattaki en üstün varlıklar olarak yaratmışsa, bizim Allah Teala o zaman bizden ne ister? En üstün olarak yarattığı varlık niçin üstündür? En çok sevdiği için üstündür. En çok Allah-u Teala dünya ve kainat dizaynı içerisinde insan adı verilen bu mahlukunu seviyor ve onun mutlu olmasını istiyor. Onu mutlu olsun diye yaratmış, mutlu olsun diye şekillendirmiş, mutlu olsun diye akıl vermiş, fuat vermiş, basar vermiş, sem'i vermiş, görme, işitme ve idrak etme hastaları vermiş. Allah Teala insanı yarattıktan sonra ne olduğunu anlatıyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Biz insanı yarattık, biz ona yarattıktan sonra ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra ona semi verdik, yani işitme hastası, basar verdik, görme hastası ve fuat verdik, idrak etme hastası diyor Allah Teala. Burada hastanın sonuna kadar olan standardını kullanmış. Bir insan dünyaya gelir, gözleri açıktır, görür. Ama Allah Teala o insanları görür olarak kabul etmez, bakar olarak kabul eder. Ne zamana kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Bakmak başkadır, görmek başkadır. Bakmak gözün işidir. Görmekse aklın işidir. Bakmak gözün işi, baktığını akla iletmek gözün işi. Duymak ve duyduğunu akla ulaştırmak kulağın işi. Gözler görmez, kulaklar da işitmez. Sadece duyar. Kulak duyduğundan bir mana çıkarabilecek olan bir mahluk değildir. Duyduğunu akla ulaştırıp aklın onu manalandırmasını temin edecek olan bir varlıktır. Öyleyse Allah Teala'nın bizleri yaratmaktan muradı görmemizdir, işitmemizdir, duymamızdır, işitmemizdir ve idrak etmemizdir. Bu üç vasfı da Allah Teala bize Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde söylediği gibi vermiş. Ve sonumuzdan bahsediyor Secde Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde. Ölüm melekleri gelecek, sizi öldürecekler diyor Allah Teala. Ve Rabbinize döndürüleceksiniz. Sevgili öğrenciler,
izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O dizayn bir bütünü içerir. Yaratılış sebebiniz, yani Allah Teala'nın sizi yaratmasının sebebi, sizi mutlu kılmak. Allah Teala bundan, sizin mutluluğunuzdan büyük zevk duyar. Hedefine ulaşmış görür kendisini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Serbest iradeyle yaratıldınız. Cüz'i iradeniz serbest iradedir. Cüz'i kelimesini birçok kişi yanlış yazıyor ve yanlış okuyor. Cüz'den sonra yukarıdan bir virgül ve i kelimesi, üzerinde de şapka var. Cüz'i. Ama birçok kardeşimiz bunu cüz'i diye yazıyorlar, çift z'yle yazıyorlar ve bilgisayarımıza bile böyle geçmiş. Bu hatanın mutlaka düzeltilmesi lazım. Cüz'i irade, kişisel irade demek. Bir cüz oluşturan, bir kişiye ait olan bir irade demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzelini Allah Teala bizler için yaratmış, bizlere vermiş ve ulaşmamızı istediği şey sadece bizim mutluluğumuz. Bu saadet müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün vasıflarla mücehhessiniz. Ama başlangıçta herkes kördür, bakar, hidayet makamına bakar. Ama sadece bakar, görmez. Neyi görmez? Onun hidayetçi vasfını görmez, sezmez, anlamaz, idrak etmez. Herhangi bir kişiden onu ayırt edemez. O sebeple Allah-u Teala şöyle söylüyor. Habibim, onların sana baktıklarını görürsün. Gördüklerini sanırsın. Ama onlar bakarlar ve seni görmezler. Yani manevi kimliğini hissedemezler, sezemezler. Manevi kimliğini göremezler. Risalet vasfını sezemezler, diyor Allah Teala. Bütün insanların kulaklarında vakra olduğunu söylüyor Allah Teala doğuştan itibaren. Onlar diyor işitmezler. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin, diyor Allah Teala. Öyleyse her şeyin en güzeli bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şey sizin için yaratılmış. Şu mavi gökler, beyaz bulutlar,
Şu artık sararmaya başlamış olan, sararmış, hatta dökülmüş yapraklar, ağaçlar, denizler, karalar, her şey sizin için yaratılmış. Her şey mutlak olarak

Öyleyse Allah Teala bizleri yaratmış bir hedefe makrun olarak. O hedefe ulaşmak üzere. Öyleyse hedefe ulaşmak üzere yaratıldınız. Bu hedef mutluluktur. Yedi safhada nasıl bir dizaynla mutlu olursunuz? Gelin bu noktaya beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an Allah Teala için siz mutlaka cennete girecek olan bir insansınız. Evvela şunu unutmayın. Dilediğiniz anda Allah Teala o Allah'a ulaşma dileğinizi aynı an, dilediğiniz an işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Aynı an. Bu gördüğü anda derhal rahim esmasıyla üzerinize tecelliye başlar. Neden başlar? Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kullarımdan pek çok insanı kendime seçerim. Ama bunlardan bir kısmı bana ulaşmayı dilerler. O seçtiklerimden sadece bana ulaşmayı dileyenleri, bana enabe olmak isteyenleri, bana enabe olanları, yönelenleri bana ulaşmayı dileyerek bana yönelmeyi başlatmış olanları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Hangi şartla o kişiye kendisine ulaşacak kadar hayat verirse, yani 3-4 aylık veya kişilere göre değişir veya 5-6 aylık bir zaman parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey sizler için, her şey mutluluğunuz için bilmiş olsaydınız. Yaratılan ne varsa her şey sizin için yaratılmış ve her şey sizi mutlu kılmak üzere yaratılmış. Mutlaka size bir fayda sağlamak üzere. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci cennet sizindir. Dilediniz, ertesi gün öldünüz. Fark etmez. Hiç ibadet yapamadınız. Fark etmez. Gideceğiniz yer mutlaka birinci cennettir. Allah Teala sizi eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz kendisine ulaştırmak konusunda söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifade açık ve net olarak görünüyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine çok seviyor ki, bir dileğiniz Allah'ın cennetine girip sonsuz bir mutluluğu yaşamak için, yaşamanız için yeterli. Sadece dileyeceksiniz. Hayatınızın en önemli yardımı gelecek. Allah Teala Rahim esmasıyla sizi ölüyken hayata geçirecek. Körken görür yapacak, sağırken duyar yapacak.

idraksizken idrakli yapacağım. Ve siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor Allah Teala. İrşat makamına bakıp da onu başka insanlardan ayıramayan kişi, onun irşat vasfını, mürşit olma vasfını görüyor. Hidayetçi olma vasfını görüyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, kişi irşada müteallik, hidayete müteallik söylenenleri anlamaya başlıyor. Sonra onun kalbindeki idraki önleyen ikinliti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi idrak etmeye başlıyor. Bunları vücuda getirirken de devamlı kişiye derecat kazandırıyor. Ve kişi derecat kazanıyor. Arkasından Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Yetmez, yine kalpte başka bir ameliyat yapıyor. O kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin üzerinde vücuda gelen bu olaylar birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ve her biriyle Allah-u Teala o kişiye yeterli miktarda derecat kazandırır ki o kazandırdığı dereceler o kişinin kaybettiği derecelere eşittir. Bir başka ifadeyle o kişinin günahlarını örter Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin günahlarını Allah-u Teala mutlaka örter. Ne olur o zaman? Kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Muradı ne? Muradı sizi cennete ulaştırmak. Ama koyduğu kanunlar var. Bu kanunlardan bir tanesi derecat kanunudur. Bir insan cehenneme gidecekse onun mutlaka kaybettiği derecat, yani nakıs derecat, yani negatif derecat, yani eksi derecat toplamı kazandığı derecelerden, yani artı derecat, pozitif derecat, zaid derecattan fazladır. Demek ki kim cehenneme gidecekse onun kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazladır. Kanun böyle. İnsanlar demek ki öylesine şeytanın emirlerini dinliyorlar ki kesin bir şekilde kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla oluyor. İstisna hiç yok. Herkes doğduğu andan itibaren dalalette, herkesin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla. Aslında eşitliği düşünün sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbinde
%100 afetler var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan vesaire. %100 nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Ama Allah Teala eşitliği kurarak vermiş size. Eşitliği kurarak, bunları size vererek kulvara göndermiş. Hayat yarışına gireceksiniz. Hayat yarışına girdiğiniz zaman eşitlikle giriyorsunuz. Terazinin iki kefesi birbirine eşit. Ruhunuzun kalbi %100 güzelliklerle, hasletlerle dolu. Özellikleri Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen. Nefsiniz ise baştan aşağı afetlerle dolu. Özellikleri Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyen, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Ama iki taraf eşit ağırlıkta olduğu için dengeyi kurmuş Allah Teala. Hayata biz insanları getirdiği zaman bir denge unsurunun içinde dünya yarışına, hayat yarışına başlıyoruz. Ama böyle başlayan insanın aslında kaybettiği derecelere kazandığı derecelerin birbirine eşit olması gerekir. Yani en azından yaklaşık olması gerekir. Fakat öyle olmuyor. %100 kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla. Bütün insanlar hüsrandadır diyor Allah Teala. Vel Asr suresi 1. ayet-i kerime. Vel asri asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki insanların hepsi hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor Allah Teala. Ama âmenû olanlar hariç. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Şimdi gelin bakalım hüsranda olanlar kimlermiş? Allah Teala hüsranda olanların tarifini veriyor. Müminin 103. Müminin 102'de Allah Teala kimin sevap tartıları ağır gelirse, yani günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Bir sonraki ayet-i kerimesinde müminin 103'te de kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günah tartıları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Sonra da buyuruyor ki o insanlar için onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse hüsranda olanların derece standartları kesinlikle belli. Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Onlar gidecekleri yer cehennem olanlar. Ama amin olanların da gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu söylüyor Allah Teala. Amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Cennete gireceğini söylüyor. Hüsranda olmayanlar. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden az olanlar. Amin olanların durumu bu. Onlar hüsranda değiller diyor Allah Teala.
Öyleyse bütün insanlar dalalette olarak doğar. Dalalette olan insanların da hepsi hüsranda olanlardır. Araf 178. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Dalalette olanlar ve hüsranda olanlar sadece iki basamaktır. Birinci basamakta ve ikinci basamakta yaşayan insanlar. Özellikleri ne? Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatmaennu biha ellezine hum an ayatina gafilun." Ülâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden hemen bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Yani hüsranda olanlar. Öyleyse hüsranda olan bu insanların muhtevasına bakın. Kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, gafil olmak demek Allah'ın ayetlerini bilmemeyi ifade eder. Bir, Allah'ın ayetlerini bilmeyenler Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama bir sonraki ayetle 8. ayetle birleştirirseniz onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir deyince sadece bilmemek olayı olmuyor. Bir de Allah Teala'nın bütün bu hidayet ayetlerini bilip de özellikle şeytani bir dizayn içerisinde insanlardan bu ayetleri bilerek saklayanlar, gizleyenler söz konusu. Onlar da gafiller. Oradaki gaflet, bilmeme gafleti değil, daha ağır bir suçu istilzam eder. Daha ağır bir suçu gerektirir. Bilerek Allah-u Teala'nın hidayetini saklamak. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki: "Onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler." Gizlerler diyor Allah-u Teala. Yani bilirler hidayetin ne olduğunu. Bilmelerine rağmen bilerek, isteyerek başka insanların cehenneme gitmesini temin etmek üzere Allah'ın ayetlerini, özellikle hidayet ayetlerini gizlerler diyor Allah Teala, ketmederler diyor. Üstelik de diyor Allah Teala onları kitaplarda beyinelerle, ispat vasıtalarıyla açık ve kesin olarak anlatmasına rağmen bunu gizlerler. İşte bu çağ o çağdır, o ayet-i kerimenin çağıdır. Biz Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inden o Allah'ın ispat vasıtalarını sizlere birer birer açıklıyoruz. Onlar da o açıklanan şeyleri ketmetmeye, gizlemeye çalışıyorlar.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her devirde kuvvetin sahipleri bu insanlar olmuşlardır. İnsanların büyük kısmı Allah'ın resullerini hep inkar etmişlerdir. Her devirde aynı olay tahakkuk etmiştir. İşte insanların çoğunun inanmamasını temin eden, aslında ayetleri bilip de onları bilmelerine rağmen özellikle ayetlerin tersini yapan ve kendileri hidayet üzere olmayan, sırat-ı müstakime ulaşmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. İşte bu mani olan insanlar bilerek, isteyerek hidayeti gizleyenlerdir. Onlar da gafildirler. Bilmedikleri için değil, bilerek Allah-u Teala'nın hakikatini sakladıkları için. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar gafildirler. Gaflet içinde olanların hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ve bilerek saklayanların neticesini söylüyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir olguyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. O insanlar gaflet içindedirler. Mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır. Bir insanın cennete girmesi için Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın bütün günahlarını o an, bunu gördüğü an rahim esmasını tecelli ederek örtüyor. Ard arda vücuda getirdiği o güzelliklerle örtüyor. Şimdi mutlaka sevapları da olacağı için sıfır olan günahlarından daha fazla sevabı oluyor. O kişi birkaç dakika içinde bu hedefe Allah-u Teala tarafından ulaştırılıyor. Ertesi gün ölse bile gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dilekle hepinizi cennetine almaya hazır. O cennet ki enerji bedenlerle yaşayacaksınız, sonsuza kadar yaşayacaksınız, ihtiyarlamadan hep aynı yaşta yaşayacaksınız. Herkes cennette aynı yaşta olacak. Ne çocuk? Bebek, çocuk, yani süvyan, ne de yaşlı olmayacak. Herkes genç ve aynı yaşta. Karşılığı mı? Bir tek dilek. Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin farkında olmayanlar hala var mı aranızda? O Allah ki bu kadarla kalmıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona 10 tane ihsan verip mürşidine ulaştırıyor. Ayrıca bir de ondan sonraki bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır. Orada da bırakmıyor. 14. basamakta vücuda gelen bu olayın ötesinde mutlaka o kişi yaşarsa onun ruhunu kendisine ulaştıracak.
ona 5-6 aylık bir ömür vermesi yeterli Allah-u Teala'nın. 5-6 ay içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacak. İrşat makamına ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibi, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'ın bu ulaştırdığı noktada, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığı noktada, kendisine ulaştırdığı noktada size verdiği dünya saadeti %50'yi aşıyor. Dünya saadetinin %50'den fazlası üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor size. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah ulaştırıyor. Sizi bütün ibadetleri sever hale getiriyor. Her şeyin en güzelini sizin için oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, seviliyorsunuz. Bu bir müjdedir. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o Allah'ın üzerindeki sevgisi çok olan kişidir. Sevgisizliğin ötesinde Allah'ın sevgisi vardır bu kişiye. Sevgisi ağır basar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin üzerinde Allah mutlaka kurtarıcı rolünü gerçekleştirir. O kişiyi kendisine ulaştırıp onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Dünya saadetinde 150'den fazlasını ona bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı teslim eder. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu hakikatlerin, hidayet hakikatlerinin bu devirde açıklanması artık onun zamanı gelmiştir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Ve sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim, gayril magdubi aleyhim ve lendallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, İslam'a göre geçici dünya hayatı ile ahireti arasında nasıl bir denge kurulmalı, bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ahiret hayatımız bir sonsuzluğu ifade ediyor. Dünya hayatımız da geçici bir süre. Eğer bir misal vermek gerekirse, sırf anlaşılsın diye bu misali vermek istiyorum. Bizim bu dünya hayatında bir hayatımız var. Kimisi 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80, 90, 100, 120 diyelim. Hayatı yaşayanlar var. Bu 120'lik hayat içerisinde anlaşılsın diye bu misali veriyorum. Bir insanın askerlik hayatı neyse, ahiret hayatında dünya hayatımız o mesabededir. O surette değerlendirilebilir. 100 yaşındaki bir insanın şu anda askerlik süresine kadar bilmem, hadi diyelim ki 6 ay. O süre içerisinde evinden ayrılıyor. Askerlik şubeleri tarafından kendisine askere davet etmek üzere davetiye gönderiliyor. Davete icabet ediyor, gidiyor. Şubedeki işlemi tamamladıktan sonra gitmesi gereken, eğitim görmesi gereken yere o kaideyle birlikte gidip teslim oluyor. Ve 6 aylık bir süre içerisinde o kişi askerlik süresini tamamlıyor ve tekrar terhis ediliyor, evine dönmek üzere. İşte tıpkı dünya hayatımız, ahiret hayatımızın yanında böyle kısa bir süre. Onun için Allah dostları, bu kısa süre için, dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Bir insan askere gider de geldiği yer ayrılığını unutursa, askerlik süresi bitiminden sonra gideceği bir evi, bir akrabası, bir tanıdığı mutlu olabileceği bir yer yoksa, o zaman o kişi büyük bir azap içerisinde cehenneme yuvarlanacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete. Yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatı, 7 safa ve 4 teslimle şekillenir. Evvela ahiret hayatı, bu dünya hayatında dini hayatın yaşanmasıyla elde edilir. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. O zaman ahireti kazanmak isteyen herkes bu 7 safayı yaşayarak ahirette insanlara hazırladığı 7 cennetin sahibi olmak için bir gayret içinde olacak. Ama dünya hayatı bu noktada ne olacak? Dünya hayatında da dünya mutluluğu o kişinin insanlarla olan ilişkilerine göre şekillenir. Başlangıç noktasında nefsi emmarede olan bir insan hep etrafına karşı insanlar zulmeder. Huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşar. Ama kim ki ahiret hayatı için Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine tabi olursa, o zaman Allah-u Teala'nın garantisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de üç tane cennet, dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala ona hibe edecek. Geri kalan dünya hayatı için ahiret hayatı daimi zikre ulaştığı zaman 5. kat cennet ama dünya saadetinin tamamı. Çünkü artık o kişinin nefsinde afetler yok, faziletler var. Ruhun talebiyle nefsin talebi aynı. Ve her halükarda başkası kendisine negatif davranırsa onları affettiği gibi her daim kötülüğe karşı hayırla mukabele edecektir ve böylece sonsuz bir dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, duanın bizler için önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için dua için söyledikleri açık ortada. Dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Duanızın kesinlikle kabul edeceğine iman ederek dua edin. Bilin ki kalpten olmayan duaları Allah Teala kabul etmez. Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalbi gaflet içinde, yani dili kalbine indirmemiş. Öyleyse duamızın kabulü dilin kalbe inmesiyle gerçekleşir. Kalpten dilememizle gerçekleşir. Ve duanız olmazsa Allah katında ne kıymetiniz var? Yaratılış gayemiz kul olmaktır. Kul olabilmek için de duanın kabul edilerek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma talebi bir dua mıdır? Evet. Mümin olan bir kişi dua ettiğinde mutlaka duasına icabet ediliyor. Ya dünyada hemen karşılığı alıyor, ya ahirette karşılığını veriyor veya duası miktarınca günahları affediliyor. Yani derecat kazanıyor. Evet, yapılan duanın karşılığı ahiret hayatı, dünya hayatı ve derecat. Allah razı olsun. Bulgaristan'da bir kardeşim, muhterem hocam, ibadetleri yapabilmek için ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, ibadetleri yapabilmek için kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman Allah Teala bu talebi kalbimizde gördüğü an mutlaka üzerimize yaptığı işlemlerle, Rahim esmasının tecellisiyle bizi 4 kalp şartının sahibi kılarak mürşidimize ulaştırıyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman 7 kalp şartıyla nefs seskesine başlıyoruz ve Allah-u Teala ibadetleri bize sevdiriyor. Zikir seviyoruz, namazı seviyoruz, orucu seviyoruz vesaire. Bütün ibadetler Allah-u Teala bize sevdiriyor. Ve 7-8 aylık süre içerisinde de ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Ondan sonra koruyucu kalkan kalkıyor. Ruhun Allah'a tesliminden sonra kişi fizik vücut teslimi için harekete geçerse, Allah'tan talepte bulunursa, Allah Teala bu talebi onun kalbinde gördüğü an yine yardım etmeye başlayacaktır. Allah'ın yardımının artışı onun zikrine bağlı, zikir artışına bağlı. Öyleyse ilk olarak Allah Teala bize ibadetleri sevdiriyor. Ama ruhun tesliminden sonra, koruyucu kalkan kalktıktan sonra zikrimizle paralel ibadetler bize kolaylaşıyor. Kayseri'den bir kardeş muhterem hocam. Bazen kardeşlerimiz arasında anlık ihtiyaçlara göre veya hediye gibi yardımcı olmak adına bir şeyler yapmak istiyoruz. Örneğin birinin bileti bitiyor ama ona illa biletini doldurayım diyoruz. Karşıdaki kişi de o an ihtiyacı olmasına rağmen kabul etmiyor gibi. Bu gibi durumlarda iki tarafın da davranışı nasıl olmalı? Teklif var ama zorlama yok. Yani dikkat ederseniz insanoğlu için en büyük mutluluk, en büyük bilet davetin onlara ulaştırılması, karşı tarafın da daveti kabul etmesi. Ama Allah Resulü buyuruyor ki, ben tebliğci olarak gönderildim, zorlayıcı olarak değil. Kardeşimiz de onu mutlu etmek üzere teklifte bulunabilir ama zorlayarak onun alnına girmek doğru değil. Kendi sahasında kalmalı inşallah diyorum. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öper. Sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Başkalarından kötü bir davranış, bir zulüm ulaştığı zaman en ahsen şekilde o kişiye nasıl davranırız? Ve bu davranışımızla Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Sizleri tekrardan çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Sevgili kardeşlerim, eğer insan söz konusu ise cennet ve cehennemlikler olarak insanlar iki gruba ayrılabiliriz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 19 negatif özelliğin sahibi. Hemen gösterelim. 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar çevrenizde bulunduğu takdirde elbette nefsi emarede olmaları hasebiyle nefslerine uyacaklardır ve size zulmedeceklerdir doğal olarak. Ama sizin bu zulme karşı davranışınız nasıl olması lazım? Zulüm sırasında o kişi ne yapıyor? Zikretmiyor. İşte iblis onu kullanıyor. O zaman iblisin bize kılavuz olabilmesi için ne lazım? Onun tam zıttını yapmamız lazım. İblis onu bizim üzerimize saldırtarak bize zikri unutturuyor. Bizim de o anda iblisin o kişi kullandığı noktada bize kılavuz olabilmesi için ne yapmamız lazım? Zikre başlamamız lazım. Zikredeceğiz. Zikir, zikir, zikir, zikir. Diyelim ki o kişi bizim üzerimize tamamen kustu, işi bitirdi. İşimiz orada bitmiyor. İkinci etapta affedeceğiz. Çünkü o kişi nefsi emmarede o negatif şey işlediği zaman biz ona karşı cevap vermeyeceğiz ve zikredeceğiz. Ya hakkı konuş ya sus. Zikretmeye başlayacağız. Bitiminden sonra da Nefsimize uymayacağız. Nefsimize uymak istemiyorsak, nefsimize uysaydık ne yapacaktık? Biz de kötülüğe karşı kötülükle mukabele edecektik. Ama diyoruz ki hayır, bu bizim için bir kayıptır, zamanın israfıdır. O zaman biz kötülüğe karşı kötülükle cevap vermiyoruz, affediyoruz. Yani nefsimizi tezkiye eden bir kişinin davranış biçimi neyse affediyoruz. Ama yine orada işimiz bitmiyor. Bu sefer de o kişiyi nefsine uyarak işlediği yanlış sebebiyle kaybettiği derecatın tekrar kazanılabilmesi için kötülüğe karşı hayırla mukabele edeceğiz. O zaman da onun da kayıplarının azalabilmesi istikametinde onu kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek Allah'a davet edeceğiz. Daveti kabul etmesi halinde bize yaptığı zulüm sebebiyle kaybettiği derecatı Allah Teala üstünü örtüğü zaman zaten kazanmış olacak. Allah razı olsun. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak bu şekilde olacak inşallah. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Cin suresi 17. ayete göre fıska düşen ve azap gören kişinin dünya hayatındayken tekrar Allah'a ulaşmayı dilemek şansı var mı? Cin 17'de muhterem efendimizin tefsirine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Rahmet, fazıl ve selavat. Nurları Allah'ın katından sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklerine tabi olanlara ve sadece zikir yaptıkları zaman gelir. Kim Allah'ın yoluna girdikten ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse Allah ona azap uğratır, yani fıska düşer. Tekrar Allah'a ulaşmayı dilemek şansı var mı? Elbette. İsa suresinin 137. ayet-i kerimesinde İnnellezîne âmenû sümme keferû sümme âmenû sümme keferû sümme ezdâdû küfren. Şimdi başlangıç noktasında herkes hüsranda, yani küfürde. Herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Onu görelim inşallah. O kısma ilave edersek. Herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Bir de o ayeti getirebilirsek. Nisa 137. Herkes küfürde. Ama bu küfürde olan kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, ameni oluyor. Küfürde olan kişi birinci fısktadır da. Ondan sonra amen oluyor. Sümme keferu, sonra fıska düşüyor tekrar. Sümme amenu. İşte şu anda kişinin dünya hayatında tekrar Allah'a ulaşmayı dileme şansı var mı? Elbet. Sümme amenu. Bu da ikinci fısktı. Üçüncü fısk. Sümme keferu. Üçüncü fıskta Allah Teala o kişinin kalbini tabi ediyor. Sümezdadü küfren. Onun için artık bir mağfiret olayı yok. Ama birinci fıskta zaten hidayet ermiştir. Tekrar tövbe alarak ikinci fıska düşerse tekrar hidayet erebilir. Ama üçüncü fıskta kişinin kalbi tabi ediliyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim muhterem hocam, seyri sülük boyunca ruh Allah'a doğru yola çıkarken ustaktan sonra ruh tekrar seyri sülüğe iştirak eder mi? Allah'ın zatına ulaştıktan sonra üç kere Allah'ın zatında ifna oluyor ve daha sonra Allah Teala indiği ilahide bize bir taht ihsan ederek ruhumuzu o tahtın üzerine gönderiyor. En'am 126-127'de Lehum darü selam yanda haza sirate rabbike mustakim. İşte bu senin Rabbinin yoludur. Lehum darü selam yanda rabbihim. Onlara Allah'ın dininde darü selam teslim yurdu var. Allah'ın dinindeki teslim yurdu o kişiye verilen tahtlardır. Ve o Allah Teala onların dostudur. Öyleyse uslattan sonra kişi bekaya ulaşırsa indi ilahideki bir tahtın üzerine kendi ruhunu gönderecektir. Niğde'den bir kardeşim Hüseyin Hocam bir TV kanalında bir hoca herkesin rızkı bellidir artmaz dedi. Bunun doğruluğu ne kadar açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa rızık görüyoruz. Eğer o slaytımızı kardeşimiz gösterebilirse. Evet, 7 safa rızık. Tabi bunlar manevi rızıklar. Bakara 172'de ey ameni olanlar sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Eğer sadece ona kul iseniz Allah'a şükredin. İkinci safa rızık Bakara 60. Allah'ın rızkından yiyin. Sakın azıp yeryüzünde fesat çıkartmayın. Hud 88. Beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdı. Üçüncü safa rızık. Ahzab 31. Onun için biz kerim rızık hazırladık. Bunlar hepsi rızkın safaları. Hac 35. Onlara rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Fatır 29. Onlara rızıklandığımız şeylerden gizli ve açık olarak infak edin. Alman 160. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Şehitler. Evet, görüyorsunuz ki farklı rızıklar var ve Allah Teala dilediğin rızkını genişletiyor, dilediğin rızkını daraltıyor. Örneğin Rad suresinin ya 26 ya 27. ayet-i kerimesi baktığımız zaman şunu göreceğiz. Allahu yubsitu rizka limen yeşaa ve yaktir. Allah diledi kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Öyleyse rızkın artışı ve azalması söz konusu. Onlar dünya hayatı ile sevinirler. Dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir metadan başka bir şey değil. Yani Allah dilediği kimseye rızkı genişletiyor. Allah'ın rızkını genişlettiği kişiler Allah yolunda olanlar. Öyle diyelim de daraltıyor. Daralttığı kişiler onlar dünya hayatıyla sevinirler. Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde zikirden yüz çevirenler. Men aleden zikren fenne ulemi maişetin denkin. O takdirde mutlaka onlar için sıkıntılı bir geçim hayatı vardır. Kıyamet gününde onları kör olarak karşılayacağız. Yani manevi rızkın sahibi olmayanlar. Öyleyse bütün bu ayetlere baktığımız zaman Muhterem Hocamızın Kur'an-ı Kerim'e dayalı bir tespiti yoktur. Herkesin rızkı bellidir. Olayı uymuyor kişinin Allah katındaki manevi tekamüle paralel Allah onun rızkını genişletiyor. Veya daraltıyor. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam günlük virt, zikir ve esmaların uygulaması esnasında uyulması gereken kurallar açısından nelere dikkat etmeliyiz? Zikir esnasında su içmek, yemek yemek gibi yahut zikir veya virt sırasında sorulan bir soruya kısa ve cevap verebilir miyiz? Evet sevgili kardeşim, yani böylesi bir durum söz konusu olduğu zaman tekrar 7 Fatiha okuyarak Allah Teala'dan müsaade istenir ve kalkılır. Ama tekrar zikre kaldığı yerden devam ettiği zaman, o zaman tekrar Yedi Fatiha ve tekrar Allah'ın izniyle zikre girilir. Yani zikir manevi hayatımızın anahtarı. Eğer manevi olgunlaşmak, kemale ermek, Allah'ın bir sevgisi olmak istiyorsak, hayatımızın her anında zikir olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Hürmetle hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sualim olacaktı. Hayrın anahtarı şerrin kilidi olmak sözünün mesajı nedir? Açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Öyle Allah'ın sevgili kulları var ki onlar hayrın anahtarı şerrin kilididirler. Bunlar Allah'ın mürşitleridir. Hayrın anahtarıdır noktasında hayra ulaşmışlardır. Ve şerden beri olmuşlardır. Kim yedi sabah dört teslimi yaşarsa, irade teslimine ulaşırsa, Allah-u Teala ona irşadan memnun ve mezun kılar. Ve yedi ayet-i kerimede maruf ve emreden, münkerden nehyederler. İşte bu maruf ve emreden, münkerden nehyedenler, onlar hayrın anahtarı, şerrin kilididirler. Maruf ve emreden, münkerden nehyedenler, veli müşrikler. Ama mürid açısından bu olaya bakacak olursak ne göreceğiz? Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, bu daveti ona ulaştıran kişi de hayra vesiledir. Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. O da bu noktadaki görevin sahibidir ama kişi o daveti kabul ettiği an, kalbi talebi gördüğü an Allah-u Teala Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağının garantisi. Şura 13, Berat 27'de. Allah'ın verdiği söz gereğince o süre içerisinde şeytan asla ona dokunamaz. Dolayısıyla o süre içerisinde Allah-u Teala o kişi için şerrin kapısını kapatmıştır. Yani bir nevi daimi zikir standartlarında birisi. Ama tabii ki Allah'ın yardımıyla. Ne zamana kadar? Ruh Allah'a teslim olana kadar. İşte şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz olayı budur. Ulaşmayı dileyip de zikre başladığı an Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar yardımlarıyla destekler ve onu hedefine ulaştırır. Bu süre içerisinde iblisin o kişi üzerinde bir negatif tesiri yok. 7 veya 4 ayet-i kerimede Allah Teala ayetlerde iblise diyor ki senin onların üzerinde bir sultanlığın yok. Şeytanın sultanlığının üzerinde olmadığı kişilerin özelliklerine baktığımız zaman azgin olanlar, sana tabi olan kimseler hariç, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kimdir Allah'ın kulu? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Nahl 99, tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. Saat 75, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Mümin kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Öyleyse bütün bunlar hep kim kalben Allah'a ulaşmayı dileyen.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz sırat-ı müstakim.

Sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim, insanın ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımıza sorarsanız, sırat-ı müstakim nedir diye, size şöyle cevap vereceklerdir, doğru yol. Veya şöyle cevap vereceklerdir, dosdoğru yol. Sırat-ı müstakim bir anlamda gerçekten doğru yoldur. Yolun doğrusu sırat-ı müstakimdir. Ama sırat-ı müstakime doğru yol diyenler, sırat-ı müstakimi asli gayesinden saptırmış olmuyorlar mı? Allah Teala sırat diyor, yol demek, müstakim, istikamet üzere istikametlenmiş bir yol. Nereye istikametlenmiş bir yol? Allah'a istikametlenmiş bir yol. Enfal suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim için sıratı yol ileyye bana müstakim istikametlenmiş. Bana istikametlenmiş olan yol diyor Allah Teala. Allah'a istikametlenmiş olan bir yol, işte o yol sırat-ı müstakimdir sevgili kardeşlerim. Sırat-ı müstakim Allah'a doğru, Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır. Allah Teala Enam suresinin 87. ayet-i kerimesinde diyor ki ve onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden peygamberlerin seçtik ve onları sırat-ı müstakime hidayet ettik, ulaştırdık. Enam 88'de de Allah Teala diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayet erdirir. Eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu. Şirk koşsalardı, yani Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, onlar şirkte olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin de bütün amelleri heba olur. Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri mutlak olarak boşa gidiyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, müminler, iman edenler, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin diyor Allah Teala. Öyleyse
Bu dizayn içerisinde olaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin günahlarının örtüldüğünü görüyoruz. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kazandığı derecelerin heba olduğunu görüyoruz. Allah Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilemenin temel olduğunu, olmazsa kişinin amellerinin heba olduğunu söylüyor. O kişilerin gideceği yerin cennet olması mümkün değil. Şirk koysalardı ne olurdu? Şirk koşmak Allah'a ulaşmayı dilememek demek. İşte şirk koysalardı amelleri yapmış olduğu şeyler, ameller boşa giderdi diyor Allah Teala. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde söylediği şeyi Allah Teala Enam 88'de daha açık bir ifadeyle söylüyor. Şirk koşanların amelleri heba olur. Kimler şirk koşarlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi. Rum 31'de Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece müşriklerden olmayın diyor. Şirk koşanlardan olmaktan kurtulun diyor. O müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar buyuruyor. İşte burada Allah Teala eğer şirk koysalardı yapmış oldukları ameller heba olurdu diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi onların amelleri boşa giderdi. Böylece hem Enam suresinin 88. ayet-i kerimesi hem de Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah'a şirk koşan kişinin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Nisa 175'e baktığımız zaman Allah Teala'nın şöyle söylediğini görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ve açık ve kesin bir şekilde bunu görüyoruz. İşte Allah Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde şunları söylüyor. Allah selam yurduna davet eder. Ve kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime iletir. Onlara ahsen-ül hüsna ve ziyadesi var diyor Allah Teala. Yunus 26'da. Onlara ahsen-ül hüsna ve ziyadesi var. Öyleyse bu ayete baktığımız zaman Allah Teala'nın
çok açık bir ifade kullandığını görüyoruz. Allah'a davet söz konusudur. Aslında davet kelimesini kullanmamış. Allah Teala Allah'ın oradaki ifadesi teslim yurdu değil, selam yurdu. Ama aslında teslim yurduna davet ettiğini çıkartıyoruz neticeden. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bu Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde de Allah selam yurduna davet eder diyor. Ama kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İşte sırat-ı müstakime ulaştırır dediği için Nisa suresinin 125. 175. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Orada görüyoruz ki Allah kime, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Neden? O kişinin nefs tezkiyesine başlar. Bu o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının girmeye ve orada yerleşmeye başlaması demektir. Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'ın zatına ulaştıran yolmuş. İşte sonuç, onlara ahsen-i hüsna var. Yani Allah'ın zatına ulaşma var ve ziyadesi var diyor. Allah'ın zatını görmek. Öyleyse sırat-ı müstakim dediğimiz zaman bu bir sırattır, yoldur. Ama sırat-ı müstakim istikametlenmiş bir yol. Nereye istikametlenmiş bir yol? Allah'a. Enfal suresi 41. ayet-i kerime. Allah'a istikametlenmiş yol. Öyleyse Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine bakalım. Ne görüyoruz? Ve enne hâzâ sırat-ı müstakîmen fettebûhû. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ve lâ tettebûhû sübûle. Başka yollara tabi olmayın. Fe teferreka bikum ansebîni. Çünkü onlar o zaman sizi Allah'ın sebilinden, Allah'ın yolundan tefrik ederler, ayırırlar. Zâlikum vasâkum bihi. لَعَلَكُمْ تَتَّكُونَ İşte böylece size onunla vasiyet etti. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Yani Allah'a ulaşmayı dilersiniz diyor Allah Teala. Enfal suresinin değil, Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesi. Kale Haza sıratın aleyye müstakim. İşte bu bana istikametlenmiş yoldur. Allah Teala böyle buyurdu.
İşte bu bana istikametlenmiş yoldur. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, Sırat-ı Müstakim sizi Allah'a ulaştıran yoldur. Bu yol dört kesimi oluşturur. Dört yolu birbirine bağladığınız zaman sizi Allah'a kadar ulaştıran bir bütünle karşılaşırsınız. Evvela hangi dergâhta mürşidinize tabi olduysanız, tabi olduğunuz noktada yolunuz başlar. Artık sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu birinci sebildir, yatay sebildir. Sizi o bulunduğunuz dergâh, hangi mürşide tabi olduysanız onun dergâhından alır, bizim dergâhımıza getirir. Ana dergâha getirir. Bütün insan ruhlarının her gün seyri sülük isimli bir yolculuğa başladığı ve mutlaka o gün o yolculuktan Allah'ın katına kadar, yedinci kata kadar çıktıktan sonra tekrar geriye döndürüldükleri bir müessese. Öyleyse hangi mürşide tabi olmuşsa kişi, o mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamının dergahına, ana dergaha kadar olan yatay yol, bu gözlerle görünmeyen ruhların takip edeceği, uçarak gidecekleri bir yol. Bu birinci sebildir, birinci yatay sebil. Sırat-ı müstakim bunun gibi dört tane sebilden oluşur. Birinci sebil budur, ana dergaha kadar götürür kişiyi. İkinci sebil tarık-ı müstakim adını alır. Ve lekat halekna fevkakum sab'a teraika diyor Allah Teala. Bir defa daha söyleyelim. Ve lekat andolsun ki halekna biz kıldık, halk ettik, yarattık fevkakum sizin üzerinizde sab'a 7 teraika 7 tane tarik. Biz muhakkak ki sizin üzerinize 7 tane tarik kıldık. İşte bu 7 tane tarik, tarik-ı müstakimi içerir. Ve tarik-ı müstakim, Allah-u Teala'nın indinde bir bütünü ifade eder. Zemin kattan 7. kata kadar çıkan bir bütün. Zemin katla 1. kat arasındaki, 1. gök katı arasındaki tarik, 1. tariktir. Tarık-ı müstakimin 1. tarikidir. 1. katla 2. kat arasındaki tarik, 2. tariktir. Böylece 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara bağlanan 7 tane tarik, tarık-ı müstakimi vücuda getirir. Allah Teala diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُّ دَلَالًا بَع۪يدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَتِيهُمْ تَر۪يكًا اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Allah Teala buyuruyor ki, Allah'a ulaşmayı hedef alan bir dizaynda, konunun başlangıcında, onlar ki Allah'a insanların ulaşmasına mani olurlar. Onlar kafirlerdir.
ve Allah'ın yoluna girmeye mani olurlar diyor. İnnellezine keferu, muhakkak ki onlar kafirlerdir. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan men eden kafirlerdir. Kat dallu dalalem bayida. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürde olduğu için onlar kafirdirler. Tamam. Niçin zalimdirler? Çünkü başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olmuş ve onlara zulmetmişlerdir. Ama bu zulüm sebebiyle derecat kaybetmişlerdir. Derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmetmişlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah-u Teala. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onlar eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardı. Onun önünde diz çöküp tövbe edeceklerdi. Allah'ın yoluna gireceklerdi. Ve bütün günahları sevaba çevrilecekti. Allah onlara mağfiret edecekti. Ama Allah onlara mağfiret etmez diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka insanları da Allah'ın yolundan men etmişler. Öyleyse tek başına Allah'a ulaşmayı dilememeleri bile onların hem dalalette olmalarını ifade ediyor, hem de Allah'a ulaşmayı dilemedikleri cihetle mürşitlerine hiçbir zaman tabi olmadıkları, olamayacakları için onların günahlarını Allah Teala asla sevaba çevirmez. Ve la liyehdihum tarika, ve Allah onları tarika müstakime asla ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme, onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Tarika müstakime ulaştırmaz. Cehennem tarikine ulaştırır, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada halidine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Allah Teala'nın bütün insanlar için ortaya koyduğu bir dizayn var sevgili kardeşlerim. Bu dizayn Allah'a ulaşmayı dilemekten geçiyor. Bütün insanlar için geçerli olan bir husus. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu yoldan geçebilirler. Öyleyse 7 tane gök katını geçen bu tarik zemin kattan 1. gök katına kadar, 1. gök katından 2. gök katına kadar, sonra oradan 3., 4., 5., 6., 7. gök katına kadar 7 tane tarikten oluşan tarik-i müstakim. Bu tarik-i müstakimdir. Yedi tane gök katı, yedi tane tarik. Allah Teala andolsun ki diyor üzerinize ne kat halek nafev kakum sapatarayikan, andolsun ki üzerinize 7 tane tarik halk ettik diyor
yarattık. Bu yedi tarik sizi yedinci kata çıkarır. İki tane tarik geçtiniz. Birincisi yatay tarik, tabi olduğunuz dergâhtan ana dergâha uzanan yeryüzünün sathına paralel yatay bir yol. İkinci tarik orada altın kapıdan geçerek sizinle beraber Allah'a ulaşacak olan bütün ruhlarla beraber yaptığınız yedi katlık yolculuk. Bu da ikinci tarik oluşturur. İkinci tarik zemin kattan yedinci gök katına kadar ulaşan dikey tarikler. Bir yatay, ilk sırat-ı müstakim oldu. İkincisi dikey, ilk dikey sırat-ı müstakim oldu. Adı tarik-ı müstakim. Yedinci kata ulaştınız. Yedinci katta evvela kader hücrelerinden Ümmü Kitab'a ulaşacaksınız. Bir yatay yolculuk, birinci merhaleniz. Sonra oradan Kudret Denizi'ne ikinci merhale. Oradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de içinde bulunduğu Divan-ı Salihinden evvelki makam-ı Mahmud'a ulaşırsınız. Üçüncü tarik oldu. Oradan Makam-ı Mahmud'a, Makam-ı Mahmud'dan Divan-ı Salih'e ulaşırsınız. Dördüncü tarik, oradan zikir hücrelerine ulaşırsınız. Beşinci tarik, oradan Setir-i Mitâ'ya ulaşırsınız. Altıncı tarik. Başlangıçtan itibaren olaya bakarsak, başlangıç noktası levh-i mahfuzdur. Yani kader hücreleridir. Bu kader hücrelerinden sonra gideceğiniz yer kader hücrelerini Ümmü Kitab'a bağlayan birinci sebildir. Ümmü Kitab'dan üçüncü aleme geçilir. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem Ümmü Kitab'dır. Üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Dördüncü alem Divan-ı Salih'inden evvelki Makam-ı Mahmud'dur. Beşinci alem Divan-ı Salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alem de indi ilahidir. İndi ilahiden de indi ilahideki en yüksek nokta varlıklar aleminin en yüksek noktası Sitret-i Müntaha'dır. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculuk yapılır. Bu dördüncü sırat-ı müstakimdir. Sitret-i Müntaha'dan Allah'ın zatına kadar ulaşan
bir dikey yolu ifade eder. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse sırat-ı müstakim, tarık-ı müstakim bunlar Allah ile olan ilişkilerimizde isimler alırlar. Bir insanın ruhunu ait olduğu, tabi olduğu dergâhtan Allah'a kadar ulaştıran demek ki iki tane yatay, iki tane de dikey olmak üzere dört tane yol var. Birincisi, birinci sırat-ı müstakim ana dergâha ulaştırır kişiyi tabi olduğu dergâhtan. İkincisi tarık-ı müstakim zemin kattan yedinci kata kadar uzanan en büyük yolculuğu ifade eder. Yedinci gök katından itibaren, başından itibaren sonuna kadar giden ikinci yatay tarık-ı müstakim bu

Bu tarikımızda kim? Üçüncü tarikımızda kimdir? Yedinci gök katında yedi tane alemi geçer. Dördüncüsü ise Setetli Müntaha'dan Allah'a ulaşan dikey dördüncü tarikımızda kimdir? Sıratımızda kimdir? Bunların hepsi iki yatay, iki dikey olmak üzere dört tane sırat-ı müstakim oluşturur. Adlarını Allah Teala bir tanesine tarık-ı müstakim diyor. Diğerleri ile birlikte o da aslında sırat-ı müstakimin bir parçasıdır. Böylece sırat-ı müstakim adı altında dört tane yol görüyoruz. İki yatay, iki de dikey yol. Bunların arasında en uzunu, en büyüğü zemin kattan yedinci gök katına kadar ulaşan tarik-i müstakimdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neticede bir müesseseyle karşı karşıyayız. İnsan ruhu Allah'ın sizdeki ruhudur. O ruh, adına insan ruhu dediğiniz ruh, sizin ruhunuz değildir. Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah Teala bütün insanlara ruhundan üfürmüş. Öyleyse Allah'ın ruhu size de üfürülmüş olan ruh ve Allah Teala ruhunu geri istiyor. Bu hepinizin üzerine vazifedir. Geri gönderebilmek için de ruhunuzun takip etmesi gereken bir yol var. İşte bu yolun adı sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran bir yol. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki insanın ruhu kendisine ait değil, Allah'a ait, Allah kendisine dönüşü kesinlikle üzerimize farz kılmış. Buyuruyor ki Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebbila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Rabbimize ruhumuzun geri dönmesi açık bir şekilde emrolunuyor.

Allah Teala ve enübü ilâ rabbikum ve eslemu lehu diyor min kabl en yetikumul azabe. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Buyuruyor Allah Teala, Allah'a yönelmek, Allah'a doğru yola çıkmak ve ona teslim olmak Allah'ın zatına ulaşarak mümkün. Burada da açık bir şekilde Allah'ın zatına davet var. Allah Teala Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah Teala'ya ruhun ulaşması konusunda insan ruhunun Allah'a mutlaka bu dünya hayatını yaşarken ulaşması lazım.

ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşması temel hedeftir. Öyleyse hepimiz bunu gerçekleştirmekle vazifeliyiz. Üzerimize farz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi şöyle: وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırdılar. Ma şeyi, emer Allah'ı, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, yani Allah'a, en yusale, ulaştırmak. Yani onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı, ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Ayet-i kerime böyle. Ama bizim Kur'an meallerinde zaten 22 tane Kur'an meali var. Bizim Kur'an-ı Kerim mealinin dışında. Hepsi akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler demişler. Sıla-i Rahma riayet ederler demişler. Ama hiçbiri Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demiyor. Çok açık bir şekilde insan ruhunun, insan hayattayken Allah'a ulaşması gerçeğini gizlemek konusunda bütün Kur'an mealcileri ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. İnsanlar örtüyorlar Allah-u Teala'nın hakikatini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Sizlerle birlikte olmak Allah'ın bize verdiği çok büyük bir zevki oluşturuyor. Sizlersiz olmaz sevgili kardeşlerim. Sizler varsınız diye biz hayattayız. Sizler için yaşıyoruz. Hepinizi Allah'a ulaştırmak için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed deyin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle birlikte olmak, sohbet etmek, Allah'tan bahsetmek. Allah'ın bize verdiği ilmi sizlere aktarabilmek. Allah'ın çok büyük huzur verici bir yardımı. Ona sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Her an, ne zaman sizlerle böyle bir sohbete başlamışsak, bir huzur, bir mutluluktur kaplıyor içimizi. Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere aktarabilmek. O Allah, ilmin bütününün sahibi, ilim ona ait. Kainatı yaratan Allah. Şu anda genel incelemeler sonucu anlaşılan odur ki yüz milyar galaksi olduğu söyleniyor. Her bir galakside 1 milyardan fazla, 100 milyardan fazla yıldız olduğu ifade ediliyor. Bir sonsuzluk içinde küçücük bir nokta kalıyor dünya. İşte bu dünyada verilen gezegende yaşayanlarız. Allah Teala burada insan hayatının oluşmasını nasip kılmış. Ama kainatta daha pek çok yerlerde insanların varlığını kesin olarak biliyoruz. Allah Teala diyor ki: yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar. Öyleyse yerlerde de göklerde de ikisinin arasında da insanlar yaşıyor. Bizler gibi insanlar. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah Teala ne kadar hamd etsek, şükretsek az ki bizleri insan olarak yaratmış. İnsan olmak bir mazhariyettir, bir üstünlüktür. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki: ey insanlar, bütün arzlarda ve bütün göklerde yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık. Öyleyse yaratılan her şey, bütün hayvanlar, bütün suda yaşayanlar, bütün havada yaşayan kuşlar, uçanlar, yerler, yerin içindekiler, her şey insan için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her varlığın insana mutlaka faydalı bir tarafı vardır. Olmasaydı yaratılmazdı. Öyleyse insanları zehirleyen bir yılanın da faydası olabilir mi? Ne olacak yani diye düşünen varsa, evet, yılan derisinden ayakkabılar yapılıyor. Ne düşünürseniz, hangi tür bir hayvandan bahsederseniz, bir
deniz mahlukundan ya da havada uçan bir nesneden hepsinin bizim henüz bilmediğimiz bir açıdan mutlaka bir faydaya hizmet ettiğini incelemeler mutlaka ortaya çıkaracaktır. Evvela şunu bilmemiz lazım. Allah Teala sebepsiz hiçbir şey yaratmaz. Madde 2, yarattığı her şey insana devrilen bu mahlukunun daha mutlu olması içindir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala neyi yaratmışsa yarattığı her şey bir faydayı oluşturur. İnsan için bir faydayı. İşte böyle bir dizaynda insanın varlığı kainattaki en üstün mahlukun varlığıdır. İnanan insan, inanmayan insandan Allah'ın nazarında daima üstündür. Allah'a inanmayan insan, şeytanın bir bendesidir. O inanmamamızı ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

İnsan ve çevre ilişkileri Allah Teala'nın o sonsuz kudretiyle başlamış ve oluşmuş, gelişmiştir. İnsan kainattaki en üstün mahluk olarak Allah Teala tarafından yaratılmıştır. En üstün olmasının arkasında da çok ciddi bir sebep var. Çünkü Allah Teala insana ruhundan üfürmüş. Öyleyse insan Allah'ın ruhunu kendisinde taşıyan, buna layık görülen bir mahluktur. Öyleyse bu bir üstünlüktür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insan için Allah'a yakın olmak mutluluğun temel faktörüdür. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi, teslim etmeyen kişiden daha yakındır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim edenden daha yakındır Allah'a. Nefsini Allah'a teslim eden kişi, ötekilerin hepsinden daha yakındır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise en yakınlar arasındadır. Öyleyse Allah'a yakınlık, Allah'ın sevgisinin giderek artması, Allah'a teslimlere bağımlı bir dizayn içeriyor. Ne vermiş Allah Teala bize? Ruh vermiş. Teslim etmemiz için. Ne vermiş? Fizik vücut vermiş. Teslim etmemiz için. Ne vermiş? Nefs vermiş. Allah'a teslim etmemiz için. Ve bir de iradi yapımızı oluşturmuş. İrademizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi. İşte insanın mutlu olmasıyla bu teslimler arasında çok sağlam bir illiyet rabıtası var. Ruhunu Allah'a teslim eden bir insan mutluluğun %51'ine ulaşır. Dünya mutluluğunun. Ve bu Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir hediyesidir. Çünkü böyle bir hedef için bir insanın sadece bir talepte bulunması Allah için yeterlidir. Yani kişi, Ya Rabbi ben senin bunca ermiş evliyan var. Onlar gibi, onlardan biri gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, sana teslim etmek istiyorum. Ruh zaten senin ruhun, sen üflemişsin bana. O emanetini geri istiyorsun, üzerimize farz kılmışsın ruhumuzu sana ulaştırmamızı. İşte ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu talep iştense Allah Teala bu talebi mutlaka yerine getireceğine dair söz vermiş. Diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini İnsanların %95'ten fazlasını kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala bir hususu gerçekleştirmek için insanlardan bir talep bekliyor. O talebi oluşturmaları için insanların %90'dan 95'ten fazlasını seçiyor ama talebin onlardan gelmesini istiyor. Kişi serbest iradesiyle kendisine verilen cüz'i iradeyle Allah'a ulaşmayı diliyorsa ancak
O zaman bu kişi Allah Teala tarafından Allah'ın zatına ulaştırılmak imkanının sahibi kılınır. Ne zaman? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştırılır. İşte Rad Suresi 27. ayet-i kerime. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a insan ruhunun ulaşması, o ulaşma gerçekleşene kadar 7-8 aylık bir süre dünyanın en mutlu insanı kılar kişiyi. Bu 7-8 aylık sürede şeytanın size tasallut etmesi, şu veya bu şekilde rahatsızlık vermesi asla mümkün değildir. Allah Teala ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a ulaşacağı bu 7-8 aylık devrede sizi her türlü tehlikeden korur. Dünyadaki hiçbir negatif faktör size tesir edemez.

diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu üfürülmüş insan. Öyle bir varlık ki Allah'ın ruhu üfürülmüş kendisine. Her doğan kişiye doğduğu zaman Allah mutlaka ruhundan üfürür. İşte insan olmak böyle bir mazhariyettir. Bir üstün mahluk olarak yaratılmaktır. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne sudaki canlılar, ne havadaki canlılar, hiçbir mahluk, ne ağaçlar, hiçbir mahluk Allah'ın ruhuna örtü olamazlar. Hiçbir mahlukta, insandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Bu şerefe mazhar olduğumuz için bütün insanlar, hepimiz Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Allah Teala içimizde bir dengeyi kurarak biz insanları yaratıyor, vücuda getiriyor. İnsan, insanın nefsi ve insanın ruhu bir üçlü oluşturur. İnsanın nefsi baştan aşağı afetlerle donatılmıştır. %100 afetlerden oluşan bir nefsin sahibi kılınmışız. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, negatif bütün faktörler nefsimizin kalbini %100 doldurmuş olarak nefs bize verilir. Allah'ın ruhu ise bütün hasletleri içerir. 19 grup nefsimizin afetine karşılık 19 grup ruhumuzun hasleti söz konusudur. İki grup birbirine tamamen terstir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kendinizi tanıdıkça nefsinizi, ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve bunların dizaynı içerisinde sizi onlardan oluşturan Allah'ı daha çok, daha çok, daha çok tanıdığınız sürece bir tekamül üzeresiniz demektir. Bir manevi tekamül, manevi gelişme. Bu gelişme ruhunuzun Allah'a teslim etmesiyle, bir teslim olmasıyla ya da teslim edilmesiyle birinci hedefine ulaşır. Ruh sizin ruhunuz değildir. Allah'ın ruhudur ve onu sahibiniz olan, sizi yaratan Allah'a, ruhun da sahibi olan, Allah'a ait olan ruhu, o ruhun sahibi olan Allah'a teslim etmekle mükellef kılındınız. Vazifeli kılındınız. Ve Allah Teala bu sorumluluğu sizi bu alemde yaratınca üzerine aldı. Dedi ki, kim bana ulaşmayı dilerse, daha açık bir ifadeyle, kim ona emanet olarak verdiğimiz ruhunu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilerse, o bize ruhunu ulaştırmaz. Biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala.

Öyleyse elimizde garantili bir imkan var. Bütün insanların elinde garantili bir imkan var. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı diledikleri takdirde, Ya Rabbi, ben de ruhumu senin bunca ermiş evliyan gibi kendime sana ulaştırmak istiyorum. Senin ruhun zaten bana emanet olarak vermişsin. O emaneti sahibi olan sana ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, bunca ermiş evliyan var. 7-8 aylık bir devrede bunlar hep ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir talebi insanlardan her kim gerçekleştirirse o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefs arasında nasıl bir ilişki var? Ruhun Allah'a ulaşabilmesi bir insanın ruhunun 7 tane gök katını aşmasından sonra gerçekleşir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. 7 tane gök katının aşılması ve ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsimizin kalbinde %100 afetlerin %51'inin yok edilmesiyle afetlerin yerini fazlaların almasıyla bir tekamül müessesesi, gelişme müessesesi yaşanır. Ruhun Allah'a doğru olan gök katlarını diğer ruhlarla beraber, seyrisülükte olan diğer ruhlarla beraber aşabilmesi, o kişinin zikir adlı bir müesseseyi yapmasına, gerçekleştirmesine bağlıdır. Ama ondan önce bu kişi mutlaka Allah'tan mürşidini sormuş olmalıdır. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmalıdır ki ruhu vücudundan ayrılarak ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşsın. Oradan seyri süluka çıkanlarla beraber seyri süluka Allah'a doğru 7 katlık bir yükselmeye dahil olsun. Sevgili kardeşlerim, seyri sülük bir zevktir. Bir huzurdur, bir neşedir, bir mutluluktur. İnsanın içini ferahlatan bir müessesedir. Bu 7-8 aylık ruhun Allah'a ulaşması süresince kişi mutluluktan adeta uçar. Dünyadaki en mutlu 7-8 aylık devreyi geçirecektir. Mutluyum diye haykırmak gelir içinden, pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Sanki iradesini de Allah'a teslim etmiş olan ruhunu ve içini nefsine, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış biri gibi bir 7-8 aylık devre geçirir kişi. Her gök katına karşılık bir ay düşünürsek, 7 aylık bir devre normal bir süreç sayılabilir. Böyle bir dizaynda bu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. İnsanları sever. Akrabalarını sever. Arkadaşlarını sever. İnsanlara dost gözlerle bakar. Ve şeytan ona bu süreç içerisinde mürşidine ulaşıp da ruhun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülüke çıktığı noktadan ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen devre içinde bu kişi tam bir korunma altına alınır Allah-u Teala tarafından. Şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Şeytanın o kişiye huzursuzluk vermesi, sıkıntı vermesi, zarar vermesi bütün boyutlarıyla
Allah Teala tarafından engellenmiştir. Bu hedefe şeytan hiçbir şekilde ulaşamaz. Kişi Allah'ın koruyucu kalkanı muhafazası altındadır. Bu devrede kişinin bütün eksikleri Allah Teala tarafından giderilir. Kişi namaz kılmayı sevmiyordur. Allah Teala ona mutlaka namazı sevdirir. Kişi zikir yapmaktan hoşlanmıyordur. Zikri ona sevdirir. Kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyordur kendisini. Açlığı hissetmez hale getirilir. Zekat vermek ona çok zor gelmesine rağmen o devrede zekat verdiği zaman bundan büyük mutluluk duyar. Allah'ın bütün emirleri onun için bir angarya. Ama şunu da yapayım da yakamdan düşsün, şu namazı da kılayım, bitsin gitsin diye düşünen bir kişiyken, namaz onun için doyulmaz bir zevk olmaya başlamıştır. Namazı uzatmak ister. Allah ile olan o beraberliğini devam ettirebilmek için. Zikir, onun büyük boyutta mutluluğu yaşaması için çok önemli bir vetire olmuştur. Zikrettiği süreç içerisinde Allah ile beraber hisseder kendisini, huzur içindedir. İşte bütün bunları kişiye sevdiren Allah'tır sevgili kardeşlerim. Bütün bunları insanoğlunun gerçekleştirmesi Allah'ın yardımıyla olur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'a mutlaka taşır. Daha doğru bir ifadeyle o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu, yani Allah kendi ruhunu kendisine ulaştırır. Ruh bir emanettir. Bir insan hayatı boyunca ruhunu Allah'a ulaştırmazsa öldüğü zaman ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun takımı bu kişinin ruhunu alırlar, 7 tane gök katını aşırıp Allah'a teslim ederler. Her halükarda biz insanlar mutluluk için yaratıldığımızı unutmamalıyız. Bir insan hayatının en mutlu devresi ise bu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu Allah'a ulaştırana kadar geçen 7-8 aylık devredir. Daimi zikre ulaşan insan da aynı mutluluğu yaşar mı? Yaşar. Fakat o 7-8 aylık devrede yaşadığı mutluluğu, hazzı ömrü boyunca aynı seviyede yaşayamaz. O farklı bir olaydır. Orada Allah'ın kişiye normalin üstünde bir yardımı söz konusudur. İlk vuslatın o kişiye verdiği zevki, heyecanı Allah ona yaşatır. Çünkü o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması gerekmektedir. Bunu yapamazsa eğer ölümden sonra ruhu zaten Azrail Aleyhisselam tarafından alınıp Allah'a ulaştırılacaktır. Ama Allah Teala kişinin bunu yapmasını istiyor. Yetmez. Bunun için de o kişinin bir tek dileğinin yeterli olduğunu söylüyor. Kişi sadece diyor ki Allah Teala'ya, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
Şu dünya hayatını yaşarken ben ruhumu sana ulaştırmak, erdirmek istiyorum. Ermiş evliyan olmak istiyorum. Ne olur? Sen bu konuda zaten garanti vermişsin. Kim diyorsun bana ulaşmayı dilerse, o bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse, ey Yüce Allah'ım, bu naçiz kulunu da ruhen sana ulaştırmanı diliyorum. Beni de ulaştır. Benim de ruhum sana ulaşsın. Çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Hepsi bu kadar. Bundan sonrası Allah'a ait. Ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmayacaksınız. O konudaki zikriniz, namazınız, bütün ibadetleriniz sadece zevklerden oluşacak. Bu 7-8 aylık devrede dünyada en mutlu namaz kılan, en mutlu oruç tutan, en mutlu zikir yapan kişi olacaksınız. Öyleyse yaşamamak neden? Allah-u Teala böyle bir garanti vermişse, böyle bir imkan vermişse, insana da verilen bu mahlukuna ait, sadece ona ait olan bir olay bu. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Bu sebeple insandan başka hiçbir mahluk, ne cinler, ne hayvanlar, ne de başka mahluklar, hiçbirisi ruhu yoktur ki onu Allah-u Teala'ya ulaştırabilirsin, ulaştırabilsin. İşte sevgili kardeşlerim, bu biz insanlara ait olan bir ayrıcalıktır. Bir mutluluk vesilesidir. O devreyi yaşayan herkes o devreyi unutamaz. Hayatının en mutlu 7-8 aylık devresidir. Havalarda uçtuğunu hisseder. Sevinçten ne yapacağını şaşırır. Öyle bir huzur, öyle bir mutluluk yaşar insanoğlu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluğu yaşamak varken, huzuru yaşamak varken ve Allah'ın bir büyük mükafatına nail olmak varken neden gerçekleştirmeyelim ki? Ne demek o büyük mükafat? Kaç ayrı cepheden mutluluk? Ruhumuz Allah'ın ruhu. Eğer ölünceye kadar teslim etmezsek, öldüğümüz zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ruhumuzu alıp Allah'a zaten teslim edecekler. Ama eğer biz bunu dünya hayatını yaşarken gerçekleştirirsek, iki büyük mükafata nail oluyoruz. Birincisi, bu 7-8 aylık ruhumuzun Allah'a ulaşma döneminde dünyadaki en mutlu insanlardan biri oluyoruz. Manevi bir huzuru yaşıyoruz. Allah-u Teala bizimle şeytanın arasına onun hiçbir zaman aşamayacağı öyle bir engel koyuyor ki ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız güne kadar şeytan bize hiçbir şekilde tesir etmek imkanının sahibi olmuyor. Peki ulaştığımız zaman ne oluyor? Ulaştığımız zaman 7 tane gök katını ruhumuz aşmış oluyor. Allah'ın zatına ulaşmış oluyor. Ama ulaşırken vücuda gelen olaylara bakalım, nefsimiz teskiye oluyor. Yani nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluyken, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar gibi 19 grup afetle doluyken nefsimizin kalbi %100 doluyken, bu %100 afetlerin oranı %49'a düşüyor. Yarıdan daha fazla azalıyor nefsimizin kalbindeki afetler. Bu bir mutluluk vesilesidir. İnsanı mutsuz kılan
afetlerin o kişi arzında üzerindeki hakimiyetidir. Afetler bir insana ne kadar hakimse o kişi o kadar mutsuzdur. Hasletler bir insana ne kadar hakimse o kişi o kadar mutludur. İşte Allah'a ulaşmayı dinledikten Allah'a ulaştığımız noktaya kadar kişinin nefsindeki afetler giderek azalır, azalır, azalır ve yarı yarıya azalacağı bir noktada ruh Allah'a ulaşır. Birincisi, nefsimizin afetlerinin açık bir şekilde yarıdan daha fazla azalmasıdır. İkincisi, ruhumuzun Allah'a doğru yaptığı bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ya üçüncüsü? Üçüncüsü, mutluluğumuzun giderek artışıdır. Neden artıyor? Nefsimizin kalbindeki afetler, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir yapıya sahiptir. İşte böyle bir yapıda olan, yani insanı sadece huzursuz edecek olan, Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini de yapmak istemeyen bir yapıya sahip olan nefsin afetlerinin azalması her gök katında %7 azalması. Sadece azalmakta kalsa iyi ama ötesi var. Onların yerini ruhun fazıllarının alması. Böylece bir taraftan nefsimizin afetleri %7 %7 azalırken her gök katında, diğer taraftan da o azalan yere ruhumuzun hasletlerinin aynı olan, aynı hüviyette olan, sadece mutluluğa dönük olarak bizlere Allah Teala tarafından nimet olarak verilen fazılların gelip yerleşmesi, kişiyi fazilet sahibi kılması. Ve bu devre içerisinde bu kişi 7 defa %7 fazıl birikimini gerçekleştiriyor. Nefsinin kalbi her seferinde %7 daha nurla doluyor. Sonuçta nurlar nefsin kalbindeki afetlerin miktarını aşıyor. Buna paralel bir şekilde o kişinin mutluluğu birinci gök katını açtığı zaman %7 iken ikinci gök katında %14'e çıkıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında %49'a, %51'e kadar yükseliyor. Kişinin dünya mutluluğu yarıyı geçiyor. Yani kişi dünya hayatını yaşarken yarıdan fazla bir mutluluğu garanti ediyor, yaşamaya başlıyor. İşte böyle bir olay. Allah'ın kişinin dünya hayatını yaşarken o hayatın yarıdan daha fazlasını o kişiye mutluluk olarak yaşatması ve böyle bir şeyi kişinin 7-8 aylık devre içerisinde huzursuzluğu hiç yaşamadan devam ettirmesi Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti, Allah'ın onu koruması altına alması yoluyla gerçekleştirdiği bir muhteşem sonuç. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya mutluluğunun yarısı %51'i ve cennetlerden üçüncü kat cennet. Allah'a ulaşmayı dilediniz, ölmek söz konusuysa birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize tabi oldunuz, ondan sonra ölmek söz konusuysa kişi ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmesi söz konusuysa kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Ve eğer bu kişi bu hayatını devam ettirirse değiştirmeksizin, şu günde o 2,5-3 saatlik zikrini gerçekleştirmesi halinde ibadetlerini mutlaka gerçekleştirecektir. Ve dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşayacaktır bu insan.
Kıyametten sonra da gideceği yer üçüncü kat cennet olacaktır. Ne karşılığı? Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. O kadar. Geri kalan her şey ona Allah-u Teala tarafından mükafat olarak verilmiştir. Sadece o dileğinin karşılığı olarak o kişi 7-8 ay dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak dünya mutluluğunu yaşamıştır. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Ve öldüğü zaman bu kişi kıyametten sonra üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı, bir tek talep karşılığı. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiştir ve Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Ulaştırırken geçen devrede dünyadaki en mutlu insanlardan biri olmuştur kişi o 7-8 aylık devrede. Ve eğer bu pozisyonu değiştirmezse, günde o 3 saatlik zikrini devam ettirebilirse, bir ömür boyu dünya mutluluğun yarısı onundur. Öldükten sonra da gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennettir. İşte bu Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu değil midir sevgili kardeşlerim? Ne karşılığı elde etti kişi bunu? Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorlar ki kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmazmış. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırmış. Ben de böyle olmasını diliyorum Yüce Allah'ım. Benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, sizler bu işin ilmini yapanlarsınız. Neye dayalı olduğunu, hangi ayetlere dayalı olarak bunun gerçekleştiğini sizler biliyorsunuz ama başkaları bilmiyorlar. Onların da bu mutluluğu yaşamaları için onlara yardımcı olmalısınız. Allah'ın bu güzelliklerini çevrenizdeki herkese anlatmaya çalışmalısınız. Laf aramızda anlatırken de sakın ukalalık etmeyin. Öyle yapmayacağınızı biliyoruz ama şakadan takılıyoruz size. Sevgili kardeşlerim, gerçekten onlar bilmiyorlar. Bunda da hatalı değiller. Çünkü öğrendikleri ilim onlara öğreten hocaların inhisarındadır. Onlar da sizin aldığınız ilmi almadan o hedeflere ulaştılar, öğretim üyesi oldular. Bir ilim öğrendiler. Ama o ilim onları cehennemden kurtarabilecek olan bir nitelikte değil. Allah-u Teala'nın onları da bütün cehenneme doğru yol alan bu milyonlarca insanı da bu hakikatleri öğrenerek Allah'ın yoluna girmelerini sağlamasını ve ruhlarını, en az ruhlarını Allah'a teslim etmelerini sağlamasını icabımızdan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me-as-salavat.

Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranının düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek, ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir, kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sava 4 teslimle Allah'a teslim olmak tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı İnsanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır ve lakin onların çoğu bilmezler.
Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce ona Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştun. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini, feyz sahibi olmaları, kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı onun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar onun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı. Ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki,
Size sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet geldiler. Fakat azap sözü kâfirlerin üzerine hak oldu. Onlara orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar, Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kâfirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen, kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir.
Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara Resuller ve yinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, amenü olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kafirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni, Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi, size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve amenu olan adam şöyle dedi, ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü
fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim, bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim, benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana, Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun

Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler: Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki: Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi? Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz, Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu: Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için. Ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür. Ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der.

ve o hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara, sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah, kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda işitmeyi engelleyen vakra ve seninle bizim aramızda bir perde var. Artık sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona yönelin. Ona doğru istikamet alın ve ondan mağfiret dileyin. Ve müşriklerin vay haline. Onlar zekat vermezler. Ve onlar
onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki, gerçekten siz arzı iki günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını, dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona semaya ve arza, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Ad'ın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi, mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Ad'ın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına "Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?" dediler. Onlar da dediler ki "Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse, bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse, onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi içinde gürültü yapın.
Umulur ki böylece siz galip olursunuz, dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin, derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarınızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük has sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece ona, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona, arza hayat veren Allah, elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o, her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki o aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu kitabı, yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa
o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah-u Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
0: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn Teâleyhim gâirul magdûbi aleyhim ve lad-dâllîn Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir aradayız. Beraberliğin zevkini yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere, Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin sahibi ve hepimizin sahibi Allah'tır. Hamd ederiz, şükrederiz ki sahipsiz değiliz. Biz onun kölesiyiz. Azatsız bir köle. Öyleyse Rabbimiz ne emrederse sadece onu yaparız. İşte bir yeni gün, bir yeni beraberlik. Ve Rad suresinin birinci ayetiyle Rad suresine giriş. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, mim, ra. Tilke ayatül kitabı. Kitab. Vellezî unzile ileyke min rabbikel hakku velâkinne ekseren nâsi la yu'minûn. Kelimeler elif, lam, mim, ra. Hurufu mukatta'a. Mukatta'a harfleri. Tilke bunlar ayetül kitabı, kitabın ayetleridir. Vellezî ve ki o ünzile indirildi. İleyke sana. Min rabbike senin Rabbinden. El hakku haktır. Velakinne fakat ama eksere ennâsi ekseren nâsi insanların çoğu la yu'minun, bilmezler, inanmazlar, mümin olmazlar. Ve cümlecikler. Elif, lam, mim, ra. Tilke ayatül kitabı. Elif, lam, mim, ra. Bunlar kitabın ayetleridir. Vellezî unzile ileyke min rabbikel hakku. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Velakinne ekseren nasi, fakat insanların çoğu la yu'minun, bilmezler, inanmazlar, mümin olmazlar. Aslında bilmezler değil, inanmazlar, iman etmek. İnanmazlar, mümin olmazlar. Bu cümleciklerden hareketle cümleye geldiğimiz zaman elif, lam, mim, ra. Bunlar kitabın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Fakat insanların çoğu inanmazlar, mümin olmazlar. Allah Teala burada buyuruyor ki bunlar sana indirdiklerim, kitabın Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir diyor. Ve Kur'an sana Rabbinden indirilen haktır diyor Allah-u Teala. Kur'an'a bir hak olarak Allah-u Teala bakıyor. Hak'tan indirilen, hakkı temsil eden kitap. Hazreti Musa'nın Tevrat'ını,
Hazreti İsa'nın İncil'ini tasdik eden kitap. Daha evvel Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a ve başka nebilere Allah'ın indirdiği kitapların hepsini tasdik eden bir muhteşem ve son peygambere indirilen son kitap. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala buyuruyor: Muhammed aranızdan hiçbirinin, hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve o nebilerin sonuncusudur, hatemül enbiyadır. Nebilerin hatemi, mührü, sonuncusudur. İşte son nebi, son peygamber bundan 14 asır evvel yaşadı. Bugüne kadar peygamber artık mevcut olmadığı gibi bundan sonra da hiçbir devrede peygamber mevcut olmayacaktır. Ve Resuller nebilerin görevini vekaleten üstleneceklerdir. Allah'ın emriyle. Allah Teala diyor ki bu sana indirilen bu kitap haktır. Hak'tan indirilen bir kitaptır. Bu sebeple hak kitaptır. Hakikatin temsilcisidir. Hakikati ifade etmektedir buyuruyor Allah Teala. Ama insanların çoğu inanmazlar. İşte burada hemen aklımıza gene Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi geliyor. Ne diyordu Allah Teala orada? Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Aralarında fetret devirleri olmadan göndeririz. Bir başka ifadeyle bir Resul öldüğü gün bir kavimde onun yerine derhal bir başkasını vazifeli kılarız diyor Allah Teala. Bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşamakta. Ama Allah Teala ne söylüyor bundan sonra? Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Öyleyse bütün kavimlerde bir genel eğilim. İnsanların çoğu Resulleri mutlaka inkar ediyorlar. Çoğu inkar ettiği için Allah Teala inkar etmiş olarak kabul ediyor. Ülkeleri, milletleri. Allah razı olsun. Rad Suresinin ikinci ayet-i kerimesine geçmeden evvel bu Rad Suresinin birinci ayet-i kerimesindeki Elif, Lam, Mim, Ra harflerine dikkatle bakıyoruz. Bunlar mukatta harfleri. Esrarlı harfler. Son zamanlarda yapılan bir araştırma Reşat Halife tarafından yapılmıştı. Bu harflerin bulunduğu surelerde bu harflerin o suredeki toplamının 19'un katı kadar çıktığını ifade etmişti. Birçok ayette de bunu, birçok surede de bu gerçekten doğrulanmıştı. Ama bazı surelerde de doğrulanmadı. Netice alınamadı. Onun için galip bir ihtimalle Allah Teala 19'un katları olan bir korumayla Kur'an-ı Kerim'i koruması altına almış. Kuvvetli bir ihtimal. Ama bazı surelerde bu rakamın
oluşmaması da 19'un katı çıkmaması bazı surelerde mukatta harflerinin mutlaka bunun doğru olduğu konusundaki neticeyi biraz zayıflatıyor. Ama %90'dan daha fazla bir gerçekle karşı karşıyayız. Mukatta harfleri o surelerde, surelerin çoğunda 19'un katı kadar. Allah razı olsun. Rad suresinin ikinci ayetindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî refe as semavati bi gayri amedin. Terav neha sümmesteva alel arşi ve sehha reşşemse vel kamere vel kamer kullun yecri li ecelin müsemma yudebbirul emra yufassilul ayati leallekum bi likai rabbikum tukinun. Allah Teala buyuruyor. Allah o ki refa'es semavati gökleri yükseltti. Bi gayri olmaksızın amedin. Direkler olmaksızın gökleri yükseltti. Terevneha onu görüyorsunuz. Sümme isteva sonra istiva etti. Alel arşı arşın üzerine arşa istiva etti. Ve sahhare ve emri altına aldı. Enşemse güneşi vel kamere ve ayı. Kullun hepsi yecri akar gider cereyan eder. Li ecelin bir süreye zamana kadar. Müsemmen belirlenmiş, isimlendirilmiş bir zamana kadar. Yudebbirul emre işleri düzenleyip dizayn eder, idare eder, tedbir eder. Yufassilun ayati ayetleri ayrı ayrı tafsil eder. Ayetler konusunda detaylarını verir, açıklar. Leallekum umulur ki siz böylece siz bi likai milaki olmaya ulaşmaya Rabbüküm Rabbinize tukinun kesin inanırsınız, yakin hasıl edersiniz. Ve cümleciklere geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî refa'as semavati semaları gök katlarını yükselten Allah'tır. Bi gayri amedin direksiz olarak. Terevneha onu görüyorsunuz, görmekte olduğunuz. Sümmesteva alel arşi sonra arşa istiva etti. Ve sahhare şemse vel kamera ve güneş
ve ayı emri altına aldı. Emrine musahhar kıldı. Emrine itaat edecek hüviyete getirdi. Kullun yecri li ecelin müsemmen. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. Yüdebbirül emre, işleri düzenleyip idare eder, tedbir eder. Yufessilül ayati, ayetleri ayrı ayrı açıklar. Leallekum bi likai rabbikum tokinun. Böylece Rabbinize mülaki olmaya yakin hasıl edersiniz. Rabbinize mülaki olmaya ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakin hasıl edersiniz. Görmekte olduğunuz semaları, gök katlarını direksiz olarak yükselten o Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Ve güneşi ve ayı emri altına aldı. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. Ne demek belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider? Yani dünya nasıl güneşin etrafında dönüyorsa, bütün kainattaki her şey bir belli merkezlerin etrafında devamlı eliptik yörüngeler üzerinde hareket etmektedirler. Bütün güneş sistemlerinde, makro alemde aynı şeyi görürüz. Merkezde güneş vardır. Çevrede, eliptik yörüngelerde birbirinden farklı mesafelerde merkeze göre birçok gezegen hareket halindedirler. Milyarlarca seneden beri bu böyle devam etmektedir. Nereye kadar devam edecektir? Kıyamete kadar. Kıyamete kadar onlar o hünnes ve künnes kanunlarına göre dönmeye devam edeceklerdir. Allah Teala diyor ki hünnese ve onun etrafında cevelan eden künnese yemin olsun. Vela uksumu bil hünnes el cevarul künnes. Hünnes merkezi çekirdektir. Güneş sistemlerindeki güneşlerdir. Künnes de onların etrafındaki eliptik yörüngelerde dönen gezegenlerdir. Bu makro alem. Mikro alemde de merkezde protonları görürüz nükleosta, çekirdekte. Çevrede de hep elektronlar dönmektedir. Mikro alemi dizayn eden kudret eli o Allah-u Teala makro alemi de aynı özelliklere göre hünnes ve künnes kanunlarına göre dizayn etmiştir. Eliptik yörüngelerdeki hareket halindeki sistemlerin hızı ile manyetik alanlarının çarpımı daima birbirine eşittir. Eliptik yörünge üzerinde merkeze en uzak noktada en düşük hız, buna karşılık en yüksek manyetik alan oluşur. En yakın noktalarda ise en yüksek hız ve en düşük manyetik alan oluşur. En uzakta en yüksek manyetik alan olmasının sebebi dönmekte olan sistemin merkezden kopmamasını, boşluğa düşmemesini temindir. En yakındaki en yüksek hız ve en düşük manyetik alan ise merkezin hareket halindeki sistemi kendine çekmemesi içindir.
merkeze yapıştırmaması içindir. Ve böylece protonların etrafında mikrosistemde elektronlar dönerken, ki bu protonlar devamlı nötronlar, nötronlar da tekrar devamlı protonlara dönüşür merkezde. Veya hidrojen atomunda olduğu gibi tek bir proton vardır, etrafında bir tek elektron dönmektedir. Ve bütün elementler bu hidrojenlerin yan yana dizilmesiyle, bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Allah-u Teala gökleri dayanak olmaksızın yükseltti diyor. 7 kat gökyüzü, dünya için 7 kat atmosfer söz konusu. Bütün gezegenler için 7 kat atmosfer söz konusu. Ama onun ötesi, o 7 kat atmosferin ötesinde 7 tane gök katı var. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin dizaynı içerisinde. 2 yatay, 2 dikey sebille Allah kendisine ulaşan sırat-ı müstakimi vücuda getirmiş. 1. sebil, tabi olduğunuz noktadan itibaren ruhunuzun sizden ayrılarak tabi olduğunuz irşat makamının deryana ulaştığı yolu ifade eder. Ve buradan da mutlaka devrin imamının deryana ulaşacaktır. Sırat-ı müstakim orada başlar ve oradan itibaren dikey bir yükselme söz konusu olacaktır. Seyri sülükteki bütün ruhlar için. Bu yükselme 7 tane gök katını içerir. 1. katta secde, 2. katta su arınma, 3. katta secde, 4. ve 5. katlarda secde, birisi Beytül Makdis'in aslıdır, birisi Beytül Haram'ın aslıdır. 6. katta Sıbkatullah olma işlemi tahakkuk eder. 7. kat ise 7 tane alemin geçileceği göğün en üst katıdır, 7. katıdır. Ve 7. kata gene bir altın kapıdan girilir, fetih kapısı. Ve buradan kader hücrelerine ulaşılır. Yani bütün insanların rakamlı kitaplarına, hayat filmlerine. Bütün insanların değil, ulaşılan yer sadece Allah'ın, cennete gidecek olan insanların, dostlarının kader hücreleridir. Cehenneme gireceklerin kader hücreleri ise zemin kattan, dünyayı zemin kat olarak düşünürseniz oradan 7 kat aşağıda emr aleminin tam zıttı olan zünvani alemin sonundaki sicindedir. Kader hücrelerinin 7. gök katındaki yerine illiyin diyor Allah-u Teala Mutaffin suresinde. Şeytana tabi olanların gidecekleri yer cehennem olanlarınsa kader hücrelerinin bulunduğu 7 kat aşağıdaki yere sicin diyor Allah-u Teala. Öyleyse güneşi de ayı da dünyayı da Allah emri altına almış. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider diyor Allah-u Teala. O süre kıyametin koptuğu güne kadardır. Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji, yani o gezegenleri birbirinden ayırmaya sebep olan itiş enerjisi kainatı hala büyütüyor. Bir gün büyüme duracak. Kinetik enerji sona erecek, büyüme duracak. O gün kıyamet kopacak. O süreye kadar onlar akışlarını devam ettirecektir. Süre bittiği zaman akışlar devam etmeyecektir. Bütün sistemler çökecektir. Bir başka ifadeyle gravitasyon başlayacaktır. Büyük kütleler küçük kütleleri çekecektir kendisine. Dünya ayı kendisine çekecektir. Güneşle dünya ile birlikte
dünyaya yapışmış olan ayı kendisine çekecektir. Başka güneş sistemleri bizim güneş sistemimizi kendisine çekecektir. Bütün gezegenleri kendisinde toplayan güneşimizle başka güneşler birleşecek. Sonra samanyolları birleşecek. Neticede uzaylıları kalkmış bir tek noktaya doğru, uzaylıları yok olmuş bir tek noktaya doğru kainat küçülecektir. Allah-u Teala'nın son cümlesine bir defa daha bakmayı uygun görüyorum. Ayetleri yufassilul ayati leallekum bilikai rabbikum tukinun. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki böylece Rabbinize milaki olmaya, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakin hasıl edesiniz. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması, Allah'a milaki olması bir defa daha verilmiş. Öyleyse Rad suresinin ikinci ayet-i kerimesi Allah'a milaki olmayı, olmaya yakın hasıl etmekten bahsediyor. Milaki Rabbim. Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde şunları söylüyordu. Vestaînü bis-sabr ve's-salâte inneha lekebîretun illâ alel-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istiâneyi, yani mürşidinizi size göstermesini isteyin diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Yani huşu sahibi olmayanlar için, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Kimmiş huşu sahipleri? Ve onlar Allah'a milaki olacaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ve ileyhi raciun ve ölümden sonra da Allah'a geri döneceklerine, ruhlarını Allah'a ölümden sonra bir defa daha ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar buyuruyor Allah-u Teala.

Görüyorsunuz ki Allah'ın bir muradı var. İstiyor ki herkes Allah'a mülaki olmaya yakin hasıl etsin. Allah'ın talebi açık. Rad suresinin 2. ayet-i kerimesi. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleriyle bir illiyet rabıtası içerisinde Allah'a mülaki olmaya yakin hasıl etmekten bahsediyor Allah Teala. Ve Rad suresinin 3. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim ve huvellezi meddel arda ve ceale fiha revasiye ve enhara ve min kullis semerati ceale fiha zevceyni zev filha fiha zevcey nisneyni yuşil leylen nehar inne fi zalike le ayetin le ayatin li kavmin yetefekkerun. Kelimeler ve huve ve o ellezi ki o medde uzattı, yaydı el arda yeryüzü ve ceale ve kıldı, yaptı, yarattı fiha orada revasiye dağlar ve enharen ve nehirler ve min kulli hepsinden es-semerati ürünler, meyveler ve ceale ve kıldı, yarattı fiha orada zevce-i ikili zıt cinsten eşler bir çift zevceyni zıt cinsli bir çift dişi artı erkek isneyni iki ikili zevceyni isneyni ikili yani zıt cinsten eşleri oluşturan bir çift. Yuşi örter, elleyl gece, ennehare gündüzü. İnne muhakkak ki fî zâlike bunda vardır. Le âyâtin, elbette ayetler. Li kavmin, bir kavim için yetefekkerûn. Tefekkür eden, düşünen bir kavim için bunda ayetler vardır. Deliller vardır diyor Allah Teala. Ve huvellezi meddel arda cümlecikler ve yeryüzünü uzatıp yayan odur. Ve ceale fiha revasiye ve enharen ve orada dağlar ve nehirler kıldı. Yani yarattı. Ve min kullis semerati ve bütün ürünlerden ceale fiha zevceynis neydi? Orada ikili çiftler zıt cinsli eşler kıldı. Kıldı. Yani yarattı. Oluşturdu.
Yunşil leylen nehare, geceyi gündüze örter. İnne fî zâlike le âyetin, muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller vardır. Li kavmin yetefekkerûn, tefekkür eden kavim için. Şimdi cümlelere bakalım. Yeryüzünü uzatıp yayan odur. Orada dağlar ve nehirler kıldı, yarattı, oluşturdu. Orada bütün ürünlerden ikili çiftler, zıt cinsli eşler yarattı, oluşturdu. Geceyi gündüze örter. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın yaratma faaliyetinin bir ifadesi de Nas Suresi'nin bu 3. ayet-i kerimesinde. Yeryüzünü uzatıp yaymaktan bahsediyor Allah-u Teala. Dünyayı yaratıyor. Dünya adı verilen bu gezegeni yaratıyor Allah-u Teala. 240 bin kilometrelik bir ekvator kuşağı.

0: defa yaşayanlar ölmeden evvel yerlerine yenilerini, çocuklarını getirecekler. Böylece hayvanların ve insanların hayatlarını devam ettirmesi ve nesiller boyunca hep var olmaları söz konusu olacak. Bunda tefekkür eden kavim için, düşünen kavim için ayetler vardır diyor Allah Teala. Ve bir misali her zaman veriyor. Gece ile gündüzü örten, geceyi gündüzden çıkaran diyor bazı yerlerde, gündüzden geceyi çıkartan diyor. Aslında sevgili kardeşlerim, bu insanların bulunduğu konuma göre bir tariftir. Dünyanın hangi noktasındaysanız, güneş oraya da gelecektir. Ve dünya döndüğü için oradan güneşin alınamadığı gece mutlaka o insanlara gelecektir. Allah Teala bu sözlerle dünyanın döndüğünü, güneşin etrafında döndüğünü ifade ediyor. Allah düşünen adamlardan bahsediyor, mütefekkir insanlardan bahsediyor. Yetefekkerun diyor. İşte o düşünen insanlar bütün bu hakikatleri adım adım ortaya çıkarmışlar. Şimdi dünyanın güneş olan uzaklığı belli, güneşin etrafında ne kadar sürede döndüğü belli. Artık eliptik yörünge olduğunda kimsenin şüphesi yok. Ve bunun gibi ilmi veriler bir bir bu mütefekkirun, yetefekkirun dediği Allah-u Teala'nın mütefekkir insanların, düşünen insanların ortaya çıkardığı gerçekler. Allah razı olsun. Ve Rad suresinin 4. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fil ardı kıta'un müttecaviratun ve cennatun min a'nabin ve zer'un ve nahilun sinvanun ve gayru sinvanun yuska bi ma'in vahid ve nufaddilu ba'deha ala ba'din. Fil u kul inne fi zalike le ayatin li kavmin yakilun. Ve kelimeler. Ve fil el ardı ve yeryüzünde kıtaun, toprak parçaları, kıta, kıtalar, mütecaviratun, birbirine komşu, ve cennatun, ve bahçeler, min anabin, üzüm bağlarından, ve zer'un, ve ekin, ve nahilun, ve hurma ağaçları, sinvanun, budaklı, ve gayru sinvanun, ve budaklı olmayan, yuska, sulanır, bimayin, su ile, vahidin, tek, aynı bir, ve nufaddilu, ve üstün kılarız, badaha, onun bazısını, ala, üzerine, badın bazısını. Fi el ukuli, yenmesinde, tadında, lezzetinde ve kokusunda vesaire. İnne muhakkak fi zalike bunda vardır. Le ayatin, elbette ayetler, li kavmin, bir kavim için, yakulun, akıl eden, akıl edebilen bir kavim için.
1: cümleciklere geliyoruz ve fiil

ardı kıta'ün mütecaviratün ve yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları vardır. Ve cennetün min ana bin ve zer'un ve nahilun ve üzüm bağları, ekinler ve hurma ağaçlarından bahçeler. Sinvanın ve gayr-ı sinvanın budaklı ve budaksız. Yüzke bi ma'in vahidin, tek bir su aynı su ile sulanır. Ve nufaddilu badeha ala badin ve biz onların bazısına üstün kılarız. Fil ukuli gelmesinde tat, lezzet ve koku vesaire. İnne fî zâlike le ayatin, muhakkak ki bunda ayetler vardır. Li kavmin yakilûn, akıl eden kavim için bunda mutlaka ayetler vardır buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala bu cümleciklerin cümleler haline getirilmesinde diyor ki: yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, kara parçaları ve üzüm bağları, ekinler ve budaklı ve budaksız hurma ağaçlarından bahçeler vardır. Aynı su, tek bir su ile sulanır. Ve biz onların bazısına yenmesinde tadına, lezzetine ve kokusuna göre bazısına gelmesinde tadına, lezzetine ve kokusuna göre üstün kılarız. Akıl eden kavim için muhakkak ki bunda ayetler vardır. Allah Teala 5 kıta oluşturmuş, kıtalardan bahsediyor. Birbirine komşu kıtalar. Bütün ekinlerin aynı su ile, su adı verilen bir mai ile sulandığını söylüyor Allah Teala. Ve hepsi için, akıl eden bir kavim için ayetler olduğunu da ifade buyuruyor. Ve 5. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in ta'ceb fe acebün kavluhum ve izâ kunna turâben e inne lefî halkın cedîd. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ الْاَغْلَالُ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ hüm fiha halidun. Ve in tacep, ve eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, fe acebün, artık doğrusu acebün, acayiptir. Ve in tacep, ve eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, fe artık doğrusu acebün, acayiptir. Kavluhum, onların sözleri. Ve izâ kunna, biz olduğumuz zaman mı? Turabın,
turaben toprak. E inna gerçekten biz mi? Lefi halkın mutlaka yaratılışta, yaratılış hakkında, konusunda cedidin yeni, yeniden. Ülaike işte onlar. Ellezine keferu, inkar eden kimseler. Bi rabbihim, Rablerini. Ve ülaike el agralu, işte bu halkalar. Fi anakihim, onların boyunlarındadır. Ve ülaike, ve işte bunlar ashabın nari, ateş ehlidir, ateş halkıdır. Hüm fiha, onlar orada halidun, ebedidirler, ebedi kalanlardır. Ve Ra'd suresinin 5. ayet-i kerimesindeki cümlecikler. Allah Teala buyuruyor ve in tacep, ve eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, fe acebin kavlühüm, doğrusu onların sözleri acayip, şaşılacak şey. E izâ kumne turâben, biz toprak olduğumuz zaman mı? E inna lefî halkın cedîdin, gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız? Ülâikellezîne keferû bi rabbihim, işte onlar Rablerini, kendilerinin Rabbini inkar eden kimselerdir. Ve ülâikel aglâlu fi anâkuhim, işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve ülâike ashabın nârı, ve işte onlar ateş ehlidir. Hüm fîhâ hâlidûn, onlar orada ebedi kalanlardır. Cümlecikleri cümleler haline getirelim. Eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, doğrusu onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip. Eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, doğrusu onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden mi halk edileceğiz sözleri eğer acayip buluyorsan, bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı gerçekten mutlaka yeniden halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayip, şaşılacak şeydir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ihsan etmesini, sonsuz cennet ve dünya saadetiyle sizleri nimetlendirmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: kalbimizde, hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtıva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yaratılışı konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bizler insanız. Şu kainatta en üstün yaratılmış olan varlıklar. İnsan olmak başlı başına Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. İnsan Allah'ın ikramından nasibini alan bir varlıktır. Tek bir dileğiyle Allah-u Teala 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın cennetine mutlaka girer. Yeryüzünün halifesi, kendisine diğer bütün mahlukat tarafından da secde edilen varlıktır. İnsanlar arasında şu sual tevcih edildiğinde birisine, siz sevdiğiniz insanların ne olmasını istersiniz veya çocuklarınızın, alacağımız tek cevap elbette ki mutlu olmasını. İşte Allah Teala için de aynıdır. Allah en çok sevdiği varlık olan insanın sadece ve sadece mutlu olmasını istiyor. Kainata bütün mahlukatından daha fazla sevdiği, yeryüzüne varis kıldığı, yeryüzünün halifesi olarak yarattığı insan, sadece mutlu olmasını istiyor Rabbimiz. Bakara 30'da muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ve insanı halife yapıyor yeryüzünün, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Ve izkâle rabbuke lil melâiketi unca'nü filâzi halifeten. Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Melekler hemen şunu soruyorlar. Yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birisi bizden nasıl üstün olabilir? وَنَحْنُ مُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ Seni hamd tesbih ediyoruz. وَنُقَدِّسُ لَكَ Seni takdis ediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Öyleyse ayet-i kerimeden de anlaşıldığı gibi insan yeryüzünün halifesi olmak üzere yaratıldı. Melekler de elbette emre boyun eğdiler. Allah-u Teala benim bildiklerimi siz bilemezsiniz. Demekle acaba ne demek istiyorum? Allah-u Teala'nın insana ruhundan üfürdüğünü, yarattığı ruhtan nasipler kılacağını melekler elbette bilmiyordu. Yani Allah'a geri dönecek olan bir ruhu insanoğlunun beraberinde bulunduracağını, vücudun bir vücudun da onun tarafından tayin edildiğini, onu teşkil ettiğini, ruhun teşkil ettiğini melekler bilmiyordu. Biz insanlar Allah'ın yarattığı en sevdiği mahluklar ama bu üstünlük Allah-u Teala'nın bize verdiği üfürdüğü ruh sebebiyledir. Öyle olunca Allah kainatta yaratılan ne varsa hepsinin insan için yaratıldığını buyuruyor. İşte
Bakara 29. Huvellezi halakalakum ma fil ardi cemiyen. O yüce Allah'tır ki yeryüzünde olanların hepsini sizin için yarattı. Yeryüzü kainat dizaynı içinde bir toz zerresi. Acaba kainatın bütünü kim için yaratılmış? Câsiye 13 bunun cevabını veriyor. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Göklerde ve yerlerde bunlar arasında neyi yarattıysam hepsini katından insanın emrine musahar kıldım. Öte yandan Rabbimiz Enbiya 105'te biz yeryüzünde insanlardan salih olanlara yeryüzünü miras bıraktık. وَلَقَدْ كَتَمْنَا فِي زُبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَارِسُونَ وَيْبَادِ صَالِحِينَ. Ant olsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık. Salihler yeryüzünün mirasçılarıdır. Öyleyse yeryüzünün halifesi mi? O insandır. Yeryüzünün mirasçısı mı? O insandır. Yeryüzünde Allah'ın değerli kıldığı kul, en çok sevdiği kul mu? O insandır. Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, çok şükredelim ki Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Evet, insanlar içinde acaba en çok sevdiğiniz insanın, en çok sevdiğiniz kişinin ne olmasını istersiniz? Herkesin vereceği cevap gayet açık ortada, mutlu olmasını isterdik derler. Allah-u Teala da en çok sevdiği mahlukunun insanın mutlu olmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim'in baştan aşağı bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisinin olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Allah ile olan ilişkilerde hepimiz için tek bir hedef vardır. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmak. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. İnsanlara ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık. Bütün insanlar için hedef Allah'a kul olmaktır. Allah için yaşayan insanoğlu ona ruhunu ulaştırmak da vazifeli kılmıştır. Allah-u Teala insana mutluluğu teklif ediyor. İnsanı yeryüzünde mutlu olsun diye yaratmış. Teklif ettiği mutluluğu Allah garanti ediyor. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde hilaf yoktur. Allah'ın katında söz değiştirilmez. Hangi konuda Rabbimiz söz vermişse Allah mutlaka o sözünü yerine getirir. Olay çok net. Öyleyse yaratılışa baktığımızda ne görüyoruz insanın yaratılışına? Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsalin denilen kuru topraktan ve şeklinin bir alçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik beden şu zahiri aleme ait olup bu dünya hayatını yaşadığımız et ve kemikten oluşan iç organlarla mücehez, beyinle kaim, beş duyu organıyla hayatı yaşayan aklın kumandasına bir varlık. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde biz insanı bir nefse dizayn ettik. Her insan doğumla birlikte fizik vücut ve nefse iki vücutla dünyaya gelir. Ama Allah Teala doğar doğmaz secde 9'a göre zatından ruh üfürüyor. Böylece insan üç vücut serbest iradeyle aklın kumandasında yaşayan ama dıştan nefs itibariyle şeytanın tesiri altında olan bir varlık.

Allah Teala insanı yaratmakla en sevdiği mahluk olan insan için sadece mutluluğu hedef ittihaz etmiş. Bütün mahlukatından üstün yarattığı insanın sadece mutlu olmasını istiyor. Gerçekten Kur'an muhtevasına baktığımız zaman 19 açıdan insanın diğer bütün mahlukattan üstün olduğunu görüyoruz. Evet, şu anda ekranda görüyorsunuz diğer yaratılanlar ve insanın özellikleri. 19 açıdan insan diğer bütün mahlukattan üstündür. İlgili ayetleri de devreye aldık. Öyleyse nereden biliyorsunuz insanın üstün olduğunu? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın diğer varlıklara ait söylediği özellikler var. Bir de insana verdiği özellikler var. Karşılaştırdığımız zaman 19 açıdan insan en üstün mahluk olarak karşımıza çıkıyor. Allah-u Teala bütün insanların sadece mutlu olmalarını istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Kur'an-ı Kerim'de 3 kat cennetle müjdelemiş. Sadece kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek ama kalpten geri kalan Allah'a ait. Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Üçüncü basamakta vücut bulan Allah'a ulaşmayı dileme, 21. basamakta Allah'a ulaşmakla noktalanıyor. Basamağa kadar yaşar da ruhunu Allah'a ulaştırabilirse hayattayken mutlaka o ermiş evliya oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an 3. basamaktan sonra hangi basamakta ölürse ölsün mutlaka gideceği yer Allah'ın cennetidir. 3. basamakta 1. kat cennet, 14. basamakta ölürse basamaktan sonra ölürse 2. kat cennet, vuslata ulaştıktan sonra ölürse 3. kat cennet. Öyleyse Allah-u Teala bu açıdan da verdiği mükafatlar açısından da Allah'ın garantisine gerçekleşen dünyayı mutluluk açısından da insanın en üstün mahluk olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Ama ne yazık ki her devirde insanların çoğu kendi iradeleriyle cehennemi seçecekler. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesine baktığımız zaman net olarak bu sonucu görebiliyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki insanların ve cinlerin çoğunu cehennemi için yarattık. Cennete girmek veya cehenneme girmek kişilerin davranış biçimlerine ve taleplerine dayalıdır. لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ عَيُّنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَاُولَٰئِكَ الْغَافِلُونَ. Andolsun ki cehennemi insanlara ve cinlerin çoğuna hazırladık. Onların kalpleri var fıkıh etmezler. Onların gözleri var onu da görmezler. Onların kulakları var onları işitmezler. Dar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok derahtedirler. İşte onlar gafillerdir. Kim cennete girmek isterse o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim de Allah'ın emirlerini işe sayarsa ben Allah'a ulaşmayı falan dilemem. Böyle bir talebin sahibi olmuyorsa bilerek isteyerek cehennemi seçmiştir. O kişinin gideceği yer cehennemdir. Ne yazık ki insanların
%90'dan fazlası cehennemi talep edenler olarak her devirde yer alacaklardır. Allah'ın talebi, Allah'ın hedefi, yaratılış sebebi ne kadar halis, ne kadar insan için mutluluk muhtevası içinde ise insanlar iradelerini kullanmadıkça, iradelerini yanlış kullandıkça mutlaka cehennem onları bekliyor. Allah Teala cennete girmeyi çok kolaylaştırmış. Tek bir dilekle bütün insanların Allah Teala cennetini almaya hazır. Kendilerine akıl ve irade verdiği, serbest karar verme yeteneği verdiği insanın adı verilen bu mahlukunun şeytanın tesiri altında kendisini cehenneme mahkum etmesi çok manidar. Kur'an'ın temeli Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir teslimler dizisini içeriyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu teslimlerden hiçbirinin gerçekleştirmesi mümkün değil. Allah'la ilişki olan bütün kapıları kilitlidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu kapılar açılır. Gözler kördür, hicam-ı mestüre ile örtülü, kulaklar sağırdır, vakra ile tıkalı, kalpler idraksızdır ve kinet isimli idraki yok eden bir sistemle teçhiz edilmişlerdir. Kalplerin nur kapısı şeytana dönüktür. Hiç kimsenin göğsünden kalbine nurların girmesi hiçbir zaman başlangıçta mümkün değil. Bütün bunların değişmesi, kör gözlerin açılması, sağır kulakların duyar hale gelmesi, idraksız kalplerin idrak edebilmesi, kalbin şeytana dönük kapısının Allah'a dönmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açılması, hepsi kişinin sadece tek bir dileğine bakar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Her şey ayan beyan Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Ama insanlar mutsuz. Allah Teala insanları mutlu kılmak için yaratmış. Bütün insanlar mutlu olmayı istiyorlar ama iblis insanların mutlu olmasını istemiyor. Bu nasıl korkunç bir mahluk ki insanların çok büyük bir çoğunluğunu, ezici bir çoğunluğunu kendi amellerine alet etmeyi başarıyor ve onları Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ı ve bütün mukaddes kitaplarını da unutturuyor. İşte Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz bir zamanlar gelecek, Kur'an-ı Kerim'in resmi İslam'ın ismi kalacaktır. İnsanlar İslami isimler alacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerrileridir. Fitne onlardan çıkmıştır ve tekrar onlara dönecektir. Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa 14 asır geçmiştir. Bu 14 asırda insanlar Kur'an-ı Kerim'e torbalar diktirmişler. Kur'an-ı Kerim'i torbaların içine koymuşlar. Duvara da bir çivi çakmışlar. O torbayı o duvara asmışlar. Birisi öldürünce oradan alıyor ve Kur'an-ı Kerim'i ve Yasin okuyorlar. Mehmet Akif Ersoy, İbret alınmaz her gün okuruz ezbere de, bir ibret aranmaz mahiyetlerde. Ya okuruz geçeriz bir ölünün toprağına, ya açar bakarız Nabi Ceylin toprağı yaprağına. İnmemiştir hele bu Kur'an hakkıyla bilin, ne taze mezara okunmak ne de fal bakmak için. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin, ne duvarlara asılmak ne de el sürülmemek için. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin, ne tesip, ne sülüs, ne hat yazmak için. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin, ne tapınak, ne nutuk, ne vaaz dini için. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin, ne meslek kaygıları, ne kariyer hesapları için. İnmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin, ne erkeği yüceltmek, ne kadını aşağılamak için, ne araba paye vermek, ne acemi hür görmek için. Görüyorsunuz. Günümüzde ne kadar negatif şey varsa Kur'an'ı
alet edinerek insanlar bu yanlış şeyleri Kur'an'a iftira ediyorlar. Konumuzla ilgili günümüzde din adamları ve bazı bilim adamlarının söylediklerine birlikte bakalım. İnsanın yaratılışı hakkında yorum. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratmış ve ona ruhundan üfleyerek can vermiştir. İnsana hayat veren ruhtur. Böylece insan fizik varlığıyla dünya hayatına ruh yönü ise mana alemine uyum sağlayabilecek bir hücre sahip kılınmıştır. İşte bu insanlar neyi kabul ediyorlar? Nefs iyi olursa ruh, kötü olursa nefs oluyor. Can dediği aslında bizim nefsimiz. Ruh ise Allah'ın zatına üfürülen. Az evvel de ayetlerle ifade ettik ki insan üç vücut ve serbest iradenin sahibi. Hicr 26'da fizik bedenimiz, Şems 7'de nefsimiz, secde 9'da Allah'ın zatına üfürülen ruh. Ama insanlar bu Kur'an ayetlerine adeta iftira edercesine insanın iki vücuttan müteşekkil olduğunu, nefsin iyi olursa ruh, kötü olursa nefs olduğunu hep söylüyorlar. Bir din adamına soruyorlar, insanı insan yapan ruh mudur, akıl mıdır? Cevap, insanı insan yapan ruhtur. Nitekim ruhun bedene girmesiyle insan hayata kavuşur ve ruhun bedeni terk etmesiyle ölmüş olur. Hadi buyurun. Halbuki günde belki 100 kere istediği an ruh vücuttan ayrılıyor ama kişi ölmüyor. Yetmez. Günah işleyen nefs ve fizik beden o noktada ruh vücuttan ayrılıyor. Olaya şahit oluyor bitiminden sonra ruh nefse azap ediyor. Allah-u Teala da fizik bedene azap ediyor. Yine kişi ölmüyor.

Dünyanın oluşumu hakkında ilim adamlarının söylediklerine bakalım. Dünya 6 günde oluşmadı diyorlar. Gezegen oluşumu daha uzun süre bir süreçtir. 6 günde hiçbir gezegen oluşamaz. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Güneş sistemi bir toz ve gaz bulutuydu. Dinlerde, bilimde çok fazla bilgi kirliliği var. Dinlerde. Halbuki dinler yoktur. Din de Allah-u Teala'nın emir ve nehirlerine oluşan bir bütünü ifade ediyor. Bazı bilim adamlarına göre evrim teorisi kabulleri, canlı türleri zamanla değişir, bir canlı türü başka türe dönüşür, tüm canlı türleri tek bir ortak atadan gelmektedir, genetik eşitliği mutasyonlarla gerçekleşir, insanlar hayvan hüviyetindeyken zamanla evrim geçirerek gelişmişlerdir. İşte görüyorsunuz ki tamamen Kur'an'a aykırı, sadece insanların zanlarını oluşturan birçok yalan. Halbuki maymunlar türlerine yapılan incelemeler 19 çift kromozomdan başlayan bir maymun dizisi ortaya çıkarıyor. 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çift. 33 çift kromozomda maymun türleri sonuçlanıyor. Kuyruğu sıfırlanmış, ayakta yürüyebilen yürümeye başlamış. İnsana en yakın bir maymun türü. Eğer bu bir gelişme ise 35 çift kromozomla daha var olması gerekir insanın. Eğer bu gelişme 19 çift kromozomdan başlamışsa, 4 ayak üzerinde yürüyen en uzun kuyruklu maymunun türünden 2 ayak üzerinde yürümeye başlayan kuyruğu sıfır olmuş bir maymun türüne ulaşmamız gerekir. Halbuki 35 çift kromozomlu bir maymun türü yok dünya üzerinde. 33'te bitiyor ama görüyorsunuz ki insan 23 çift kromozomdan oluşuyor. 23 çift kromozomdan bir maymun türü bu kromozomda ya zaten yaşıyor. 21 çift kromozom orada da bir maymun türü var. 25 çift kromozom orada da bir maymun türü var. İnsanı bu gelişme sürecinin hiçbir yerine Darwin oturtamaz. Oturtmayacağı için de böyle bir iddianın hiçbir zaman sahibi olmamış. Ama o zaman genetik mühendislik yoktu. Bizim okullarımıza insanın maymundan türediğine dair birçok hala ders anlatılır. Allah insan için en güzelini kurmuş. Mutlu olsun diye yaratmış insanı ve diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Sen ulaşmayacaksın, biz seni kendimize ulaştıracağız. Ulaştırdığımızda da sen kendinden hiçbir şeyi katmadığın halde biz seni kendimize ulaştıracağız. Sen sadece bize ulaşmayı dileyeceksin. Mükafat ise 3 tane cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası. Dünya saadetinin %50'den fazlası cennetsin ise 3. kat cenneti. 1. katından, 2. katından daha yukarıda 3. katı da Allah-u Teala garanti ediyor tek bir dilekle. Şeytan 14 asırda insanlara Allah'a ulaşma dilemeyi unutturmuş. Allah'ın hedefine bakın. İnsanın yeryüzünün halifesini yapmak, yeryüzünün idaresi kılmak istiyor. İblis de bütün bu hedefe ulaştırma noktasında vaaz edilen tüm kanunları devre dışı bırakmış. İnsanın mutluluğu kendi elindedir. Eğer Allah'a söylediklerini uygulayabiliyorsa, Allah'ın söylediklerini uygulayabilen insan, işte o şeytana galip gelen insandır. Kim yolunda sebat ederse, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a tevekkül ederse, o Allah'a tevekkül eden kişi mutlaka ruhunu da, beşini de, nefsini de, neticede iradesini de Allah'a teslim edecektir. O zaman Allah'ın insandan beklediği mutluluklar, insanı yaratma sebebi insanda tecelli edecektir. Ama serbest iradeyle yaratılan insan, şeytanın kendisine yaptığı telkinlerle iradesini yanlış istikamette kullanılan bir mahluk olmuştur. Ve insanların buradaki eksikliği Allah'ın söylediklerini bilmemektir. Kim unutturmuş? İblis insanlara bunu unutturmuş. Kur'an-ı Kerim'in temel gerçeklerini Kur'an kalesinden büyük burçlar kopararak, aşağı düşürerek insanları Allah'ın güzelliklerini yaşamaktan men etmeyi başarmıştır. Allah insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. İnsanların çoğu mutsuz. Allah-u Teala insanları mutlu yapamaz, ne istese yapar.
ama kendi sözünde kendisine bağlı hissediyor. İnsanlara verdiği cüz'i iradenin onları mutlu etmek üzere insanlara verildiği bir vaka. Allah'ın hedefi de o cüz'i iradeyi insanların en güzel şekilde kullansınmasını istiyor. Gerçekten cehenneme gidenlerin hepsi iradelerini kullanmayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve iradesini yanlış kullananlar, devamlı nefsin talebine şer işleyenler. Kur'an'a ters düşen hurafelere baktığımız zaman birbirinden farklı tam 19 tane bidat görüyor. Şeytanın öğrettikleri fuhşiyat ve münker Kur'an'dan kopan kavramlarla birbirine zıt. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz. Bugün dünya insanının çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir dileğin mukaddes kitaplarda yer aldığını bilmiyor. Bilmese ne olur? Bilmese gideceği yer cehennem olur. Bilmese dünya saadetini hiçbir zaman yaşayamaz. Ne dünya saadeti ne cennet saadeti onun olamaz. İse Allah insanları niçin yarattı? Mutlu yaşasın diye yarattı. İnsan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Mutlu olmayı dileyen insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde bu mutluluğa mutlaka ulaşabilir. Kur'an'ın bu açık hüviyeti bugün insanların çok büyük kısmı tarafından ne yazık ki bilinmemektedir. Peki bu bilinçsizliğin sonu ne dünya saadetine ne cennet saadetine insanların çok büyük kısmının ulaşmamasıdır. Allah insanları niçin yaratmış? Yeryüzünün halifesi olsunlar diye. Ama insanoğlu yeryüzünün halifesi, fakat insanların %90'dan fazlası şeytana esir olmuş durumda. Tam aksine insan olmanın hüsiyetine, insan olmanın şerefine layık olmak üzere Allah onları yaratmış. Bu ise Allah tarafından olmakla gerçekleşebilir. İnsan odur ki hakkı, adaleti kendi vicdanında yaşasın. Allah'a ulaşmayı dileyen insan için Allah Teala kişiyi bir vuslat hediyesiyle müjdeliyor. Onun ruhunu Allah kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Böyle bir hedefin tahakkuku bir insanın Allah'ın sevmesiyle şekle kavuşur. Her şeyin en güzel olması söz konusudur bu noktada. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Allah Teala 12 ayette ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılıyor. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ın kendisine indirdiği iki can serveri Gönüller Sultanı Peygamber Efendimiz bu başlangıcı Allah'a ulaşma dileğini 7 hadisle bizlere açıklamış. 7 hadis-i şerifte Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala herkesi seviyor. Bu sevgisiyle bizler bu dünyada yaşarsak Allah Teala'nın sevgisi bizler harekete geçmedikçe pozitif bir tesir oluşturma üzerimize. Bütün insanlar serbest iradeleri yaratmışlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar mutluluğa ulaşabilirler. Dilemeyen için böyle bir mükemmel sonuç söz konusu değil. Allah insanların mutluluğunu istiyor, huzur içinde bir ömür geçirmelerini istiyor, mutlaka cennete girmelerini istiyor, dünya hayatında da cennet hayatında da Allah'ın güzelliklerini yaşamasını istiyor. Ama insanlar Allah tarafından serbest iradesiyle yaratılmışlar. Allah Teala'nın bir insanın cezalandırması için veya mükafatlandırması için o insanın davranışlara kazandığı ve kaybettiği dereceler fonksiyonel bir çizgiyle belirlenir, ona göre şekillenir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemese ne olur? Gideceği yer ne yazık ki cehennem olur. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler onlar felaha erenlerdir. Evet, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar felaha erenlerdir. Meşhur Cibril hadisinde imanın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu buyuruyor.
Kalemel imani var. Sonra kale iman en tu'minu billahi ve melaketi ve likai ve rasulü ve tu'minu ba'di. Lika Allah'ın iman olduğu ifade ediliyor. Lika Allah'ı dilemeyenlerin nefsin talep olan dünya hayatının peşinden koştuklarını görüyoruz. Lika Allah'ı dileyenleri Allah kendisine ulaştırıyor. Dilemeyenleri Allah onları deraette bırakıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin muhacir ve ensarın yaşadığı 7 sıfa İslam'a baktığımız zaman hepsi evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümar 17'ye göre, Mümtehin 12'ye göre hepsi Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide tabi olmuşlar. Rahat 20'ye göre hepsi ruhları Allah'a vasıl olmuş, vuslatı gerçekleştirmişler, veli olmuşlar. Hepsi fizik vücut teslimine ulaşmış. Hepsi nefs teslimine ulaşmış. Zümar 18. Hepsi İhlasa ulaşmış, Bakara 139, Hücurat dedi ve hepsi iradenin de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Allah-u Teala ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye hidayete ermiş diyor. Hidayet, insan ruhunu Allah'a ulaşmasıdır. İşte Alimen 73, قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öte yandan Bakara 120'de قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. İki ayet-i kerimede de hidayetin muhakkak ki Allah'a ulaşmak olduğu ifade buyuruluyor. Ruhun vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle yoklukta Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatına yok olması söz konusu. O sebeple Fecr 28'de irci ila rabbiki, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Ve eslimu lehu, Allah'a teslim ol. Bir insan Allah tarafından sadece bir görevle görevlendirilmiştir. Bir tek görev, kişiye düşen sadece Allah'a mülaki olmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. O insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama namaz kılmayı sevmemektedir. Allah ona namazı sevdirir. Oruç tutunca bayılacak gibi olmalıdır. Allah onun bütün rahatsızlıklarını giderip orucu ona sevimli bir hale getirir. Zekat vermek bu kişiye pintili sebebiyle çok ağır gelir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ağır gelmez. O kişi cömertçe dağıtır. Bütün negatif faktörler Allah-u Teala tarafından alınır. Kişiyi temizler, aratır vaziyette Allah getirir. Evvela kişi mürşidi sevgisini verir Allah-u Teala. Önce kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Allah ona seveceği mürşidi tayin eder. Ya da başka bir ifadeyle Allah mürşidini o kişiye sevdirir. Tabi olunca ruhu ucundan ayrılır. Allah'a doğru diğer ruhlarla beraber seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Bu ruh 7 tane gök katını aşacaktır. 7 gök katından 7 tane alem geçecektir. Zikir hücrelerindeki zikirlerini bitirdikten sonra sitlerin müteahhiye ulaşacaktır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah-u Teala kendi zatına ulaşan kişi için o hidayete ermiştir. Hidayet insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah-u Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Bu olay nefs eskâdı verilen bir sistemle gerçekleşir. Kişinin nefsinin kalbini Allah-u Teala önce %2'lik rahmet nuruna ulaştırır. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur onu açar. O kişinin kalbine o kişinin zikriyle %2 rahmet nuru ulaştırır. Bu öncü nurlar kalbe girer. Kişi henüz mürşidine ulaşmamıştır. Asıl nurlar rahmetle fazıl, rahmet ve selavat isimli iki grup nur var.
Ancak tabiyetten sonra vücudu da ulaşmaya başlar. Müşrine tabi olduğu an o kişiyi zikir yapacaktır. Allah kelimesi Allah'ın katından rahmetle fazl, rahmetle ve selavat isimli iki grup nuru o kişinin kalbine davet eder. Bu davet varsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, sonra da mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa çalışır, faal hale gelmiştir, yoksa çalışmaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin, Allah Allah Allah desin, bu sözler onun kalbine Allah'ın katından fazlaları getirmez. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'tan mürşidini soracak, Allah kendisine gösterdiği hak mürşide ulaşacak, tabi olduğu andan itibaren zikir yapacaktır. Allah'ın katından rahmet, fazl, rahmet ve selavat isimli iki nuru, grup nuru Allah mutlaka devreye koyacaktır. Selavat nurları beraberinde rahmeti, beraberinde fazlı getirecektir. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmetin dışında nur nefsin kalbine yerleşemez. Kişinin nefsinin kalbi nurlarla benzendikçe bu işin asıl olması, işin nasıl olması lazım, onu kişi yaşayacaktır. Nefsin kalbi afetlerle dolu, afetler nefsin kalbini terk etmek mecburiyetinde nurlar girdikçe, fazlalar geldikçe iman kelimesinin etrafında yerleşiyor ve karanlıklar oradan dışarıya gidiyor. Allah Teala tabiyet sırasında insan kalbinin içine iman kelimesini yazıyor ve başının üzerine devrin imamın ruhunu gönderiyor. Bu yazılan iman kelimesi sebebiyle kişinin kalbine nurlar geliyor. Nurlar o kişinin her geçen gün daha çok kalbin müzeyyin olmasını sağlıyor. Nefsinin kalbi güzelleşir, aydınlanır. Bir başka ifadeyle o kişinin nefsinin kalbinin Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan yasak ettiği fiilleri de asla işlemeyecek olan bir nur birikiminin oluşması söz konusudur.

Bu en boyutta yaşar. Allah Teala bu devirde o kişinin şeytanla ilişkisini yok eder. Şeytana o kişiye rahatsızlık vermesine Allah müsaade etmez. İnsanı azdıran şeytandır. Şeytan devrede yoksa insanın huzursuz olması söz konusu değil. O kişinin zikrin artışına paralel olarak nefsin kalbindeki afetler her gün biraz daha azalacaktır. Neticede kalbi tamamen Allah'ın nurlarına dönük olacaktır. Yani nefsin kalbinde %2 rahmet nuru, %49 da fazıl nuru birikecektir. %7'lik nur birikiminden oluşan 7 tane safa geçecektir. Sonuçta o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla doldukça onun ruhu da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Kişi burada ne yapmıştır? Bir dileğin sahibi olmuştur. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sadece o kişi mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediği için Allah bunların hepsini gerçekleştirmiştir. Allah Teala bütün insanlardan istediği şey işte bu gönül beraberliğidir. Allah Teala mürşit ve mürit olmak üzere bir beraberlik içerisinde bulunurlar. Mürit Allah'a varmayı murad eden kişidir. Murad eden manasına gelen dileyen kişidir mürit. Mürşit irşad eden manasına gelir. Aslında irşad gerçek sahibi Allah'tır. Mürşit sadece Allah'ın kendisine yaptırdıklarını yapmak suretiyle o kişiyi bütün güzellikleri sağlar. Kişi kendisini 7-8 aylık devrede dünyanın en mutlu kişi seviyetinde görür. Ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Kişi en sonunda iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ama o devrede yaşadığı o ilk hazı, ilk zevki nefsinin kalbindeki hiç afet kalmamasına rağmen o güzelliği yaşayamaz. Acaba neden? Çünkü birincisinde Allah Teala o kişiyi tecelli ediyor ve ona sonsuz bir mutluluğu yaşamak suretiyle dinin temel esaslarını gerçekleştirmek konusunda onu teçhiz ediyor. İşte insan olmak Allah Teala'nın insanı neden yarattığını sualinin cevabıdır. Şerefin, adaletin sahibi insan odur. Bu söylediğim vasıfların sahibi olan insan, Allah'a köle olacak olan insanlardır. Allah'a kendini bağlamış, Allah'a kendini vakfetmiş insanlar. Allah insanları insan olarak onları yarattı. Öyleyse Allah insanı o hedefe, mutluluk hedefine dayalı olarak yarattı. Ve ona layık insan olmak üzere yarattı. Ama şeytan nerede neleri başardığını görmemiz için bu devirde, bu dünyada yaşıyorsunuz. Allah Teala'nın hepimizi Allah'ın gerçek kulları kılmasını, şerefli, haysiyetli yaratılış gayesine uygun insanlar olarak yaşamamızı, dünyaya ibret olmanızı, örnek olmanızı, bu vasıfların hep devam ettirmenizi Yüce Rabbimizden, Efendimiz himmetiyle dileyerek Kur'an-ı Kerim konulu, Kur'an-ı Kerim'e göre insan yaratılışı konulu konferansımızın şunun konuşması burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet, ey sevgili kardeşlerim, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu kolaylaştırınızı zorlaştırmayınız. Müjdelerini nefret ettirmeyiniz. Şu kainatta en kolay şey tek bir dilek. Tek bir dilekle siz de 3 tane cennet dünya saadetin yarısına sahip olmak istiyorsanız, hazırsanız ben Allah'a ulaşmayı diledim kalpten, ben de müşrik ve tövbemi gerçekleştirmek suretiyle Allah Teala'nın garantisi tahtında 7-8 aylık süre içerisinde Allah tarafından ruhumun kendisine ulaşması ve ermiş evliyadan biri olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek

Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, bir ateist arkadaşım, insanın yaratılışı Kur'an'da çamurdan, topraktan, sudan falan denilerek onca farklı ifade vardır. Bunlar çelişki değil mi? Diyor. Bu konuda ne buyursunuz? Hayır. Çeşitli evrelerden insanın geçtiğini, onunla teşekkül olduğunu ifade buyuruyor. Ama insanın fizik vücudu topraktan yaratılmış, insanın nefsi enerjiden yaratılmış, dizayn edilmiş daha doğrusu. Allah-u Teala zatından ruh üfürmüş. Tabii bu kardeşimiz, ateist kardeşimiz, Kur'an'ın bütününe vakıf olmadığı, yaşamadığı için normaldir. Kur'an'a nasıl bakıyor? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu ateist sağır, dilsiz ve kör. O zaman sağır, dilsiz ve kör bir insanın bakış açısı ancak bu kadar olabilir. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala Allah'a açılan kapıları açar da şeytana açılan kapıları kapatırsa, ki tek bir dilekle bu mümkün, o zaman gerçekten o da insanın en şerefli bir varlık olduğu ve mutlu olmasının, olması olma şartının Allah'a ulaşmayı dilemekten geçtiğini o da idrak edecektir, anlayacaktır. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, biz insanlar bu dünyaya mutsuz olalım diye mi gönderildik? 45 yaşındayım, 5 vakit namaz kılmama rağmen mutlu değilim. Allah-u Teala'nın reçetesini Allah'ın emrettiği biçimde tatbik etmedikçe elbette hedefe ulaşmak mümkün değil. Kur'an'daki İslam, İslam'ın 5 şartından ibaret değil. Kur'an'daki İslam 7 tane hedef emri içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, kalpten Allah'ın tayinli mürşide tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek. İşte bu 7 tane hedef emir, bu 7 hedef emre 7 tane vasıtayla ulaşılır. 7 vasıta, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın bizler için tayinli mürşidinde tövbe edip zikre başlamak, daha doğrusu düşününde tövbe edip kelime-i şehadet getirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve en üst seviyedeki ibadet zikir yapmak. Ama günümüz geleneksel din tatbikatında vasıta emirlerin başı Allah'a ulaşmayı dilemek yok, en sonunda zikir yok. Geri kalan sevmü salat, haccü zekat, kelime-i şehadet, o kişi ne kadar yapsa yapsın Allah'a ulaşma dileği olmadığı için yapılan amellerin hepsi boşa gidiyor ve o kişi İslam'ın 5 şartıyla cennete gitmesi imkansız. Ne demişler? İslam'ın 5 şartı, ama bu 5 şartın içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Allah Teala bu dilek yoksa rahim esmasıyla tecelli etmiyor. Ve zikir de yok. İşte bu 5 tane vasıtayla yapılan ameller boşa gidiyor. İslam'da niyet amelden üstün. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, hedef tayinidir.
O hedef tayini yoksa o kişinin bütün amelleri boşa gidiyor. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de en üst noktada yarattığı insan mahlukuna kendi zatını hedef olarak seçmiş. İşte Allah'ın nübüvvetini, Allah'ın zatını dileyenler geçtiği ayetlere bakalım beraberce. Net olarak bunu görüyoruz. Allah'ın nübüvvetini, zatını dileyenler. Görüyorsunuz ki hangi amel olursa olsun o kişinin niyeti Allah'ın zatını dilemek. Allah'ın zatına ulaşmak birinci bölümü, Allah'ın zatını görmek ikinci bölümü. Ama hedef tek. Allah. Ama günümüz din tatbikatında bu yok. Bu yoksa diğer hedeflerin de olması mümkün değil. Bu yoksa zikirde yok. Geri kalan İslam'ın 5 şartıyla kurtuluş söz konusu değil. İşte Rum 38, Rum 39'a bakın. Allah'ın zatını dileyenlerin zekatını Allah Teala artırıyor. Kehf 28, Enam 52, sabah akşam Rablerin zatını dileyerek dua edenler. Sabah akşam Rabbinin zatını dileyerek dua edenler. Rabbinin zatını dileyerek dua edenler. Biz sadece Allah'ın veçi için sizi doyuruyoruz. Allah'ın zatını dileyin. Allah'ın veçini, zatını iptiga eden, dileyenler. Birkaç arkadaş bir toplulukta birilerinin hatalarını görüp konuşuyor. İşlerinden birisi ise hata olan şeylere dair hiçbir şey görmüyorsa. Görmeyen kişi muhakkak ki güzel bir yerdedir. Hatırlayın bakalım, Muhterem Efendimizin bize anlattığı bir kısa var. Ne diyor? Merkez Efendi kimin öğrencisi? Sümbül Efendi'nin öğrencisi. Sümbül Efendi müritlerine diyor ki gidin her tarafı dolaşın, nerede bir hata, bir eksiklik görüyorsanız, nasıl düzeltmek istiyorsanız gelin yazın bana anlatın diyor. Herkes öğrencileriyle, öğrencilere dalıyor, her birisi bir taraftan. Herkes konuşuyor işte şu eksiklik, şöyle adaletsizlik, şöyle zulüm, şöyle hatalar söz konusu vesaire. Ama işlerinden birisi hep susuyor, konuşmuyor. En sonunda herkes konuştuktan sonra Sümbül Efendi, Adem-i Merkezi Efendi olan müridine soruyor. Sen gitmedin mi? Ben de gittim diyor. Sen olsaydın neleri düzeltmek isterdin, ne gibi hatalar gördün deyince her şeyin merkezindeydi diye cevap alıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın mutlak adaleti gerçekleşiyor. Olay olur olmaz Allah seyir-i hesaptır ve seyir-i hesap olan Allah Teala mutlaka onun karşılığını ona veriyor. Mevlana'da kusurları bağışlamakta gece gibi olun diyor. Öyleyse onu oturup adeta dedikodu edercesine hataları serd edip insanları karşı karşıya getirip birbirlerini üzmektense tam tersi Allah'ın bu hakikatini idrak edip ondan yana davranarak Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin gibi davranarak bir ihtiyarın yanlış abdest aldığını görüyorlar. Diyorlar ki biz doğrudan onu söylesek olmaz. En iyisi bunu kendi üzerimizde anlatalım ki belki farkına varır. Gerçekten öyle yaptıklarında ihtiyar, evladım ikinizin de doğru yanlış olan benim. Öyleyse insanların hatalarını insanların yüzüne çarparak, onları mutsuz ederek ve kişinin kendisini mutsuz olması değil, tam tersi ondan yana davranarak, ondan yana davranıp da o hatanın bir daha o kardeşimiz tarafından işlenmemesini sağlayarak
hedefe ulaşılabilir. Ama o hep hata yapıyor, ben işte bundan vereyim dercesine o hatayı da o kişinin başına kalkmak, o doğru bir davranış biçimi değil. Allah razı olsun. Antalya'da Mikaç Muhterem Hocam, günümüz din adamlarının Hanif dinini ve dinlerin olmadığını, Allah katında tek din İslam olduğunu insanlara açıklamamasının nedeni nedir? Sevgili kardeşlerim, insanlar, din adamları Kur'an'daki İslam'ı bilmiyorlar. Her şeyden evvel şu iki bidate takılmış vaziyetteler. Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Öyle olunca ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur diye söylerlerse, bu din adamları faydasız ilmin sahipleri, hangi ayet gereğince casiyeymiş ve gizli şirkteler. Faydasız ilmin sahipleri, gizli şirkte olan bu insanlar sağır dilsiz ve kördürler. Sağır dilsiz ve kör bir insanın Kur'an'daki Hanif dinini anlatması elbette mümkün değil. Onlar hep zanlara tabiler. İnsanların yazdığı el yazması kitapların ortak adı emaniye, emaniyenin peşinden koşuyorlar. Emaniyeyi din edinmişler. Öyle olunca da hiçbir zaman hedefe ulaşmaları mümkün değil. Diyarbakır'dan bir kardeşim muhterem hocam, tevekkül, tefekkür ve tezekkür nedir, açıklar mısınız? Aslında o tevekkülden ziyade muhterem efendimizin açıkladığı tedebbür, tefekkür ve tezekkür. Ama kardeşimiz tevekkül demiş, tamam. Tefekkür kişinin düşünce standartları içerisinde ulaşabileceği ufku neyse, o noktada kişinin karar vermesi, ama hiçbir zaman o bir bütünü oluşturmaz. Tezekkür ise daimi zikre ulaşan kişinin Allah ile tezekkür ederek kararlara ulaşması, sonuca ulaşmasını ifade ediyor. Tevekkül, Allah'a vekil tayin etmek, kişinin Allah'a tevekkül etmesi. Ama tedbir, Kur'an ile tedbir almak. İşte Kur'an ile tedbir almak, eğer Kur'an diyorsa ki insanı ben insanı kamil olsun diye yarattım, Allah Teala Kur'an'da, ve insan-ı kamil olmanın 7 safhası insana farz kılınmışsa, o zaman giriş kapısı bir dilekse, o kişinin kalben ulaşmayı dilemesi ve diğer hedefleri bir bir Kur'an'la tedbir alarak hedeflerine ulaşıp sahabe gibi asıl saadete ulaşması, kişinin asıl hedefi olması lazım. Allah razı olsun. İstanbul'da bir karşı muhtemelen hocam, dünyada ülkeler arasında yaşanan çatışmalar, savaşlar ve tüm olumsuzluklara karşı dayanışma, birlik ve beraberlik içinde olmanın önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları birbirine düşman olsun diye değil, birbirlerini sevsinler, birbirlerini mutlu etsinler ve en üst seviyedeki mutlulukla yaşasın diye yaratmıştır. Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk, zikir, çok zikir, daimi zikre bağlı. İnsanlarla ilişkimizdeki mutluluk ise başkaları için yaşamak, kendimizi onlara vakfetmeye dayalıdır. Öyleyse başkaları için yaşamanın temelinde bir ve beraber olmak var. Her konuda uzlaşmak, zamanı paylaşmak ve yardımlaşmak söz konusu. Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Eğer biz
Allah için olmayı başkaları için yaşamak olarak görür, ona göre davranırsak, yapılanları affeder, kötülüğe karşı aile mukabele edersek, o zaman en üst seviyedeki mutlulukları biz yaşarız. Zaten temel hedefimiz Allah'ın bütün insanları yaratmaktaki hedef, mutluluk olduğunu bütün kutsal kitaplar söylüyor. Aksar eden bir kardeşim muhterem hocam, kainatın tek dini İslam'dır. Yahudilik, Hristiyanlık nasıl oluşmuş? Bu hatları almış. Açıklar mısınız? Evet, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam. Şu anda da Yahudilerin içerisinde, Hristiyanların içerisinde 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar var. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlar Yahudi değil, onlar İslam'dır buyuruyor. İşte Hazreti Musa'ya bağlı olanlar Araf 159'da ve min kavmi Musa ümmetin yehtüne bil hakkı ve biha yadilun. Biz Hazreti Musa'nın kavminden de bir grup vardı ki insanlara hakka ulaştırır ve adaletle hükmederler. Zaten insanın yaratılış gayesi bu. Araf suresinin 181. ayet-i kerimesinde وَمَمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّتِنْ يَعْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ Yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Bütün insanlar için tayin edilen hedef bu. Öte yandan Ali İmran 113-114'te Neyse seba ehli kitabı ümmetin kaimetin yetmine ayetullah yani leyli ve mescidun ve yumine billah ve yevmul ahire ya'murune bil ma'ruf yani hem el münkeri ve yusununa fil hayrat ulaike misalihun, onlar da salihlerdendir. Öyleyse Yahudilerden de bir fırka Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhu, fizik, vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim eden, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan, Tevrat'taki dini yaşayan, Hristiyanlardan da Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim eden ve böylece kutsal kitaptaki, İncil'deki dini yaşayan ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de de yine 7 sabah 4 teslimi yaşayan ki Kur'an-ı Kerim zaten kendisinden önce indirilen Tevrat'ı ve İncil'i tasdik ediyor. Ve kendisinden sonra geleceği de müjdeliyor. Öyleyse el yazması kitaplarda veya işte kutsal kitaplarda Yahudi ve Hristiyanlık İslam dininden sapma bir fırkayı ifade ediyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Yahudiler 71 fırka. Bir tanesi fırka-i naciye, 70'i cehenneme. Bu 70'i cehennemin içerisinde fırkalardan bir tanesi Yahudilik. Yine Hristiyanlar 72 fırka, 71'i cehenneme, bir tanesi hariç. Bu hariç olan fırka, fırka-i naciye ve bu 71 fırkanın içerisinde, cehenneme gidecek 70 fırkanın içerisinde bir tanesi de Hristiyanlık. Ve Müslümanlardan da 73 fırka, 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Yine o 72 cehenneme gidecek fırkanın bir tanesi de Müslümanlar. Neymiş? Dillen inanıyorlar ama kalben inanmıyorlar. Onlar ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama kalpleri iman etmiyor. İşte Maide 41. Ne diyor Allah Teala Maide 41'de? Nerede Müslüman? Ya Eyyüher Resulü, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenlerden küfürde yarışanlar, seni üzmesin. Bunlar da Müslüman, ağızlarıyla iman ediyorlar ama kalpleri iman etmiyor. Yunus'un ifade ettiği gibi içi kafir, dışı Müslüman çok. Kalpleri iman etmeyen küfürde yarışanlar. Kalpler küfürde ama dışta Müslüman, içi kafir, dışı Müslüman çok. Bu fırkalardan bir tanesi de bu.
Yani her Müslüman diyen kişi de kurtuluşta değil. Ağzıyla iman edip kalpleri iman etmeyen Müslümanların da gideceği yer cehennem. Fırkalardan bir tanesi bu. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız...

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kader, kaza, cüz'i irade, külli irade. Konular bunlar. Kaderle kazayı birbirinden ayıran faktör iradeye dayalıdır. Bir insan herhangi bir işi yapmayı dileyip de onu tahakkuk ettirdiği zaman o hedefe ulaşmıştır. O işi kaza etmiştir. Yani kendi iradesiyle bilerek, isteyerek yerine getirmiştir. Önemli mi? Çok önemli. Bir insanın cennete veya cehenneme girmesi, o kişinin kazandığı ve kaybettiği derecelere bağlıdır. Eğer kişinin kazandığı dereceler, kıyamet günü yapılan hesaplamada, kaybettiği derecelerden fazlaysa, bu kişinin gideceği yer cennettir. Sonsuza kadar cennette kalır. Her ne kadar kalbinde zerre kadar olan iman, zerre kadar imanı olan cehenneme girdikten sonra, orada hafif tertip kavrulduktan sonra Allah Teala tarafından mutlaka oradan alınıp cennete götürülür derlerse de bu dinimize sokulmuş bidatlardan biridir. Aslında Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime cehenneme giren birinin yani günahları sevaplarından fazla olduğu için cehenneme giren, yanmak üzere giren birisinin oradan çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor tam 48 tane ayet-i kerime. Cehennemden çıkışın da hiçbir şekilde cehenneme cezalandırılmak üzere giren birinin cehennemden çıkışının hiçbir şekilde mümkün olmadığı, o da ayrıca kesinlik kazanıyor. Bu 48 ayet-i kerime kesin olarak bunu söylüyor. Bir insanın cezalandıktan sonra cehennemden çıkacağına dair hiçbir ayet-i kerime yok. Peki ne olur sonunda? Sonunda cehenneminde, cennetinde gökleri çatlar ve her şey sona erer. Cehennemin göklerinin çatlaması bir sondur. Yok olması demektir. İçindekilerle beraber cehennemlerde yok olur. Ondan sonra yaşayan bir canlı kalmaz ki onlar için farklı bir sonuç elde edilsin. Anlaşılıyor ki Allah-u Teala yaratmayı dilemiş, yaratmış ve şimdi yarattıkları yaşıyorlar. Ama öyle bir gün gelecek ki yaşayan her şeyin hayatının sona ereceği bir son. Kıyametten bahsetmiyoruz. Çünkü cennet hayatı ve cehennem hayatı kıyametten sonraki bir hayattır zaten. Ama onların da sona ereceği, Allah'tan başka hiçbir şeyin kalmayacağı bir sonuç. Allah Teala diyor ki, her şey fani olacaktır.
Kilmi şey aleyha fan. Sadece Zülcelal-i Velikram olan senin Rabbin baki kalacaktır. Diyor Allah Teala. Yarattığı her şeyin yok olacağı, tıpkı başlangıçtaki gibi sadece Allah'ın zatının baki kalacağı bir son, yaratılan her şeyin yeniden yok olması. Başlangıca bakarsak eğer, Allah Teala hep vardı. Allah ne zaman vardı? Bunun başlangıcı yok. Hep vardı. Sonra ne oldu? Sonra Allah Teala yaratmayı diledi. Ve yarattıkları en az 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluk. Yaratmayı dileyen Allah Teala bütün insanları yaşatacak bütün galaksilerde, sonra kıyameti kopartacak ve kıyametle birlikte hayat olan bütün gezegenlerde hayatlar sona erecek. Sonra da cennet ve cehennem hayatı başlayacak. O hayat sonsuz. Cehennemden çıkıp da cennete girmek de yok. Cennetten çıkıp da cehenneme girmek de yok. Sonsuza kadar yaşanacak olan bir cennet veya cehennem hayatından sonra da onların yok oluşu, göklerin çatlaması ve sona eriş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kaderle kaza arasında farklılıkları müşahede ettiğimiz zaman, üzerinde durup düşündüğümüz zaman şunu görürüz. Hangi olay bir insanın bizatihi iradesiyle vücuda gelmişse, o olay o kişi tarafından kaza edilmiştir, vücuda getirilmiştir. Bu bir kazadır. Kaza kelimesini sakın bizim otomobil kazası şeklinde değerlendirdiğimiz bir olay sanmayın. Otomobil kazası tam aksine bir insanın kendi iradesinin dışında vücuda gelen bir olaydır. Çünkü hiç kimse başka birini öldürmek istemez. Kendisini de yaralamak istemez. Otomobil kazaları kişilerin kendi iradelerinin genellikle dışındaki işlevleri gösterir. Ama kaza kelimesi bir olayın vücuda bilerek isteyerek getirilmesi anlamına gelir. Kader de kişinin kendisi istemediği halde, onun tarafından bir talep olmadığı halde onun başına gelen bir olaydır. Yani bir cüz'i irade herhangi bir olayı vücuda getirmiyor, fakat onun üzerinde bir olay vücuda getiriyor. Bir başka irade o kişi üzerinde bir tesir icra ediyor. Tesir gören için bu bir kaderdir. Onun hiçbir dahli yoktur. Onun iradesi böyle bir olayın oluşmasını dilememiştir. Ama o olay o kişinin üzerinde teşekkür etmiştir. Bu tesir alan kişi için bir kaderdir. Tesir eden kişi için kazadır. Eğer o kişi bu olayı bilerek, isteyerek vücuda getirmişse. Öyleyse bu vakta
olaylara baktığımız zaman insanların ya olayları bilerek isteyerek yaşamadıklarını, onların üzerinde bir tesirin vücuda geldiğini görürüz. Bu onlar için bir kaderdir veya bilerek, isteyerek olayları vücuda getirdiklerini görürüz. Bu da onlar için bir kazadır. Öyleyse kimin başına onun bir talebi olmadığı halde, cüz-i iradesi devreye girmediği halde, başkaları tarafından bir tesir gelirse, onun üzerinde bir olay tahakkuk ederse, bir dış tesirle, o kişi için, yani tesir edilen kişi için kaderdir. Tesiri vücuda getiren kişi için de eğer bu işi bilerek yaptıysa bu bir kazadır. Ama o da bilerek yapmamış olabilir. Tasarlamadan bir olay vücuda gelmiş olabilir, farkına bile varmadan. O zaman o olay bir kaza olmaz. Vücuda getiren için de kader olur. Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. Her şey Allah-u Teala tarafından bir ömür biçilerek yaratılmıştır. Neyin ne kadar var olacağı Allah-u Teala tarafından takdir edilir. Ölüm olayı herkes için kaderdir. Bir insan düşünün, intihar etmek kararı almış, intihar etmeye teşebbüs etmiş ama başaramamış. Teşebbüsü tamam ama başaramadığı için ölmüyor. O zaman takdir-i ilahi devreye girmiş, adamın ölüm konusundaki gayretine rağmen onu öldürmemiş. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçer. Münafıklar dediler ki kardeşlerimiz savaşa girmeselerdi ölmeyeceklerdi. Allah Teala buna cevap veriyor. Hayır diyor. Sürüklene sürüklene oraya getirileceklerdi ve o noktada ve o anda nasıl ölmüş, ne zaman ölmüşlerse aynı anda orada öleceklerdi. Bundan anlıyoruz ki ölüm zaman koordinatı da mekan koordinatı da belli olan bir faktördür. Falanca yerde, o yerin falanca noktasında ve falanca senenin, falanca ayının, falanca gününün belli saatinde olay vücut bulacaktır. Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle gelecekteki bütün olayları yaşamıştır. Bütün olaylar Allah'a göre geçmiştir. Bu sebeple Mutaffin suresinin 7. ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala Ebrar'ın rakamlı kitaplarını yani hayat filmlerini İlliğine, Fücar'ın rakamlı kitaplarını sicine yerleştirdiğini söylüyor. Yani Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuş.
Allah öyle bir sonsuzluğun sahibidir ki, o hız zamanı sıfırlar. Hızlı zaman arasında tersine bir ilişki söz konusudur. Bir insan hep üç boyuttan ibaret olduğunu zanneder. Yükseklik, genişlik ve derinlik. Ama insan beş boyuttan ibarettir. Üç boyuttan değil. Zaman ve hız bunlara Allah-u Teala tarafından konulan iki ilavedir. Herkes istese de istemese de zaman ve mekan boyutlarına, zaman ve hız boyutlarına otomatik olarak tabidir. Hız belli bir noktadan sonra yükseldikçe zaman kısalır. Sıfır hızda zaman en uzun noktasındadır. Ama hız arttıkça zaman kısalır. Allah-u Teala öyle bir hıza sahibidir ki zaman onun hızının yanında bir sıfırdır. Allah-u Teala kıyameti tamamlamış olmalıdır ki rakamlı kitaplar illiğinde, yani cennete gidecekler olanların bölümünde veya sicinde, yani cehenneme gideceklerin bölümünde olsun. Allah-u Teala öyleyse zamanı sıfırlayabilen sonsuz bir hızın sahibidir.

Öz boyutlarını devreye aldığımız zaman ışık hızının altındaki hızlar ışık hızı ve ışık hızının üstündeki hızlar oluşuyor.

Yeni Einstein'ın yaptığı incelemeler ışık hızını saniyede 300 bin kilometre olarak gösteriyor. Yani saniyede 400 bin kilometrelik bir hız ışık hızının ötesidir. Ölçümlemeler onu gösteriyor ki ışık hızının altında elektronlar karşıt elektronların iki katı devir hızına sahiptirler. Işık hızında elektron hızıyla elektronun devir hızıysa karşıt elektron devir hızı eşittir. Işık hızının üstünde karşıt elektronların devir hızı elektron devir hızından fazladır. O zaman da o nesne bu alemin varlığı artık değildir. Yani bizim gözlerimizin görme hassasıyla görünmesi mümkün değildir. Ama uçan dairelere baktığımız zaman uçan dairelerin hızlanmadan da gözden kaybolabildiğini görüyoruz. Öyleyse bu elektron devir sayısının, karşıt elektronun devir sayısının eşidi olması veya karşıt elektron devir sayısının elektron devir sayısını açması hızın dışındaki başka faktörlerle de gerçekleşiyor demektir. İşte hayatta bulundukları atom savaşsız devir en uzun olan gezegenler bu işi halletmişler. Yani uçan daireleri yapmışlar. Uçan daireler ışık hızının ötesinde hareket edebiliyor. Işık hızından hareket edebiliyor. Daha aşağı hızla hareket edebiliyor. Ama ışık hızına çıkıp onu aşmadan da görünmez olabiliyor. Bu alemin maddesi olmaktan çıkabiliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hangi gezegende son atom savaşından sonra en uzun devir oluşmuşsa onlar teknik açıdan çok daha ötelerde sonuçlara ulaşmışlardır. Ayrıca biliyoruz ki sadece şu fizik vücudumuzun zahir olduğu, zahir alem diye bir alem değil, onun karşıtı olan berzah alemi var. Ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Rüyalarınızda oraya gidersiniz. Eğer bir rüya görüyorsanız, rüyada her şey fizikse, yani insanlara yakınlarınıza sarıldığınız zaman onların vücutlarını hissedebiliyorsanız, kapıyı açmadan içeri giremiyorsanız, bir bardağı tutup da içindeki suyu içebiliyorsanız, o zaman siz rüyanızda berzah alemindesiniz. Yani sizden evvel ölmüş olanların, ailenizden ölmüş olanların yaşadıkları alemde. O zaman kimler kaybedilmişse onların hepsinin hayatta olduğunu görürsünüz. Ve ölenler bir ailenin fertleri ise aynı ailenin yavaş yavaş orada teşekkür ettiğini görürsünüz. Ve de herkesin yaşı her an değişebilir. Çok daha yaşlı olarak görebilirsiniz kendinizi veya çok daha genç. Hatta ilkokulda imtihana girerken bile görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizlere ilim öğretiyor. O ilim dünya ilminin standartlarını aşar.

And he said, Işık Hızı'nın altındaki hızlar, Işık Hızı'nın ötesindeki hız, bunlar hep mevcut. Ama insanlık bizim dünyamızda henüz onlara ulaşamadığı için onlara göre mevcut değil ve böyle bir şey de kabul etmiyorlar.

Elektronun eksi elektrik yükü, karşıt elektronun artı elektrik yükü taşıması söz konusu.

Benim dizayn daha karşı tüplerimizin arasında denge olsaydı, yani artı elektronun devir sayısı kadar karşıt elektronun devir sayısı olsaydı bir eşitlik oluşacaktı. Ve o madde bu dünya üzerinde görünmez olacaktı. Işık hızına ulaşacaktı. Işık hızı aşıldığı andan itibaren de görünmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünya arası üzerinde her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş, bize hayat vermiş, fizik standartlarda yaşıyoruz. Havadan oksijen alıyoruz, havaya karbondioksit bırakıyoruz. Çıkardığımız nefes karbondioksit ihtiva ediyor. Bize oksijeni temin eden bitkiler. Bitkiler klorofil özümlemesi yapıyorlar. Köklerinden su alıyorlar. Havadaki oksijeni alıyorlar ve karbondioksit, havadaki karbondioksiti devreye sokarak karbonhidratları vücuda getiriyorlar ve havaya oksijen bırakıyorlar artık madde olarak. Yani biz insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit, bitkilerin yaşayıp karbonhidratları oluşturabilmesi için temel maddedir. Bu karbonhidratları vücuda getiren bütün bitki sistemlerinin artık maddesi olan oksijen ise biz insanların ve hayvanların hayati maddesidir. Ne insanlar ne hayvanlar oksijen olmasa yaşayamazlar. Bitkiler de

nasıl bir sonsuzluğu ifade ettiğini anlıyor. Mikro alemde sonsuza kadar gidiş, makro alemde gene sonsuza kadar gidiş söz konusu. Yani birer mahluk olan biz insanlara göre Allah'ın yarattığı her şey olağanüstü. Her şey limitlere ulaşmış durumda. İşte bu açıdan kaza ve kadere baktığımız zaman o kader adı verilen müessese bizim irademizin dışında Allah'ın takdiri, Allah'ın önceden bilmesi. Öyleyse kazayı ve kaderi vücuda getiren unsurlar serbest irade ve bir tesir olan varlık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan için kendi iradesiyle işlenen her olay kazada ölen bir müessese ifade eder. Ama onun iradesi devrede değilken başka bir iradenin onun üzerinde bir tesir yaparak bir olayı vücuda getirmesi, bu tesir olan kişi için kaderdir. İşte sevgili kardeşlerim, hayatı Allah Teala'nın dizayn ettiği biçim ve boyutta en güzel standartlarda yaşamak söz konusu. Şu dünya üzerinde ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için kaza adı verilen müesseseyi, sizin oluşturma imkanına sahip olduğunuz her şeyi başkalarının hayrına kullanmalısınız. Kime, hangi seviyede bir yardımda bulunursanız, bu sizin için Allah Teala'nın bir nimetidir. Çünkü başkalarına yaptığınız her yardım sizi mutlaka mutlu edecektir. Çünkü Allah Teala o yardımı vücuda getirdiğiniz anda devreye girmiştir. Size mutluluk verir, huzur verir. Başkasına verdiğiniz mutluluğun ikinci katını da ruhunuz nefsinize tesir ederek pozitif istikamette size mutluluğu yaşatır. Hal böyleyse neden başkalarına zarar vererek, onları inciterek, hem onları huzursuz etmek, hem kendimizi huzursuz etmek sevgili kardeşlerim? Böyle olmaması lazım. Madem ki başka insanlara verdiğimiz, onlara ulaştırdığımız her güzel şey onlar için hayati bir önem taşıyor, onları mutlu ediyor, huzur veriyor onlara. Mutluluk ve huzur hayatın neşesidir. Hayatın devamının işaretlerini, kıvılcımlarını taşır. Mutlu bir insan sevecendir. Başkalarını sever, başkalarına yardım etmeye çalışır. O mutluysa başkalarının da mutlu olmasını ister. Mutluluğu doğuran da zaten budur. O kişinin başkaları için yaşaması. Öyleyse

başkalarının kaderinde pozitif payın sahibi olun. Yani nasıl bir şey bu? Başkalarının kaderinde pozitif bir pay sahibi olmak, başkalarına mutluluk vermek. Her başkası için vücuda getirdiğiniz olay, onlara tesir eden her olay, sizin tarafınızda onlara yapılan bir davranış biçimiyle oluşur. Bu davranış biçiminin iki türlü sonucu olabilir. Birisi onlara mutluluk vermek, birisi de mutsuzluk vermek. Ne zaman başkalarına mutluluk verirseniz, bir huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Başkalarına verdiğiniz mutluluğun Allah Teala size iki katını yaşatır. Hem ruhunuz size huzur verir, hem de Allah Teala içinize mutluluk verir. Ama ya başkalarını incitecek bir şeyler yaptıysanız, haksızsanız, bilerek isteyerek insanları kırıyorsanız, kibirin sebebiyle onlara yanlış, kötü davranışlarda bulunuyorsanız, onları küçümsüyorsanız, küçültüyorsanız, o zaman siz huzursuz bir insansınız, huzuru yakalayamazsınız. Ama mutsuzluğun arkasında sakın başkalarını aramayın. Siz varsınız. Siz onlar için bir kader unsurusunuz. Başkasına mutluluk veren herkes kader unsurunu pozitif istikamette yaşayan kişidir. Başkalarını huzursuz eden herkes de kader unsurunu negatif istikamette yaşayan bir kişidir. Birincisi hem kendisi mutludur, hem de mutlu kıldığı, yardım ettiği bir huzura ulaşması için, mutluluğa ulaşması için aktif bir davranışta bulunduğu her kişi onun mutluluğunun bir vesilesidir. Onlara ne kadar mutluluk verdiyse o kadarını kendisi de yaşar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı bu kader çizgisi üzerinde başkalarına odakladığınız zaman hep sözlerimi hatırlayın. Başkalarını mutlu etmek için yaşayın. Onların kaderinde siz sadece onlara mutluluk veren bir hüviyet muhafaza etmelisiniz. Onların hatırasında hep onlara mutluluğu ulaştıran biri olarak yaşayın. O zaman Allah da sizi sever, siz de Allah'ı seversiniz. Ama kim başkalarının mutsuzluğu için yaşıyorsa, onları huzursuz edecek davranışlarda bulunuyorsa, o Allah için yaşayan biri değildir. Ona şeytan arız olmuş ve onu devamlı kullanıyor demektir. Bu kullanıma müsaade etmemeniz lazım. Şeytan sizi mutsuz etmek için her şeyi yapar. Davranış biçimlerinizi devamlı size telkin eder. Ayrıca sizi mutsuz edecek olan davranışı öyle bir davranış olarak size empoze eder ki siz o davranışla başkalarını da mutsuz edersiniz. Başkalarını mutsuz ettiğiniz için siz de mutsuz olursunuz. Öyleyse madalyonun bir tarafında ya da terazinin bir tarafında başkalarına mutluluk vermek ve mutlu olmak var. Terazinin ikinci tarafında başkalarına mutsuzluk vermek ve mutsuz olmak var. Seçim sizin. Bu kadar açık ve kesinken mutlu olmak, mutluluk vermeye dayalı bir olay olarak neden sevgili kardeşlerim insanlar mutsuz, huzursuz? Çünkü arkasında sadece insanların kendi menfaatleri için yaşamaları söz konusu. Ve kendi menfaatlerini oluşturmak için başkalarını
halelden edecek davranışlarda bulunabiliyorlar. Başkalarının haklarını yok ediyorlar. Onların kötü standartlar içinde bulunmalarına sebebiyet veriyorlar. Onlara kötülük ederek, onları mutsuz ederek, onları huzursuz ederek kendilerinin memnun olacağını, mutlu olacağını zannediyorlar. Ama her seferinde ne kadar mutsuz olduklarını görüyorlar. Ve çözüm de bulamıyorlar. Çünkü buna göre düşünüyorlar. Menfaat temin ettikleri sürece yaşayacaklar ve mutlu olacaklar zannediyorlar. Bu menfaati haksız yere temin ettikleri sürece mutlu olmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Başkalarına verdikleri eza kadar, sıkıntı kadar Allah da mutlaka onlara huzursuzluğu yaşatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlere hurafelerden, dinimize sokulan hurafelerden, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür hurafesinin inşallah açıklamasını yapacağız. Bir kısım insanlar derler ki, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. Allah Teala ise buyuruyor ki, hayatı biz veririz ve hayatı biz alırız diyor. Yaratan ve öldüren sadece Allah'tır diyor. Yaratan ve öldüren sadece Allah'tır. Öyleyse ruh insana hayat veremez. Ruh da bir yaratıktır. Allah Teala'nın zatından başka her şey yaratıktır. Hayat veren ve hayatı alan Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde bütün dizayn Allah'ındır. Yaratan Allah ve öldüren Allah'tır. Şimdi gelin sizlerle beraber bakalım Allah Teala bizden ne istiyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzu hayattayken kendisine ulaştırmamızı istiyor. Ve bunu üzerimize birçok defa farz kılmış. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü İrci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radiye ve mardiye mertebelerinin sahibi ol. Ey ruh, Allah'a rücu et. İrci'i ila rabbiki diyor Allah Teala Rabbine. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor. Önce nefse sesleniyor. Emmare, levame, milhime ve mutmainne kademeleri ilk dört kademedir. Bu dördüncü kademedeki birisine sesleniyor. Ey mutmain olan nefs, dördüncü kademe. Radiyeten ve mardiyet diyor. Radiye kademesi beşinci kademe, beşinci gök katını temsil eder. Mardiye kademesi altıncı gök katını temsil eder. Teskiye kademesi de yedinci gök katını temsil eder. İşte sevgili kardeşlerim,
Allah Teala burada nefse hitap ediyor. Ey mutmain olan nefs diye. Onun Allah'tan razı olmasını ve Allah'ın da rızasını kazanmasını istiyor. Böylece Rabbine, Allah'a geri dönmesi isteniyor. Nefsin tezkiyesi ruhun Allah'a dönüşünün belgesidir. Nefs tezkiyesiz Allah'a dönüş söz konusu değildir. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila." Ve Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah diye zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepimizden istediği şey, zikirle ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız. Allah-u Teala buyuruyor, "Fefirru ilallahi." Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın diyor Allah-u Teala. Allah'a ruhumuzun kaçması, ulaşması, Allah'a sığınması, Allah'ın zatında yok olması söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılan emrini gönderiyor. Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Bir şey var ruhumuz. Onun Allah'a ulaştırılması üzerimize farz ve bu farzın yerine getirilmesi söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, farzı yerine getirmek, ruhu Allah'a ulaştırmak hepimizin üzerine Allah Teala tarafından emir şeklinde tecelli eden bir farzla farz kılınmış. Farz nedir? Kur'an'da hangi konu bir emir suretinde, bir emir şeklinde sunulmuşsa biz insanlara Allah Teala tarafından, o bir farz hüküm doğurur. Burada da Allah Teala'nın Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhu, onlar Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırmasını emretmiş, üzerimize farz kılmış. Allah Teala şöyle buyuruyor.

فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar ve Allah'a teslim olmaya açar. Kimlerden bahsediyor Allah Teala? Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yani ki insanın fizik vücudunun Allah'a, Allah'ın zatına ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu dünya hayatını yaşarken böyle bir şey mümkün değil. Ama dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaştırılması Allah'ın talebine bağımlı olarak çıkıyor karşımıza. Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Allah kimi, yani kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. Ne demek istiyor? O kişinin önce ruhunu Allah teslimine açar. Sonra fizik vücudunu kişi teslim edecektir. Ruhun Allah teslimi vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk yapmasıyla ve Allah'ın zatına ulaşmasıyla mümkündür. Allah Teala Nisa 58'de diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Ruhumuz ilk emanettir. Allah'a mutlaka biz hayattayken geri dönmesi üzerimize gördünüz ki bu ayeti kerimeyle de farz kılınmıştır. İkinci teslim edeceğimiz varlık fizik vücudumuzdur. O da farz. Birincisi 21. basamakta Allah'a ulaşır. İkincisi 25. basamakta Allah'a ulaşmaz ama Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir hüviyet kazanarak Allah'a teslim olur. Üçüncüsü nefsimizin Allah'a teslimidir. Daimi zikirle nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman biz Allah'a nefsimizi teslim etmiş oluruz. Sonra neticede irademizin teslimi söz konusudur. İrademizi Allah Teala teslim alır ve o noktadan itibaren devamlı Allah'tan emirler alan ve bu emirleri gerçekleştiren bir insan çıkar ortaya. İradesi Allah Teala tarafından teslim olmuş olan birisi. Bu insan irşat makamına tayin edilen birisidir. Demek ki sevgili kardeşlerim, ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır diyor. Yani onlarla ilgilenmez anlamına. Dilediğini dalalette bırakır. Dalalette olan kişilerin dalalette kalmayı dilemeleri halinde Allah Teala onlara müdahale etmez. Sonra diyor ki ama diyor o dalalette olanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir.
O dalalette olanlardan kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Buradaki onları, onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Manasında kullanılıyor. Fizik vücudumuzun da, nefsimizin de Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşan sadece ruhumuzdur. Ve ruhumuzun Allah'a ulaştığı Şura 13'te bir defa daha ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala orada Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların çoğunu gerçekten Allah Teala kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları, onların ruhlarını kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın açık bir şekilde ifade ettiği gibi insanların ruhlarını kendisine ulaştırması söz konusu.

Allah-u Teala'nın dizaynında ruhumuzun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması söz konusu. Allah-u Teala buyuruyor, men yehdillahu fe huvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer. Kimin ruhunu kendisine ulaştırırsa, o kişi hidayete erer diyor.

Ahkaf suresinin 47. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete erer. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Öyleyse ayet-i kerimeler açık ve kesin bir şekilde bir gerçeği vurguluyor. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a dönüşü. İşte bu adına hidayet dediğimiz olaydır. Çağımızın çekici unsuru, lokomotifi, çağımızın hidayet çağı olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. Hidayet çağında yaşıyoruz. Hidayet çağı Allah-u Teala'nın bir dizaynını içeriyor. Hidayet çağı, asrı hidayet. Hidayetin tarifini yapıyor Allah-u Teala. Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne hudallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse ruh adı verilen bir varlık taşıyoruz. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme. Göz, kulak ve kalp. Bu uzuvları kullanarak insanların görmesini temin ettik, işitmesini temin ettik ve idrak etmesini temin ettik. Ruhumuzu üfürdüğümüz insanlara diyor Allah-u Teala. Bütün insanlara ruhlarından üfürüyor, Allah ruhundan üfürüyor ve öyle bir sonsuz ki bütün insanların vücutlarını kaplıyor ruh. Saçının her teline kadar ruh, fizik vücudun aynıdır. Hiçbir farkı yoktur görüntü itibariyle. Ruhumuz fizik standartlarda da görünebilir, fizik de olabilir. Mesela bir insan Ankara'dadır. Ankara'da herkes onu orada hayattayken aynı gün görür, işitir, aynı günler diyelim. Ama aynı zamanda o kişiyi haçta da görenler olur. Onlarla da konuşur, onlarla da dostluklar kurar. Ama ikincisi fizik vücut değildir, ruhtur Kabe'de olan. Ama birçok insan orada onu görmüştür, konuşmuştur. Hatta bir süre sonra dönüp o günleri yad etmişlerdir beraberce. Herkesin gözü önünde bir toplantıda. Sevgili kardeşlerim, ruh adı verilen bir varlığımız var. Ve bu ruh Allah'a geri dönmek özelliğinin sahibidir. İşte Allah-u Teala
insanların başının üzerine salâ makamının 5. kademesine ulaştıkları zaman bir ruh gönderir. Bu ruh o kişinin kendi ruhudur. Ve ruh tayi mekanı gerçekleştirmesi için ona Allah-u Teala tarafından bir nimet olarak verilir. Allah'ın bir nimetidir. Kim salah makamının 5. kademesine ulaşıp da Allah-u Teala onun iradesine teslim alırsa, onun başının üzerine o kişinin kendi ruhunu gönderir. Ondan evvel ne vardı başın üzerinde? Ondan evvel de gene bir ruh vardı ama bu devrin imamının ruhuydu. Devrin imamının ruhu, kim Allah'a ulaşmayı diler de 12 tane ihsanlı mürşidine ulaşırsa, o kişi için bir değer ifade eder. O kişi mürşidine ulaştığı zaman başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a milaki olma günün geldi der. İşte Tövbe suresinin affedersin Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Konu derecelerin yükselmesiyle ve arştaki meleklerle alakalı. Bir kişi mürşidine ulaştığı zaman onun bütün günahları sevaba çevrilir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan alan ve ihsanla tabi olanlar için geçerlidir. Bu 12 tane ihsanın alınmasıyla o kişi mürşidine ulaşır, tabi olur olmaz devrin imamının ruhu gelir başının üzerine. Bu Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala onun hem günahlarını günah derecatına örtecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda örtülmüştür zaten. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda günahları sevaba çevrilir. Bir defa daha affedilmek suretiyle ve başın üzerine devrin imamının ruhu gelir yerleşir. Ayet-i kerimenin devamı şöyle: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden bir ruh gönderir. O kişiye yevmi talakının geldiğini haber vermek için. Milaki olma gününün. Yevm, gün, talak da milaki olma, ulaşma muhtevasının dizaynı. Diyor ki Allah Teala, ayet-i kerimesinde, o ruha Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Allah'ın emrinden olan o ruh devrin imamının ruhudur. Ve bu ruh o kişinin başının üzerine gelir ve
Der ki o kişinin ruhuna, senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a mülaki olma günün, ulaşma günün geldi. İlka olma günün, vasıl olma günün geldi. Vücudu terk et. Allah'a doğru yola çıkıyorsun. Ruh vücudu terk ederek hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. O dergahtan itibaren gök katlarını birer birer çıkarak 6-7 aylık bir zaman devresi içinde ruh Allah'a ulaşır. Bizim zamanımızda süre çok daha uzundu. Mesela bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürmüştür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a insan ruhunun ulaşması, vasıl olması diye bir olayla karşı karşıyayız hayattayken. Bu gerçeği saklamaya çalışan bir takım alimler çıkmış. Ve demişler ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür, çünkü insana hayat veren ruhtur. Allah Teala da diyor ki hayatı biz veririz, hayata getiren biziz, hayatı alan da öldüren de biziz. Yaratan da, hayata getiren de, öldüren de biziz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını emretmiş ve ruhun Allah'a geri dönmesi şart. Üzerimizde gördünüz ki defaatle farz. Böyle bir neticeye ulaşabilmek için Allah Teala önce Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememizi farz kılmış. Dilemezsek ne olur? Dilemezsek sevgili kardeşlerim, dilemezsek her şey tersine döner. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın cennetine muhatap olur. Cennete girer muhakkak. Ama dilemezse, dilemeden Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala ne diyor bakalım bu konuda? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdu bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nârı bimâ kânû yeksubûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar, bir kısım insanlar yani, Allah'a, bize diyor Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı kesinlikle dilemezler. Kesinlikle onlar o insanlar ki kesinlikle bize ulaşmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. İnne kullanmış Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar.
Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir buyuruyor. Öyleyse Allah'a ruhumuzun ulaşması için evvela ulaştırmayı dilememiz lazım. Eğer dilemezsek hem gideceğimiz yer cehennem, hem de Allah'ın ayetlerinden gafil olduğumuz için, Allah'ın ayetlerini bilmediğimiz için onu dilemiyoruz, istemiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu bapta gördüklerimiz açık ve kesin. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu. Unutmayın sevgili kardeşlerim, intihar eden kişi Kur'an-ı Kerim'e göre mutlaka cehenneme girer. İslam'da açık ve kesin bir hüküm koymuş Allah-u Teala. Kim intihar ederse, yani kendisini öldürürse, kendisini öldüren o kişinin kıyamette gideceği yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. İntihar, Allah-u Teala tarafından kesin şekilde yasaklanmıştır, cezası da cehennemdir. Öyleyse Allah-u Teala Rabbine geri dön diyor.

ercii ila rabbike, Rabbine geri dön emri bir intihar et emri olabilir mi? Rabbe geri dönüş, Allah'a geri dönüş, ruhun geri dönmesidir. Ve de böyle bir şey emir olduğuna göre ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Emir olarak verildiğine göre Allah Teala kimseye intihar emri vermez. Kur'an-ı Kerim'de neyi farz kılmışsa o üzerimize borçtur, mutlaka yapılması gerekir. Eğer bu bir ölüm emriyse herkesin intihar etmesi gerekirdi. Kendini öldürmesi gerekirdi. Oysa ki gene Kur'an-ı Kerim intihar edenin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Allah'ın yazdıklarına tenakuz olabilir mi? Böyle bir şeyin mümkün olmadığını biliyoruz. Birbirini naks eden iki tane husus Kur'an-ı Kerim'de bulunmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını farz kılmış. Bu farz Allah'a ulaşmayı dilemekten geliyor, geçiyor. Ondan sonra mürşide ulaşıp tabiyet, sonra ruhun Allah'a, Allah-u Teala tarafından ulaştırılması. Üstelik ruhumuzu Allah-u Teala kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Demin iki ayet-i kerime söylemiştik. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka o kişilerin ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı açık ve kesindir. O insanı yaratmıştır. Bir nefs, bir ruh, bir fizik vücut, bir üçlüyle. Nefs afetlerle dolu, ruh hasletlerle dolu. Yani karanlık kadar aydınlık. Ve Allah Teala'nın ne emir verdiği açık. Emir ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Âl-i İmran 164'te Allah Teala bunu söylüyor. Min kabli en yetiyekümün azabı, üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Neyi teslim edeceğiz? Önce ruhumuzu, 22. basamak, sonra fizik vücudumuzu, 25. basamak, sonra nefsimizi, 26. basamak, sonra irademizi, 28. basamağın 5. kademesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk ve ruh vücuttan çıkarsa insan ölür şeklindeki bir hurafenin asla geçerli olmadığını böylece öğrenmiş olduk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâta l-müstakîm. S-sırâta l-lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hac suresinin 77 ve 78. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Arapçasını okuyalım önce. Ya eyyühellezine amenu. Ey amenu olanlar! Elimdeki mealde ey iman edenler diye Türkçeleştirilmiş. Oysa ki burada amenu olanlar diyor Allah Teala. Buradaki amin olanlar, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler diye değerlendiriyoruz. Aminur ke'u vescudu. Rükû edin ve secde edin. Ve'budu rabbekum ve Rabbinize abd olun, kul olun. Ve'alül hayre, hayır ve hayır ifa edin, hayır yapın. لَعَلَّكُمْ Böylece sizler tüflühün, kurtulursunuz, kurtuluşa ulaşın. Buradaki muhtevayı şöyle elimizdeki metin tercüme etmiş. Rabbinize ibadet edin, hayır yapın ki kurtulabilirsiniz. Allah Teala vâbidü diyor. İbadet edin demiyor. Abd olun diyor. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ve ma halektel insi vel cinni İlla li ya'budun. İnsanları ve cinleri Allah başka bir sebeple değil, sadece abd olsunlar diye, kul olsunlar diye, Allah'a kul olsunlar diye yarattı. Başka bir sebeple halk etmedi. Yaratmadı. Allah'a abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bir konu ki konumuz bu, ibadet ve abid olmak ve abd olmak. Abid olmak ibadet etmek demek. Abd olmak

Bu İslam'ın 5 şartıdır. Mutlaka gerçekleştirilmelidir. Bunlar bizi hedeflere ulaştıracak olan ibadetlerdir. Ama bu ibadetlerin ötesi, ibadetler vesilesiyle ulaşılacak olan yer, abd olmaktır, Allah'a kul olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane kulluk var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kulluktadır. Kul olmanın başlangıç noktasındadır ama Allah'ın kulu olmuştur. Şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Nereden biliyoruz? Allah'a kul olmak o kadar kolay bir şey mi? İnsan hemen Allah-u Teala kul oluyor diyorsun, diyecekler olacak bize. Bunları biliyoruz. Bizim ilmimiz hiçbir zaman onların ilmine uymaz. Onlar kendilerine din öğretenlerden aldıkları ilmi konuşabilirler sadece. Bizse Allah'tan aldığımız ilmi konuşuruz. Onlar abd olmakla abid olmanın arasındaki farkı bilemezler. Abid olmak, ibadet etmektir. Namaz kılar kişi, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunların ötesinde ibadet eden kişinin en büyük ibadeti zikirdir. Ve zikir bugünün şartlarında ne kadar hazin bir tecellidir ki ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almıyor. Hem zikir farz, hem çok zikir farz, yani günün yarısından daha çok zikretmek, hem de daimi zikir farz. Zikir farz mıdır? Allah Teala diyor ki Müzzemmil 8'de veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Günün yarısından daha az zikretmek üzerimize farz. Burada böyle bir zikirden bahsediliyor. Ama Allah Teala çok zikirde farz kılmış. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminuskurullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı zikren kesîrâ, çok zikirle zikredin. Yeskurullâhe, öyleyse Allah'ı zikredin. Zikren öyle bir zikirle ki kesîrâ, çok. Çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Peki daimi zikir farz mı? Evet, daimi zikir de farz. Allah Teala buyuruyor ki: Li ulul elbab yeskurullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ulul elbabın tarifini vermiş Allah Teala burada ve daimi zikrin farz olduğunu ifade ediyor Allah Teala Nisa 103'te. Diyor ki: Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Daimi zikir Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunları yapanların adı ulul elbab.

ve üzerimize farz. Hani bakıyoruz bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuş. Bütün insanların üzerine farz ve İslam'ın beş şartının ötesinde zikir farz. Çok zikir farz, daimi zikir farz ve zikir ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları cehenneme götürebilmek için bütün hünerini kullanmış, din adamlarını birbiriyle tartışmaya götürmüş. Aralarında anlaşma yaptıkları hususları bir araya getirdiğimiz zaman hiç kimsenin cennete gitmesine imkan hazırlamayan bir sefalet tablosu çıkıyor ortaya. Din zenginliğinden, muhtevasından hayati unsurları kaybetmiş birer birer. İşte bunlardan biri de zikir. Bir başkası Allah'a ulaşmayı denemek. Yok. İkisi de yok. Yoksa daha Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın bırakın zikir yapmayı. Eğer bir dileği yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. İfade gayet açık şekilde geliyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اٰيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir. İşte burada Allah Teala diyor ki Hac suresinin 77. ayet kelimesinde ya eyyühellezine aminur ke'u ey amini olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler rükû edin vescudu ve secde edin va'budu ve abd olun, kul olun Allah'a, Rabbiküm Rabbinize. Ve alül hayre lâleküm tuflûn. Ve böylece hayır yapın. Bunları işleyerek derecat kazanın ki, hayır yapın ki, hayırlı fiil işleyin ki bunun arkasında hayır oluşturan fiilin başında en çok hayır ulaştıran fiil zikirdir. لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ Umulur ki felaha erersiniz. Dedik ki en çok hayır kazandıran fiil zikirdir. Nereden biliyoruz? Zikir kadar hayır kazandıran başka bir fiil mevcut değil Kur'an-ı Kerim'de. Şuradan biliyoruz. Allah-u Teala'nın bir ölçüsü var. Bir insan normal standartlarda İslam'ın beş şartını yerine getiriyorsa, o kişi her yaptığı ibadet sebebiyle o ibadetin 10 katını kazanır. Şer işlediği zaman bir derecat kaybetmişse bir derecat yazılır amel defterine. Zikir yaptığı zaman
Zikir yaptığı her saniye amel defterine bir derece değil 10 derece yazılır. Ama bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse ruhu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarında Allah'a doğru yolculuk yaparken bu kişinin kazandığı dereceler 1'e 100'den başlar. 1. katta 1'e 100 kazanır. Ruhu henüz 1. katta 1'e 100 kazanır her saniye. Zikir yap, ne kadar zikir yaparsa zikir yaptığı sürece. 2. katta 1'e 200, 3. katta 1'e 300, 4. katta 1'e 400, 5. katta 1'e 500, 6. katta 1'e 600, 7. gök katında ve ömrü boyunca yoldan sapmadıkça 1'e 700 derece kazanır bu kişi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşanları, Allah'ın evliyalarını alimler olarak kullanmış hadislerinde. Alimin diyor uykusu cahilin ibadetinden daha çok kazandırır diyor, evladır diyor. Belli değil mi sevgili kardeşlerim? O kişi namaz kılıyor. İkisinin de zikir yaptığını düşünelim, aynı ibadeti yapsınlar. Birisi her saniye 10 derece kazanıyor yaptığı zikirden. Allah, Allah, Allah, Allah diyor ikisi de. Ama ikincisi her saniye 700 kat kazanıyor. Daimi zikirde olduğu cihetle bu kişinin uyuduğunu kabul edelim. Bu kişi uyuyor. Ama uykuda da kalp zikri devam ediyor. Devam ettiği için her saniye 700 derece kazanıyor. Öteki namaz kılıyor. Ama kazandığı namazın karşılığında 1'e 10 kazanıyor. Namaz kılıyor, 1'e 10 kazanıyor. Çünkü gök katlarını aşmak diye bir hedef ona gösterilmemiş. Allah'ın evliyası olmak diye bir hedef gösterilmemiş. İşte bunun için devrimizde insanlar büyük şeyler kaybediyorlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e neticeleri koymuş. Hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizin ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ama böyle bir olay bizleri işiten ve sözlerimizi ciddiye alan insanların yaşamalarındaki mutlulukla noktalanıyor. Çünkü Kur'an bütün insanları mutluluğa çağırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki hayır yapmaktan muradı derecat kazandıran olaylar, bunların da en çok derecat kazandıranı kesintisiz olması sebebiyle zikirdir. Daimi zikirde olan bir insan her an 700 derecat kazanan birisidir. Bir insanın cennete girmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıyla ölçülür. Ölçü budur. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günah tartıları hafif gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani sevap tartıları ağır gelenler demek bunlar. Müminin 103'te de Allah-u Teala diyor ki kimin de diyor sevap tartıları hafif gelirse ya da başka bir ifadeyle günah tartıları fazla gelirse onlar hüsranlı olanlardır. Gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. İşte kıyamet günü mizanda dereceler karşılaştırılıyor. Kazanılan derece fazlaysa kişinin gideceği yer cennet, kaybedilen derece fazlaysa kişinin gideceği yer cehennem. Onun için Allah Teala Rabbinize abd olun diyor, kul olun diyor.
Ve bu kulluktan muradının ne olduğunu bir sonraki ayet-i kerimede daha açık bir şekilde açıklamış Allah-u Teala. 78. ayet-i kerimede ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ta cihad edin. Hakkıyla cihad edin. Bir hakkın cihad edin. Bu cihad hakta olan cihad olsun. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İşte sevgili kardeşlerim, biz insanlar iki hüviyetteyizdir. Bir, muhtevalarında ruh olan insanlar. İki, ruhlarını hayattayken Allah'a gönderebilen insanlar. İşte Kur'an bütün insanların ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmalarını kesin şekilde emreder. İşte Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtira. Müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Geri dön Rabbine ey ruh diyor Allah Teala. Allah Teala emanetleri onların sahibine teslim edin diyor. Nisa 58. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline teslim etmenizi emreder diyor. Bizde bir emanet var. Sevgili kardeşlerim, adı ruh. Ruh adı verilen bu emanetin sahibi Allah'tır. Diyor ki biz emaneti yere, göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmediler. Ama insan emaneti yüklendi. O insan ki zalimdir ve cahildir diyor. İşte zalim ve cahil olan bir insanın muhtevası nefs tezkiyesi yapmamış durumda, nefsinin kalbinde zulüm etme afeti var. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, her şey var. Bunlar onun zalim olmasını ifade ediyor. Ve bu hüviyette kaldığı sürece kişi cahildir. Çünkü ilim üzere olsaydı bunlardan kurtulmak için harekete geçecekti. Ve mutlaka nefs tezkiyesi yapacaktı. Daha sonra da tasfiyesini yapacaktı. Hepsinden kurtulacaktı. İşte böyle bir durumda insanların nefslerinin kalbinde sadece afetler olduğu bir devre geçirmesi lazım. Buna cahiliyet devri diyoruz. İnsanlar bilmiyorlar. Öğrenip de Allah'a milaki olmayı dilerlerse öğrenmek etmez, mutlaka dilemeleri söz konusu. Bu dilekten sonra bu kişinin kazançları 1'e 10'dan gördüğünüz ki 1'e 700'e kadar yükseliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde diyor ki, Cuma hutbesinde diyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Ölmeden evvel ölmek demek, eğer o kişi Allah'ın yoluna girmeseydi, öldüğü zaman ruhu Azrail aleyhisselam ve onun emrindeki melekler tarafından alınacak, kişi öldürülecek, ruhu alınacak ve ruh Allah'a götürülüp ulaştırılacaktı. Ne olacaktı? Ruhu Allah'a ulaşacaktı. Normal standartlarda ruhu vücudundayken ölen bir insan için ruhunun ölüm melekleri tarafından mutlaka Allah'a götürülüp teslim edilmesi gerekiyordu.
Peki bir insan Allah'a ruhunu milaki kılmaya, ilka etmeye karar verip de Allah'tan böyle bir dilekte bulunursa, bu noktadan itibaren o kişi Allah yoluna girmiştir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabiyeti gerçekleştiği zaman ruhu vücudundan ayrılıp ana dergâha ulaşacak. Oradan da 7 tane gök katını adım adım diğer aşanlarla birlikte aşarak Sisset-i Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne oldu? Birinci kişi Allah'a mülaki olmayı dilemedi ve öldü. Ölünce Allah'ın emaneti olan ruhu ölüm melekleri alıp sahibine teslim ettiler, iade ettiler. Ruhu Sidret-i Münteha'ya kadar götürdüler. Oradan ayrılan ruh Allah'a, sahibine, ait olduğu yere, mekanına geri döndü. Mekanı Allah'ın zatı. İşte böyle bir ortamda o kişinin ruhunun Allah'a geri dönmesi söz konusu. Bu kişi bu şartlar altında Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah'a mülaki olmayı dilememişse hep kazancı 1'e 10'dur ve ruhu 1'e 10 üzerinden Allah'a ulaşır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a dönün ki diyor. Ölmeden evvel ölün ki ruhunuz Azrail aleyhisselam vasıtasıyla değil, mürşidiniz vasıtasıyla sizi 7 kata, 7. kata kadar ulaştıracaklar vasıtasıyla 6. kata kadar ana dergâhtaki 2 yetkili sağ kanat velisi şu anda Hazreti Ebubekir'dir. Sol kanat velisi bizden bir kardeşimizdir. Ve 6. kata kadar ulaştırabilirler. Divan-ı Salihinin başında olan kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip görevi almadığı sürece o kardeşimizdir. Allah'ın zatına ne zaman ulaşırlar? Ancak zikir hücrelerinde zikirlerini tamamladıkları zaman Sidret-i Münteha'ya ulaşıp oradan Allah'ın zatına vasıl olurlar. Bunu yaparken 7 kat yükseleceklerdir tabiyetlerinden sonra vücuttan ayrılan ruh. Ana dergâhta olanlarla birlikte evvela 1. kata çıkacak, 1'e 100 kazanacak o süreç içinde. Sonra 2. kata yükselecek, 1'e 200 kazanacak. Sonra 3. kata yükselecek, 1'e 300 kazanmaya başlayacak. 4., 5., 6., 7. katlarda kazancı her saniye 1'e 700'e kadar yükselecek. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu kişi her saniye zikir yaptığı sürece her saniye 1'e 700 kazanan birisi olacak. Bu ruhun teslimi. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. 25. 26. basamakta 25. basamakta 26. basamakta nefsini Allah'a teslim edecek. 27. basamakta irşad olacak. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim edecek. Ve 26, 27 ve 28. basamaklarda bu kişi her saniye 1'e 700 kazanan birisi olacak. Ve ruhu iradesini Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman 4 tane teslimini gerçekleştirmiştir. Ama geriye dönelim. Bu kişinin ruhu fizik vücudundan ayrıldı. 7 tane gök katını birer birer açtı. Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamak. Allah-u Teala buraya kadarını garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.
O kişiye 1'e 700 veririm. Her saniye o kişi zikir yaparsa 1'e 700 kazanır. O kişi namaz kılarsa 1'e 700 kazanır. Her saniye onun yaptığı ibadetlerin karşılığını 1'e 700 olarak öderim diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o devrede sahabeye söylediği şey bu. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın ki Allah Teala size 700 katını versin. Ruhunuzu Allah'a döndürün ki Allah Teala size 1'e 700 versin. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kulluktadır. Kim bu noktadan sonra mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabiiyeti gerçekleştirirse o ikinci kulluktadır. Kimin ruhu hayattayken Allah'a ulaşırsa o üçüncü kulluktadır. O kişi ölmeden evvel ölen kişidir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişidir. Ve Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin tam dediği gibi 1'e 700 kazanan kişidir. İşte bu kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman artık ruhu Allah'tadır. Yani o kişi kendi vücudunda onca sene kalan ruhu Allah'ta olduğu için ruhunun Allah'a, Allah'ta bulunması sebebiyle Allah'ta cihad eden, Allah'ta, ruhu Allah'tayken nefs tezkiyesi yapan biri hüviyetini almıştır. Onun için Allah Teala diyor ki ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ta cihad edin. Bir hakkın cihadı yapın. Allah'ın zatında cihad edin ruhunuz. Allah'ın zatında olarak cihad edin. Böylece hakka cihad etmiş olursunuz. Hakka cihad edin diyor Allah Teala. Sonra da şunları söylüyor Allah Teala. Hüveç debakum o ki, o Allah ki sizleri seçti. Ve ma ceale aleyküm fiddini ve sizin için kılmadı dininizde. Haraç, bir güçlük, ağır bir görev kılmadı. Üzerinize ağır bir görev, bir aşamayacağınız bir vazife vermedi. Millete ebiküm İbrahim. Babanız İbrahim'in dininde. Hüve semmâkümül müslimîne min kablü. O ki ondan evvel Müslüman adını, Müslümin adını verdi, isminizi Müslüman koydu min kabli bundan evvel. Yani Hazreti İbrahim de Müslümandı diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Müslümansa, Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim etmişse, Hazreti İbrahim de tıpkı onun gibi ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmişti. Ve fi haza liyekûner resûlü şehîden aleyküm. Burada işte Allah Teala sadece peygamber üzerinize şahit olsun diye şehiden aleyküm. Onun için sizi Müslümanlar kıldı diyor Allah Teala. Ve tekunu şühedâye âlennâs. Ve nas üzerine, insanlar üzerine şahitler olasınız diye.
ekumus salate ve öyleyse namaz kılın ve atü zekate ve zekatınızı verin. Namaz kılın, normal namazını kılın. Ama atü zekate zekat verin demekle Allah-u Teala iki açıdan konuyu değerlendiriyor. Bir, bir kişinin malından, parasından başka insanlara para olarak veya mal olarak bir takım değerleri aktarması, bu zekat vermektir. Ama bir de fizik vücudun nefse verdiği zekat var. Zikri fizik vücudumuz yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaparız. Ama Allah'tan gelen bir zikir yaptığımız zaman, eğer Allah'a münaki olmayı dilemişsek, mürşidimize ulaşıp tabi olmuşsak, Allah-u Teala'dan rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bu nurlar göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın daha evvel açtığı yere geçerek nefsimizin kalbine ulaşır. Nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında evvela %2 rahmet toplanır. Sonra da fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazıllar %98'e kadar geçecektir. İşte fizik vücudumuz nefsimize zekat veriyor. Nefsimize zekat veriyor. Zikri yapan fizik vücudumuz ama Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları fizik vücudumuz için gelmiyor. Nefsimizin kalbine ulaşmak üzere geliyor, kalbe ulaşıyor ve yerleşiyor. Ne oldu? Zikri yapan nefsimiz değil. Zikri yapan fizik vücudumuz. Fizik vücudumuz zekat vermiş oluyor nefsimize. Ve böyle olduğunu Allah-u Teala'nın vatesumu billahi ifadesinden anlıyoruz. Ve Allah'a sarılın. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ruhunuz Allah'ın zatında kalsın. Neyle olacak? Fizik vücudumuzun nefsimize verdiği zekatla olacak. Elbette parasal açıdan başkalarına zekat vereceğiz. Ve bunları gerçekleştireceğiz. Ama manevi zekat Allah-u Teala için yaptığımız zikirdir. Fizik vücudumuz zikri yapar ama nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir, girer. İşte böylece Allah-u Teala ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman bunu Allah'a sarılmak olarak değerlendiriyor. İşte Nisa 175 böyle olduğunu ispat ediyor. İfadenin bu olduğunu ispat ediyor. Allah-u Teala Nisa 175'te buyuruyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman fizik vücut, nefse zekat vermiş olur. Ve bu zikir neticesinde Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimdeki nurlar nefsimizin kalbine ulaşır. Allah o kişiyi nefsinin kalbine ulaştırdığı rahmetiyle ve fazlıyla rahmet ve fazl isimli iki nur gönderir. Kalpte kalıcı olan %2 rahmet, %98 fazıldır.
onların içine koyar kişiyi. Rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları diyor Allah-u Teala, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırıyor. Neyle? İşte bu rahmetinin ve fazlının içine koyar, koymakla. Rahmetin ve fazlının orada birikmesi ise fizik vücudun gayretiyle tahakkuk eden bir olaydır. Ve böylece olay nefsin kalbinde %51 nur biriktiği zaman %49 rahmet, %2 affedersiniz %49 fazıl, %2 rahmet nefsimizin kalbinde tamamlandığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ne olmuştur? Her katta yüzer yüzer artarak 1'e 700 kazanmaya başlamıştır kişi. Ruhu Allah'a ulaşmıştır ve her saniye o kişi 1'e 700 derecat kazanır. Üstelik buraya kadar olan her şey Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Bir hiç karşılığı kişiye tahsis edilmiştir. Emrine konulmuştur. Biz insanlar sadece Allah'a milaki olmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, yani Allah'a sarılmayı dileyeceğiz. Allah ise bunların hepsini bize sağlayacak. Bize namazı sevdirecek, bize orucu sevdirecek, açlık hissettirmeyecek ruhumuzu Allah'a ulaştırana kadar. Bize zikri sevdirecek. Allah'ın bütün emirlerini severek yapan birisi olacağız ta ki ruhumuz Allah'a ulaşana kadar. 1'e 700 olan ve bu standartları olan birisi. İşte Allah'a sarılından Allah-u Teala'nın muradı bu. Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması, ruhumuzun Allah'a sarıldığımız zaman Allah'ta kalması. Allah-u Teala şöyle bitiriyor. فَنِيمَ الْمَوْلَى ve نِيمَ النَّصِيرُ. Öyleyse Allah ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, öylesine kolay ki, mutlu olmak mı? Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a milaki kılmayı dilediğinizden itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ta ki 7-8 aylık bir sürede ruhunuz Allah'a ulaşsın ve siz de 1'e 700 kazananlardan olun. Daha fazla ne versin ki Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, bir düşünün söylediklerimizi. Bir de şunu düşünün. Bu dinden haberdar olmayan insanlar, din öğretiyoruz diye öğrettikleri İslam'ın 5 şartıyla hiçbir zaman kurtulamayacaklar. Bunu düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar için ne kadar çok üzüldüğümüzü de düşünün. Sadece bizi dinlememek için Allah'ın bize ulaştırdığı, bizim ağzımızdan söylettiği bütün güzelliklere sırt çevirmekle kalmıyorlar din adamlarımız. Başka insanların da kurtuluşuna engel oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din adamlarımız için gerçekten çok ama çok üzülüyoruz. Bu insanlar kendilerine inanılmayacak kadar büyük kötülükler ediyorlar. 70 milyondan fazla insanın vebalini alıyorlar omuzlarına ve bundan hiç sıkıntı da duymuyorlar. En çok buna üzülüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Burada bir sohbetimiz daha sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat ala Muhammed.

0: El Fatiha.
1: Ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Hacım Bismillah. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde yine birlikteyiz. Allah'ın bizleri yaratmaktan bizim için muradı, bizim mutluluğumuz. Bütün insanları Allah Teala onlar mutlu olsun diye mutluluk direktifleriyle yaratmış. Emri Allah'a ulaşmayı dileyin. Amin oğlum. Sadece Allah'a inananlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenler amini olanlardır. Veya münib olun diyor Allah Teala. Gene Allah'a yönelmek anlamına gelen bir kelime. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir müessese. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğun sırrını mı soruyorsunuz bana? Mutluluğun sırrı bu kadar basit. Bir dilek. Sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ellerinizi açtınız, Ya Rab dediniz, ey yüce Allah'ım dediniz, ben sana ulaşmak istiyorum. Benim ruhumu, ben bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştır. Hı? Diyecek misiniz? Allah Teala size, eğer buranızdan bunu söyleyebilirseniz, kalbinizden söyleyebilirseniz, mutlak olarak daha söyler söylemez, birinci kat cenneti vaat ediyor. Hayır sevgili kardeşlerim, hiç de zannettiğiniz gibi değil. Cennete gitmek hiç de zannettiğiniz gibi zor bir şey değil. İlim cahilleri, Allah'ın söylediklerinden haberdar olmayan, Allah'ın kendilerine ilim öğretmediği insanlar, kitaplarından öğrendikleri bilgilerle sizleri yanıltıyorlar. Aslında mutluluk, şu kadar önünüzde, hemen elinizi uzatsanız tutabileceğiniz bir yerde. Şöyle elinizi uzatın, mutluluğu yakalayın. Deyin ki, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Bunu kuru kuruya söylemeniz bir şey ifade etmiyor. Allah Teala böyle söylediğiniz zaman da duyar, ama bunun iradi yapınızın gereği olmadığını da bilir. Mutlaka iradenizin devreye girmesi, yani gerçek anlamda istemeniz lazım. Kişi içinden istemiyorsa, iradesi devreye girmediyse, Allah Teala kuru kuruya, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorsa, bu Allah'a bir şey ifade etmez. Ulaşmak isteğiniz mutlaka mevcut olmalı. Bu isteğin ifadesinden değil, isteğin kendisinden bahsediyorum. İçinizde bu istek varsa ve bunu söylemişseniz Allah Teala'ya, bu sizi 5-6 dakikalık bir zaman parçası içinde mutlaka Allah'ın cennetine ehil kılar. Niçin 5-6 dakika? Çünkü sizden bunu işiten, kalbinize bakıp da bu talebi kalbinizde gören ve kalbinizde bu talebin olduğunu bilen Allah Teala, ne dedik? Gören, işiten ve bilen Allah. Kalbinizde görüyor, rüyet ediyor. basar hasasıyla Allah Teala basar ediyor. Basiret üzere biliyor kalbinizde böyle bir talebin varlığını. Var ise görür. Yani iki tür insandan bahsediyorum. Bir insan Allah Teala'ya der ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Bu bir sözdür. Bu bir ifadedir. Bu kelimelere dökülmüş 3-4 kelimelik bir anlatım biçimi. Ama eğer buraya dayanmıyorsa, burada o talep yoksa, kişi sadece laf olarak Allah Teala bunu söylemişse, bu Allah için hiçbir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Kendinizi aldatmayın. Kurtuluş bu kadar yakın, bu kadar kolay. Sadece kalbinizde duyacaksınız bunu, isteyeceksiniz kalbinizde, gerçekten isteyeceksiniz Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Bunu kelimeye dökmeniz veya dökmemeniz çok önemli değil. Kalbiniz Allah-u Teala'ya söylemiş olur zaten eğer kalpten istiyorsanız. Ama bunu dilinizle de tekrar etmeniz de zarar değil, fayda var elbette. Önemli olanın ne olduğunu anladınız inşallah değil mi? Anladınız mı? Peki söz veriyor musunuz bana? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diye. Bu sözü niçin istiyorum sizden biliyor musunuz? Sizi o kadar çok seviyorum ki. Hepinizin kurtulmasını istiyorum. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş, Allah'ın cennetine girebilmek bu kadar kolay, bu kadar yakın bir şey size. Bir tek dileğiniz. Gerçek bir dilek, laf değil. Allah ben sana ulaşmak istiyorum tarzında ifade edilmiş sadece lafa dayalı bir şey değil. Buraya kalbinizde bu talebin mevcut olmasına dayalı. Evvela ne olur? Böyle bir şey yaparsanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Bakınız neler oluyor. Allah Teala Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Eğer Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız, amene olursanız o zaman diyor biz sizin günahlarınızı örteriz diyor. Size furkanlar veririz diyor. Allah-u Teala size furkan verecek. Furkan ne demek? Doğruyu yanlıştan ayırma yetkisi. Şimdi sevgili kardeşlerim ben size desem ki siz körsünüz. Hayır diyeceksiniz ben görüyorum. Ben size desem ki siz sağırsınız. Hayır diyeceksiniz ben işitiyorum. Ben size desem ki sizin kalbiniz mühürlü. Kalbim çalışıyor diyeceksiniz. Kanı vücuduma pompalıyor tekrar da geri çekiyor. Aslında sizin söyledikleriniz de doğru benim söylediklerim de doğru. Hı? Hadi bakalım bilmeceyi çözün şimdi. Neden sizin söyledikleriniz de doğru? Çünkü gerçekten gözleriniz görüyor. Mesela beni şu anda seyrediyorsunuz. Yetmez. Söylediğim her sözü de şu kulaklarınızda duyuyorsunuz. Sonra da kalbinize indirip anlıyorsunuz söylediklerimi. Öyle değil mi? Ama gene de diyorum ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz siz körsünüz, sağırsınız ve dilsizsiniz. Başka bir ifade de kullanayım mı? Siz bir ölüsünüz. Hayır, size göre bana göre değil. Ona göre, Allah'a göre. Böyle olan insanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala kör, sağır ve dilsiz olarak mütalaa ediyor. Şimdi burada muhtevaya girelim bir damlacık. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizi bekliyor ve siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o mutluluğa hiçbir zaman ulaşamazsınız. Bu konunun başlangıcı. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen mezardaki ölülere işittiremezsin. Onlar mezardaki ölüler gibidirler. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse şimdi benim size bir davetim var. Diyorum ki ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. İşte buradan, bu televizyondan size sesleniyoruz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ölüyken dirilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kör, sağır ve dilsiz iken, bu sebeple ölü olarak kabul edildiği standartlardayken, gören, işiten ve idrak eden birisi olur. 5-6 dakikada. Hadi canım sen de mi diyorsunuz? Hadi canım sen de olmaz böyle şey mi diyorsunuz? Olur sevgili kardeşlerim. Bakınız size anlatayım. Evvela bu insanların durumuna beraberce bakalım. Neden bu insanlar kör, sağır, dilsiz, ölü? Dünya üzerinde herkese bu talep mutlaka ulaştırılır. Yani ey insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı mutlaka dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ha. Bu ifadeye dikkatle bakın. Başka yerlerden duymuyorsanız bizden bunu binlerce defa duyacaksınız. Çünkü bununla vazifeliyiz. Ve bu ifadeye muhatap olan kişiler ikiye ayrılırlar. Ha, madde bir, duymayan hiç kimsenin kalması mümkün değildir. Mutlaka siz şu anda duyduğunuz gibi başkaları da daha evvel mutlaka duymuştur. Duymamışlarsa, şimdi de duymamışlarsa mutlaka bu hayatlarını yaşarken, bu dünyadayken mutlaka duyacaklardır. Emin miyiz? %100 eminiz. Neden? Biliyorsunuz insanların bir kısmı mutlaka cennete girer. %10'dan daha azı. Niçin cennete girerler? Bunun için. Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi göndeririz. Niçin göndeririz diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen aminu olanları cennette müjdelemek için. Diğerlerini de uyarmak için. Ey insanlar bakın, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine giriyorlar. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dileyin ki siz de Allah'ın cennetine giresiniz. İşte uyarı bu. Hadi sizinle beraber Şura suresinin 51. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala orada? Cehenneme girenler bölük bölük cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara derler ki kapıyı açarlar, burunları sürtünerek cehenneme girenlere. Her girene aynı şey söylenir. Size Allah'ın Resulü gelip de, Allah'ın Resulleri gelip de toplu halde söyleniyor. Her biri başka bir devirden insan, gidiyorlar cehenneme. Her biri başka bir kavimden insan, gidiyorlar cehenneme. Hepsine soruluyor sual. Size Allah'ın Resulleri gelip de size Allah'ın ayetlerinden bahsetmediler mi? Bunu söylemediler mi? Neyi? Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutlaka cehenneme gideceksiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilemediğiniz için buradasınız. Ama bunu size Allah'ın Resulleri gelip de söylemediler mi? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz ve ben sizi ikaz ediyorum. Sizi uyarıyorum. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Demediler mi? Diyor cehennem bekçileri. Cehenneme giren herkese. Herkesten aldıkları cevap ne? Herkesten aldıkları cevap aynı. Evet, geldiler. Ve azap bizim üzerimize hak oldu. Cevap bu. Ne yapmışlar? Allah'ın Resulü'nün uyarısını kabul etmemişler. Peki kabul etmedikleri zaman ne söylemişler yani? Ne olmuş? Bunu da Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerinde anlatıyor Allah Teala. O gün diyor, onlar bölük bölük cehenneme sürülürler. Cehennemin kapıları açılır, cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın vazifelileri gelip de size siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir deyip bugün buraya cehenneme geleceğinizi Allah'ın nezirleri size söylemedi mi? Ne söylemişler? Bakınız burada nezir diyor. Orada Resul diyor. Şura 51'de Allah Teala Resul diyor. Burada bu ayet-i kerimede Mülk 8, 9, 10'da 8'de bunu söylüyor Allah Teala. Nezirler. Buradaki nezirle oradaki Can Resul aynı kişi. Yani Resuller söylemiş oluyor. Diyor ki demin söylediğimiz sözü de dikkate alın. Ne diyorduk? Resuller Allah'ın Resulleri Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Amenü olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini uyarsınlar diye diyor. Bu nezirin de yaptığı görev aynı. Sizi uyarmadı mı diyor nezir gelen Resul. Sizi uyarmadı mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi size söylemedi mi? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Şimdi ne dediğine bakalım. Oradakilerin diyorlar ki evet geldi. Bize bu bahsettiğiniz kişi geldi. Nezir. Yani diğer ayetteki Resul. Bize Resul geldi. Ve dedi ki evet sizin söylediğinizi söyledi. Ama biz ona dedik ki biz sana inanmıyoruz. Madde bir. Madde iki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Hidayet nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bakınız Allah Teala ne diyor? Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki başka var mı? Elbette. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Biz sizin mutluluğunuz için varız. Şimdi böyle söylemekle bitiyor mu? Bitmiyor ayet. Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerinden bahsediyoruz. Ve biz ona dedik ki diyor, biz seni dalalette görüyoruz.

diyorlar. Ne zaman diyorlar? Cehenneme gittikleri zaman. Öyleyse insanlar ikiye ayrılır. Birinci grup cennete gidenler, mutlaka bu çağrıya muhatap olan ve buna evet diye cevap veren, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların gidecekleri yer cennettir. Bütün cennete gidenler başka bir sebeple değil. Başlangıç sebebi daima budur. Bunun dışında Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir sebep hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü o insanlar kim olurlarsa olsunlar, eğer Allah'a ulaşmayı dilemedilerse onlar küfürdelerdir, onlar dalalettelerdir, onlar hüsrandalardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar takva sahibi değillerdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden haberdar olmayanlardır, gafil olanlardır. Onlar tağutun dostudurlar. Onlar, yani insan ve cin şeytanların dostudurlar. Onlar insan ve cin şeytanların kuludurlar. Sevgili kardeşlerim, sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek size bütün köprüleri açar. Bütün yollardan geçiş izni alırsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman geri kalanını Allah yapacak, sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah mı yapacak bütün bunları? Evet. Evvela madde bir. Yeryüzünde hiç kimse bu söylediğimi duymadım diyemez. Neden diyemez? Kıyamet günü olacakların hepsini Allah Teala yazmış Kur'an-ı Kerim'e. Bir kısım insanların Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gittikleri kesin. Şimdi cennete gidenler mutlaka bu çağrıyı duyup da buna itaat edenler. Dikkat edin, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse madem ki insanlar cennete gidiyor bir kısmı, onlar mutlaka bu çağrıyı işittiler. İşittiler ki yerine getirerek Allah'ın cennetine gittiler. Şimdi ötekilere gelelim, cehenneme gidenlere gelelim. Onların da hepsine cehennemin kapısında bu sual sorularak kapı açılıyor. Dikkat edin. Allah'ın cennetine girecek olanlar, onlar da kıyamet günü önce cehenneme girerler ama uçarak girerler. Cehennemin şeffaf kapılarından 10 metre, 12 metre yükseklikteki kapı ve 100 metre, belki 200 metre genişlikteki kapı, hem de bombeli kapı, hem de şeffaf. Onun içinden uçarak girer insanlar. O şeffaf kapı cennete girecek olanların kulaklarındaki bakra, kalplerindeki kinnet ve görme hastalarının üzerindeki hicab-ı mestüre alındığı için, buna göre elektronik sistemle donatılmış olan cennetin kapıları, cehennemin kapıları, cehenneme gidecek olanları, cennete gidecek olanları otomatik olarak kabul eder. Onlar sanki o kapı yokmuş gibi uçarak cehennemin içine girerler. Cennete girecek olanların cehenneme girmeleri sadece görmek içindir. Allah'a şükretmeleri içindir. Girerler, cehennemi görürler ve oradan büyük bir ferahlıkla Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek ayrılırlar. Cennetin yolunu tutarlar. Ama cehenneme girecek olanlar ve orada kalacak olanlar için onlar da aynı şeyi denerler. O şeffaf kapılardan geçmeyi denerler. Kafalarını o şeffaf kapıya vururlar ve bakarlar ki o kapılar kendileri için açık değil. Onlar bunu yaparken yanlarından bir sürü insan uçarak cehennemin içine giriyor. Kapılar onlar için geçirgen, bunlar için değil. Bunlar için cehennemin kapısının mutlaka kaldırılması lazım yerden. Ne kadar? Burnu sürtülerek cehenneme girecek kadar. Cehenneme giren herkesin burnu mutlaka cehennem kapısında yere sürtünür.

cehennemin girişinin kesin işaretidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların da, o cehenneme girenlerin de hepsine bu sual soruluyor. Resulün söylediklerini duydunuz mu deniyor. Hepsi evet diyorlar, işittik. Azap bizim üzerimize hak oldu diyorlar. Bütün cehenneme girenler, insanların %90'dan fazlası bu talebe mutlaka muhatap olmuşlar. İşte biz de sizlere söylüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'ın cennetine girmenin ölçüsü kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. En azından %99'unun belki daha fazlasının. Öyleyse nasıl bu insanlar günahları sevaplarından fazlaysa nasıl cehenneme girecek, cennete girecekler? İşte onun nasıl olduğunu şimdi sizlere söylemek istiyorum. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bu açıdan çok önemli. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin, aminu olun. Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun. Allah size Furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne oldu? Allah Teala 7 tane Furkan veriyor. Görme hastasının üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor ve o kişinin günahlarının 7'de biri kadar o kişinin sevaphanesine, amel defterinin sevaphanesine, yani hayat filminin sevaphanesine günahlarının %7'si kadar miktar yazıyor. Ondan sonra o kişinin gözlerinin üzerindeki hicab-ı mestureyi, yani engel olan gözlüğü alıyor Allah Teala ve yedide bir sevap daha yazıyor. Onların kulaklarında bulunan vakrayı alıyor, işitme engelini alıyor. Herkesin doğuştan itibaren kulaklarında bu engel vardır. Görme hastasının üzerinde gışavet vardır. Doğuştan itibaren dediğim zaman bu doğduğunuz andan bahsetmiyorum. Bu aleme doğduğunuz andan itibaren, yani o söze, Allah-u Teala'ya davete muhatap olduğunuz anda takınacağınız tavır söz konusu. Davete muhatap olduğunuz anda eğer buna evet demezseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, derhal işlem başlar gözlerinize. Hicab-ı mestüre koyar Allah-u Teala görme hastalığınızın üzerine. Gözlerinize hicab-ı mestüre koyar. Görme hastalığınızın üzerine gışavet adlı bir perde koyar. Kulaklarınıza vakra koyar, işitme hastalığınızı mühürler. Kalbinize ekinnet koyar, kalbinizi mühürler, kalbinizdeki idrak hastasını mühürler. Ve size yeni bir hasta verir ve idrakinizi açar Allah-u Teala. Bunun adı ihbattır, muhbitlerden olursunuz. Her bu 7 tane faktörün her biri için 7'de bir sevap kaydedilir amel defterinizin sevaphanesine. Ne olur? Günahlarınızın her biri 7'de kadar olduğu, 7'de biri kadar olduğu için, 7 defada da tamamlandığı için bütün günahlarınız örtülür. Örtülürse ne olur? Örtülürse sevapları günahlarından fazla olan birisi olursunuz. Bu ise Allah'ın kanununun gerçekleşmesidir. Yani sevapları günahlarından fazla olan birisi olarak cennete gitmeye, girmeye o anda hak kazandınız. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 5-6 dakika içinde cennetlik olacaksınız demekten muradımız bu. Bu işlemler
5-6 dakikalık bir zaman zarfında hepsi gerçekleşir. Ve o kişi cennete ehil olur. Peki Allah Teala ne diyor bu engeller konusunda? Bakın ne diyor İsra 45 ve 46'da? Habibim, sen onlara Allah'ın tekliğini söyleyerek talepte bulunduğun zaman, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ifadesinin gerçekleşmesi için onlara müracaat ettiğin zaman, Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, buna ait olan ayetleri onlara okuduğun zaman, o insan ruhunun Allah'a ulaşmasına, ölmeden evine ulaşmasına inanmayanlarla senin arana hicab-ı mestire koyarız diyor. Gizli bir perde koyarız. Yani onların gözlerinin üzerine bir engel koyarız diyor Allah Teala. Yeter mi? Yetmez. Kur'an'ı söylediklerini işitmemeleri için kulaklarına vakra koyarız diyor. Ve onları idrak edememeleri için kalplerine ekinnet koyarız diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. Allah Teala. Öbür taraftan Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Onların görme hastalarının üzerine Allah gışavet çeker diyor. Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bırakırız. Onların görme hastalarının üzerine gışavet çekeriz diyor. Bir perde çekeriz. Onların işitme hastalarını mühürleriz. Onların idrak hastalarını da mühürleriz diyor Allah Teala. Öyleyse bir taraftan davete evet demeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, daveti duydukları anda, ki davete muhatap olmayan hiç kimse olmayacaktır, davete muhatap oldukları anda bir taraftan hastalar üzerine, bir taraftan uzuvlar üzerine Allah-u Teala engellerini koyuyor. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse onun gideceği yer cehennemdir. O Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ama cehenneme gitme sebebi de günahlarının sevaplarından mutlaka fazla olmasıdır. Şimdi bakalım ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki, onlar ki muhakkak surette Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Öyle diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra diyor ki, onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani kazandıkları para, servet, dünyadaki şan, şöhret onları kendisine çeker. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ve hüküm, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler. Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Sonu daha da hazin. Ve onlar kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennem olanlardır. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Cennete girmenin şartı neydi? Sevapların günahlardan fazla olması. İşte bu insanlar kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidecek olanlar. Nereden biliyoruz kazandıkları derecelerin kaybettikleri?
derecelerden fazla olması lazım geldiğini, Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinden biliyoruz. Müminin 102'de Allah Teala diyor ki, kimin sevap tartıları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa, kıyamet günü mizanlar kurulur, onların hepsini Allah'ın cennetine alırız diyor Allah Teala. 103'te de diyor ki, kimin de günahları sevaplarından fazla olursa, ağır olursa, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ve diyor Allah Teala, onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların da Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi dalalette olanlar olduğunu söylüyor. Biraz evvel söyledik. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin bir değerlendirmesi var Allah'ın katında, derecat değerlendirmesi. Bu insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. İyi ama bir insan düşünelim, o kadar çok iyilik yapmış ki, kaybettiği derecelerden daha fazlasını kazanmış ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu insanın Allah'ın cennetine girmesi lazım. Hayır, Allah Teala onu cennetine almıyor. Böyle bir talep mevcut değil diye almıyor onu. Ne yapıyor? Onun derecelerinden eksiltiyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de mümin oldum, Allah'a ulaşmayı dilemeden mümin oldum diyenler için diyor ki, hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinize iman girmedi. Bir insanın kalbine ne zaman iman girer? Allah'a inandığı zaman mı? Hayır. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inandığı zaman mı? Gene hayır. Bir faktör daha gerekli. Bunun üzerine farz olduğuna inandığı zaman mı? Evet. Kim böyle bir durumdaysa o bunun üzerine farz olduğuna inanan kişi, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Çünkü kendisine bunlar anlatılacaktır. Muhatap olmayan hiç kimsenin mevcut olması mümkün değildir. Herkes bu talebe muhatap olacaktır. Yani ona her halükarda, yaşarken, hayattayken mutlaka Allah'a ulaşmayı dile, yoksa gideceğin yer cehennemdir ifadesi mutlaka ulaşacaktır. İşte ulaşıp da dilemezse ve o kişi yaşar da ölmeden evvel sevapları günahlarından fazla olursa, Allah'a ulaşmayı dilememekte inat ederse, Allah Teala onun derecelerinde indirme yapılıyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra Allah Teala diyor ki, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah derecelerinizde indirme yapmasın. Derecelerinizde noksanlık yapmasın. Derecelerinizi aşağı düşürmesin. Kazandığınız dereceleri yok etmesin. Öyleyse kişinin kalbine imanın girmesi ne demek? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi demek. Kalbine iman kelimesi yazılmıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman imanı öyle bir noktaya gidiyor ki artık kişinin kalbine iman girmiştir. Allah'a inanıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Ve o kişi kesin şekilde inanıyor ki ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracaktır. İşte bu noktaya ulaşmadan
evvel, yani son faktöre, o kişi kesinlikle ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanmadan evvelki üç inancı, Allah'a inanmak, Allah'a ruhunun, insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve bunun üzerine farz olduğuna inanmak. Bu üç inancın sahibi ise kişi, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek olan kişidir. Dilediği zaman Allah Teala ona mutlaka rahim esmasıyla tecelli edecek, furkanlarını verecek ve o furkanları verdikten sonra bu kişi Allah'ın zatına, ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına kesin şekilde inanacak. İnandığı zaman ancak mürşidini davet edebilecek. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde, وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُنَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Allah Teala buyuruyor ki, hacet namazını namazla, yani hacet namazını kılarak ve sabırla Allah'tan istihaneyi, yani sizi kim irşada ulaştıracaksa o kişiyi, mürşidinizi isteyin. Ama bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için büyük bir iştir. Allah Teala onlara hiçbir zaman göstermeyecektir. Ama huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala, illa alel haşiyin. Ama huşu sahipleri üzerine böyle bir problem yoktur. Onlar hariç diyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka edeceklerdir, ulaştıracaklardır. Buna onlar kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor ki, ama sonra Allah'a rücu edeceklerine de inanırlar. Yani ölümleriyle birlikte ruhlarının tekrar vücutlarının üzerine gönderileceğini Allah'ın katından ve Azrail Aleyhisselam ve vazifeli meleklerin onun ruhunu tekrar Allah'a rücu ettireceğini de, ona da kesin şekilde inanırlar. Öyleyse bu insan neymiş? Bu insan ruhunu Allah'a mutlaka ulaştıracağına kesin şekilde inanan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmaya bir imanın sahibi olmazsanız, Allah'a ulaşmayı dileyemezsiniz. Dilemezseniz eğer, gideceğiniz yer ne yazık ki cehennemdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah Teala size furkanlar veriyor. Gözleriniz, kulaklarınız, kalbiniz açılıyor ve görme hastanız, işitme hastanız ve idrak hastanız çalışmaya başlıyor. Ve Allah'ın kalbinize koyduğu ihbatla artık işiten, bilen, gören birisi olmanın ötesine geçiyorsunuz. İdrak eden birisiniz. Ve Allah Teala işitme hastasından sonra idrak hastasında veriyor ve idrak eden birisi oluyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ve Allah Teala
size söz vermiş. Eğer bana ulaşmayı dilerseniz, sizi diyor ben kendime ulaştıracağım. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah-u Teala'nın işareti çok açık. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi ne duruyorsunuz? Eğer şu ana kadar Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, hemen dileyin. Şuradan kalbinizden bir taleple dileyeceksiniz. Yani kuru kuruya ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum diye sadece söylenen bir söz olmayacak. Kalbinize dayalı bir ifade olacak. Kalbinizden desteklenen, kalbinizde Allah'a ulaşmayı dileme mevcut olarak Allah'a bu talepte bulunmak. Öyle misiniz yoksa değil misiniz? Yani gerçekten kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dilemediniz mi? Nereden anlayacaksınız? Evet. Siz söyleyin. Tamam. Öyleyse o söylediğiniz tam olarak oturuyor yerlerine. Ha, o beni işitti. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'ya ulaşma konusunda bir şeyler yapmanız lazım. Namaz kılmanız, oruç tutmanız, haftada her Perşembe günü oruç tutmanız gerekecek. Zikir yapmanız gerekecek. Namaz kılmanız gerekecek. Allah'a ulaşmayı dilerseniz bunların hepsini Allah'ın size sevdirdiğini yaşayacaksınız. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Kelime-i şehadeti La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini Allah size sevdirecek. Oruç tutmayı nasıl sevdirecek? Açlık duyulmayacak size. Namaz kılarken onu bir angarya olarak yapmayacaksınız. Namaz kılmaktan zevk duyacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, hacca gitmek size bir zevk verecek. Oradaki o müthiş sıcağa rağmen rahatsızlık hissetmeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, zekat verirken zorlanmayacaksınız. Onu öyle bir gönül rızası ile vereceksiniz ki zekat vermek sizin için bir zevk haline dönüşecek. İhtiyacı olan insanlara çok kazananların vermesi lazım gelen bir vergi gibi bir zevkle bunu gerçekleştireceksiniz. Ve bütün bu ibadetlerin arasında en çok hoşunuza giden zikir olacak. Allah'ın ismini ister sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar edin. İster sessiz olarak gene dilinizi kullanarak Allah kelimesini tekrar edin. Ya da kalbinizdeki sesle
o sesle Allah'ın adını tekrar edin ki önemli olan en son zikriniz o zikirdir. Kalp zikridir. Çünkü o kesintisizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar sadece bilmiyorlar. Allah-u Teala öylesine kısa yoldan bir kurtuluş herkese nasip kılmış ki sadece bir dilekle Allah-u Teala sizleri hepinizi cennetine almaya ve kazandığınız dereceleri kaybettiğiniz derecelerden öteye geçirmeye hazır. Allah Teala diyor ki innel insane lefî husr illellezîne âmenû. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Vel Asr suresi. İllellezîne âmenû, ama âmin olanlar illa hariç ellezîne âmenû. Âmin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır diyor. Neydi hüsranda olmak? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Ama âmin olanlar kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların mutlaka sevaplarını biz günahlarından öteye çıkaracağız diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesiyle yapıyor bunu. Ve sadece bir tek dileği o kişiyi kurtarıyor. O kişiyi onunla bırakmıyor Allah Teala. Mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve o kişi zikir yapıyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aşıyor. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Yani ikinci basamakta iken Allah Teala'nın seçtiği bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği üçüncü basamakta bu dileğini tahakkuk ettirirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu 22. basamağa kadar çıkarmayı garanti etmiş. O kişiyi böylece nereye ulaştıracak? Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibi kişi. Ertesi gün ölse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü 5-6 dakika içinde Allah-u Teala söylediğim işlemleri gerçekleştirmiştir. Ama bu kişi yaşıyor, Allah'ın ibadetlerini sevmeye başladı. Allah onu mürşidine ulaştırır. O kişiye mürşidini sevdirerek, o kişinin içinden irşat makamına ulaşma talebini oluşturarak, dikkat edin, bir insan mürşidine ulaşmadan da Allah'ın cennetine girebilir, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse. Ama dilemezse, ne yaparsa yapsın, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. 80 yaşında ölen bir insan, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etse, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirse, sonra da ölse, eğer bu kişi, sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse, bu kişi kurtulamaz cehennemden. Bu mümkün değildir. Ve öğrendiği ilim onu sadece dalalette bırakır. Kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kısım insanlar vardır diyor. Cennetlik amel işler der ama cehenneme giderler. İşte bu 80 yaşında ölen insan böyle. Cennetlik amel işlemiş. İslam'ın 5 şartını 65 yıl süreyle gerçekleştirmiş ama gideceği yer cehennem. Öyle insanlar da vardır ki diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemlik amel işlerler ama cennete giderler. O da hiç amel işleyemeden Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi günde Allah'a emanetini almış, öldürmüş o kişiyi. Hiç ibadet yapamadan sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da ömrünü bitirivermiş Allah-u Teala onun. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. İşlediği ameller ona bir şeyler kazandırmamış. Ama Allah-u Teala
onun günahlarını örtüyor. O kişi günahları mutlaka sevaplarından az olan bir insan hüviyetine getiriliyor. Ve de o kişinin gideceği yeri Allah cennet kılıyor. Onu cennetine alıyor. Ayetler son derece açık ve net. Bu söylediklerimi unutmayın sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Sakın Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmeyin. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürseniz göreceksiniz ki ömrünüz boyunca yaptığınız ameller sizi asla kurtaramaz. Orada size sordukları zaman Resul gelip size söylediğimi diye o zaman bizi hatırlayacaksınız. Söyledi diyeceksiniz ama diyeceksiniz biz ona inanmadık diyeceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz olun. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın cennetini bir defa mutlaka elde edin. Sonrası size kalmış bu cenneti ikinci kat cennet yapmanız, irşat makamına ulaştığınız zaman. Yapmadınız, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz. Yaparsanız ikinci kat cennet, ondan sonra ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Size mürşit sevgisini veren, mürşide ulaştıran, gene Allah olacak. Siz kendi kendinize yapmayacaksınız bunu. O sevgiyi içinize koyacak olan Allah, o talebi içinize koyacak olan Allah, tayin etmek yetkisi de sadece kendisinde. Alallahu kastus semin ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikte olduk. Cennet mutluluğu mu? İşte bu kadar. Mutlaka cennet mutluluğuna ulaşırsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamına ulaşırsanız ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ama ruhunuz Allah'a ulaştırılmışsa Allah Teala tarafından, o zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz yetmez. Dünya mutluluğunun da yarısından fazlasına sahip olacaksınız. Çünkü nefsinizin kalbindeki %100 afetle kaplı olan nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası yok olacak. Yerini faziletlere terk edecek. Fazilet sahibi bir insan olacaksınız. Dünya mutluluğunda yarısını elde edeceksiniz. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek, talep ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde, iman konusunda sizlerle hasbihal etmek için birlikteyiz. İman, lügat manasıyla inanç demektir. Mümin, iman eden, inanan demek. Kur'an-ı Kerim'de inananlar istikametinde iki ayrı açıklama söz konusudur. Bir, inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İki, inananlar ama Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki grupta Allah'a inanıyor. Ama bunlardan bir grup Allah'a inanmalarına rağmen ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olanlardır. O grubu onlar teşkil ediyor. İnanıyorlar Allah-u Teala'ya, Allah vardır diyorlar. Kalplerinden de inanıyorlar, inançları var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, bu insanlar cehennemden kurtulamazlar. İkinci grup, gene mümin, Allah'a iman ediyorlar, inanıyorlar. Ama onların inançlarının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek de yer almış. İşte felaha erenler, kurtuluşa ulaşanlar onlardır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de mümin tabiri aminu olma tabiri iki ayrı hüviyette çıkıyor karşımıza. Bir, sadece Allah'a inananlar mümin midirler? Evet, mümindirler. Ama eğer bu müminler, Allah'a inananlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlar mümindirler ama hak mümin değildirler. Hak mümin olmadıkça da bir insanın cennete ulaşması Kur'an'a göre mümkün olmuyor. Hak mümin kimdir? Müminlerden, yani inananlardan Allah'a ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler, işte onlar hak müminlerdir. Bu kavramlar yüzyıllardan beri unutulmuş kavramlar sevgili kardeşlerim. Onlar artık kullanılmıyor. Artık din alimleri Kur'an'ı anlatmıyorlar. Okullarımızda, üniversitelerimizde öğretilen din, asırlar boyunca din öğretenlerin nesilden nesle ilavelerle gelmiş olan anlattıklarıdır. Burada büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşmak zorundasınız. Çünkü bu asırdan en azından 13 asırdan beri devam eden alimlerin anlatımı insanları Kur'an hudutlarından tamamen ayırmış ve sadece Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin öğrettiği din sahası içinde kalmalarını oluşturmuş. Daha başka bir ifadeyle din hem muhasara altına alınmış,
sadece dinin bir kısmı öğretilmek suretiyle hem de insanların cennete girmeleri kesin şekilde önlenmiş. İblis ne yapmış etmiş? Vasıtalardan ve hedeflerden oluşan dinin hedefler kısmını çıkarmış devreden. İşte Allah Teala diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık. Abd kelimesiyle abid kelimesi aynı kökten gelen iki kelimedir. Abd, kul demektir. Abid ise ibadet eden demektir. Ve birçok insan bu ikisi arasında bir fark görmemektedir. Ha kul olmuş, ha ibadet etmiş, aynı şeydir diyorlar. Hayır, aynı şey değildir. Abd olmak demek, Allah'a kul olmak demektir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a kul olamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kul olmak önemli bir kavram mı diye insanlar hep düşünürler. Kul olmak belki de Kur'an'ın en önemli kavramı. Çünkü cehennemden kurtuluş Allah'a ibadetle değil, Allah'a kul olmakla mümkündür. Allah-u Teala namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi farz kılmış ve Kur'an-ı Kerim'den insanları ayıran din alimleri bu İslam'ın 5 tane şartıyla insanların kurtuluşa ulaşacaklarını belirtmişler. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Kur'an-ı Kerim'de amine olmak diye bir kavram var. Kur'an-ı Kerim'de münip olmak diye bir kavram var.

Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olmak diye bir kavram var. Münip olmak da, amin olmak da, Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanılıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iman kelimesinin kökünden gelen aminu kelimesini iki ayrı istikamette kullanıyor. Allah Teala ey amin olanlar diyor. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün diyor. Allah Teala günahlarınızı örtsün. Yani bir kişinin günahları örtülürse ne olur? Bir kişinin günahları örtülürse o kişinin günahları sıfır olur. Hiç sevap yapmamış bir insan hiçbir devirde yaşayamaz. Ve mutlaka sevapları vardır kişinin kazandığı dereceler. O zaman bu kişi günahları tamamen örtüldüğü için sevapları günahlarından daha fazla bir insan olur. Gideceği yer cennet olur. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın kullandığı aminu kelimesi inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiden bahsediyor. Ne zaman bu kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, bir başka ifadeyle münib olursa, işte o zaman o kişi hak mümin olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olur. Birincisi de mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama Allah'a inanıyor. Ama gideceği yer cehennemdir. İkincisi de mümindir. Allah'a inanıyor ama aynı zamanda Allah'a ruhunu hayattakine ulaştırmayı da diliyor. O zaman bu ikinci grup mümin farklı bir mümin dizaynı içerisinde. İşte Allah Teala'nın Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bahsettiği ey amin olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Size mağfiret etsin diyor Allah Teala. İşte bu bapta açık bir dizayn var. Burada bu ayet-i kerimede Allah Teala cennete girecek olan bir insandan bahsediyor. Neden? Çünkü Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olur. Neden? Çünkü Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örtmüş. Geriye sevapları kalır. Bu sevaplar o kişinin cennete gitmesi için günahları sıfır olan bir kişinin bir derecelik sevabı olsa o kişinin gideceği yer Allah'ın mutlaka cennetidir. Öyleyse burada Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın kullandığı amin olma kelimesi gene müminleri ifade ediyor. Allah'a inanıyor kişi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, henüz takva sahibi olmamış. Takva sahibi olun ki Allah Teala sizin günahlarınızı örtsün diyor. Ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman takva sahibi olacak. Gerçekten o zaman takva sahibi olur. Bakınız ne kadar açık olarak söylüyor Allah Teala. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu
ve ekumus salat ve la tekunum müşrikin. Ey amin olanlar diyor. Ona Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi olun. Münibine ileyhi ve kânû yettekûn. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Ve lâ tekûne minel müşrikîn. Böylece müşriklerden olmaktan kurtulun. Müşriklerden böylece olmayın. O müşriklerden olmayın ki bir sonraki ayet-i kerime, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani kurtuluşa ulaşacak olan tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. Onun dışındaki bütün fırkalar, fırkalara ayrılmış insanları ifade eder. Hiçbirinde cehennemden kurtulması mümkün değildir. Şirkte olanlar da o fırkaları, 72 tane fırkayı ifade ediyor. 73. fırka, o 72 fırkanın içinde yaşayan ama Allah'a ulaşmayı dileyenleri oluşturuyor. Peki, burada Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesindeki kullanılan amenü kelimesi, kişiyi kurtuluşa ulaştırmayan bir amenü kelimesi. Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanıyor kişi. O kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala o kişiyi gerçek mümin olarak, hak mümin olarak imana, iman kelimesinde bir adım daha ileride birisi olarak değerlendirir. Salt, Allah'a inanmak var. Bir de Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmanın dışında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Kurtuluşa ulaşanlar ikincilerdir. İşte Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayet-i kerimeleri. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Allah'ın evliyası. Veli dost demek. Allah'ın dostları. Ama bu dostlar Allah'a dost olmayı başarmışlar. Nasıl başarmışlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ne diyor Allah-u Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Buradaki amin olmak, mümin olmanın ötesi, Allah'a inanmanın ötesi, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olmuşlardır dediğine göre, mutlaka şirkten kurtulmuş. Ne yapmış? Mutlaka Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte burada da aynı aminu kelimesi geçiyor, ama bu mümin olan bir aminu. Yani, Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişi gideceği yerde açık şekilde ifade edildiği gibi Allah'ın cenneti. Allah Teala'nın
amen olanlar konusundaki ifadesi demek iki ayrı cepheyi ifade ediyor. Bir, takva sahibi olan amen olanlar var. Yunus 62-63-64'te geçen, onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da müjdeler vardır, ahirette de müjdeler vardır. Dünyada bu kişiler mutluluğu yaşayacaklar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerse mutlaka Allah onları kendi zatına ulaştıracak. Onlar ulaşma konusunda eksikliklerle mücehhez olsalar bile, eksiklikleri olsa bile Allah Teala o eksikliklerini tamamlar. Onlar ibadeti, zikir yapmayı sevmiyorlarsa zikri sevdirir. Namaz kılmayı sevmiyorlarsa namazı sevdirir. Oruç tutmayı sevmiyorlarsa orucu sevdirir. Mutlaka onları ehli takva kılar. Allah'a ulaşmayı mutlaka o kişiler üzerinde gerçekleştirir Allah Teala. İşte

değildir. Her mümin Allah'a ulaşmayı dilemedikçe sadece Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati ilen nurin. Vellezine keferu evliyâmü tagute yuhricunuhum minen nuri ile zulümati. Allah Teala buyuruyor ki Allah aminu olanların dostudur. Buradaki amin olmak da Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olmak anlamına geliyor. Çünkü Allah Teala onların dostu. Ve neticeyi bildiriyor Allah Teala. Allah onları, yani onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşidini ulaştıracaktır. Kişi tabiyetini gerçekleştirecektir. Arkadan yaptığı zikirle nefs tezkiyesini gerçekleştirecektir. Nefsinin kalbi %100 kapkaranlık bir kalpken nurlarla dolacaktır. İşte bu Allah-u Teala'nın bir insanın kalbini zulmetten nura çıkarmasıdır. Bu zulmetten nura çıkarana kadar Allah-u Teala yarıyı geçmesi lazım nura çıkması için kişinin. Bir üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler ve kalbine nur girmeye başlar mı? Hayır, başlamaz. 14. basamakta kişi mürşidine ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştirdikten sonra zikir yaparsa Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin kalbine ulaşır. Allah'ın o zaman mürşidine ulaştığı zaman kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafında Allah'ın nurları toplanmaya başlar. İşte bu o kişinin kalbinin zulmetten nura ulaşmaya başlamasıdır. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi geçince o kişinin kalbi zulmetten nura ulaşmıştır. Bu noktadayken eğer kişi yoluna devam edemezse ne olacağını ayet-i kerimenin devamı söylüyor. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan, yani onların kalplerini nurdan zulmete ulaştırır diyor. Tağut şeytanlar demek. İster insan, şeytan hüviyetinde olan insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışan insanlar olsun, ister gerçek şeytanlar olsun, ister cin şeytanlar olsun, hepsi şeytan olarak geçiyor, tağut olarak geçiyor. Tağut bütün şeytan grupları, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan olarak yaratılmış şeytanlar, her biri Allah'ın yolundan insanları saptırmaya çalışan bir özelliğin sahipleri. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlara baktığımız zaman onların kalplerinin başlangıçta herkes gibi olduğunu, kapkaranlık olduğunu görüyoruz. Ama amin olurlarsa, ki bu Allah'a ulaşmayı dileyen bir amin oluştur ki Allah onları sever, onların nefsini tezkiye eder ki kalpleri zulmetten nura ulaşır. Ulaşmış, %51 nurla o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. Ama bundan sonra tavsamış. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde eskiden gösterdiği gayreti artık göstermiyor. Böyle bir dizaynda bu kişi sevgili kardeşlerim kaybetmeye başlar. Zikri yavaş yavaş azalır. Azalır ve kalbine giren nurlar da giderek azalır. Bir gün gelir ki artık zikre devam etmez. O zaman nefsinin kalbindeki nurlar azalmaya başlar. İşte bu nurdan zulmete döndürülüştür. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi altındadır.

Allah o kişinin şeytanla irtibatını tamamen kesmiştir. Bu sebeple şeytanın o kişiyi kandırıp Allah'ın yolundan ayırması mümkün değildir. Ne zamana kadar? O kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalıncaya kadar. Yani nefsinin kalbi %100 karanlıkken %51 nurlarla doluncaya kadar. Bu noktadan sonra o kişinin zikrini devam ettirmesi lazım. Bu noktadan sonra ne olur? Ruhu Allah'laştıktan sonra Allah'ın şeytanı devreden çıkaran koruyucu kalkanı devre dışı kalır. Artık o kişi kendi gayretiyle ayakta durmak mecburiyetindedir. Kendi gayretiyle zikrini arttırmak suretiyle ruhunun tesliminden sonra fizik vücudunu teslim etmek mecburiyetindedir. Burada insanlar ikiye ayrılır. Büyük kısmı bu noktadan sonra devam ettiremezler. İşte devam ettiremeyenler için bir şey eğer aynı seviyeyi tutturabilirse kişi hep hidayette kalır. Ama zikri azalmaya başladıktan sonra bu azalma o kişiyi fıska götürür. İşte ayet-i kerimenin ikinci kısmındaki o kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete çıkarır diyor Allah-u Teala. Ne yapar tağut? İnsan ve cin şeytanlar o kişileri etkileri altına alırlar. Kişiyi zikirden soğuturlar. O kişi zikrini azaltır. Bir süre sonra zikir sona erer. Kişinin nefsindeki nurlar dağılmaya başlar. Kalbin rahmet kapısı açıktır. Kalpteki iman kelimesini Allah-u Teala bir süre sonra alır. Alınca nurları kalpte tutacak olan bir gayret, zikir gayreti olmayınca nurlar yavaş yavaş azalır. Bunun manası nefsin kalbinin tekrar nurlardan zulmete götürülmesidir. İşte ayet-i kerimenin ikinci bölümü onu ifade ediyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar, huslattan sonraki devrede Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalacağı için o kişiye tesir etmek imkanını bulurlar ve onu Allah'ın nurlarından ayıklamaya çalışırlar. O zaman kişinin nefsinin kalbindeki nurlar adım adım azalır ve neticede yok olur. O kişi zaten Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel fısktaydı. Allah'a ulaşmayı diledi, hidayete erdi. Nefsinin kalbi %51 nurlara doldu, aydınlandı. Ama Allah'ın koruyucu kalkanı görev yapmaz hale gelince, alınınca şeytan kişiyi nurdan tekrar kalbini karanlıklara, zulmete götürdü. İşte onlar kafirlerdir diyor Allah Teala. Kimdir kafir? Tağutun dostları. Allah'ın dostları kimdir? Allah'ın dostları amil olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah'ın dost olması yardımların ulaştırmasıyla geçerlidir. Kişi buna müstahak olabilmek için, hak sahibi olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Dilemezse Allah'ın yardımı gelmez. O kişi Allah'a inanıyor diye hiçbir zaman cennetin sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki iman müessesesi tek başına bir insanı Allah'ın cennetine götüremiyor. Öyleyse halk arasında dolaşan bir söz vardır. Kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemde günahları kadar yandıktan sonra cennete girecektir. Bu hiçbir şekilde mümkün değildir.
Evvela bir kişi cehenneme orada bir süre kalmak üzere girmez. Cehennemde bir süre yandıktan sonra çıkması mümkün değildir. Kimler cehenneme girer ve cehennemden çıkabilirler? Kıyamet günü cenneti kazanmış, hak etmiş olanlar Allah Teala tarafından bir mükafat olmak üzere önce cehenneme götürülürler, gönderilirler. Uçarak cehenneme giren bu Allah'ın dostları cehennemi gezip, cehennem katlarını gezip oradaki korkunç vaziyeti gördükten sonra Allah'a sonsuz şükürler ve hamdler olarak cehennemden ayrılırlar ve cennete girerler. Onlar sevapları günahlarından fazla olanlardır. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir, cennettir. Ama cehennemi cehennemde onların seçtiği doğru yolu seçmeyenlerin neler çekeceği kendilerine gösterilir ki Allah'a onları cennete alıyor diye sonsuz hamd etsinler, şükretsinler diye. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman bir müminler var, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, inananlar. Birinci ve ikinci basamaktaki inananlar bunlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hak mümin olur, üçüncü basamaktadır. Üçüncü basamaktan sonra 14. basamakta bu kişi mürşidine tabi olur. 21. basamakta ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. O ulaştırmaz, Allah onun ruhunu kendine ulaştırır. 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında yok olur. Rabbine geri dönmüştür. Bu noktaya kadar kişi 3. basamaktan itibaren hak mümindir ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman hak mümin olması devam eder. Ama vuslata ulaşmış bir mümin söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dediği zaman bu kişi birinci takvanın sahibidir. Mümin olanın da birinci kademesindedir. Hak mümin olmuştur. Ondan evvel de mümindi ama herhangi bir kademesi yoktu mümin olmasının. Cennete girmesi de mümkün değildi. Sıfır kodunda cehenneme gidecek olan bir insan Allah'a inanıyor. Allah'ın inandığı için cennete girmesi mümkün değil. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi hak mümin olur. Üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman tabiyetin sahibi olan bir mümin olur. Mürşidine tabi olmuş bir mümin. Sonra 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış olan bir mümin olur. Allah'a ermiş. Vuslata nail olmuş bir mümin. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir mümin olur. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiş bir mümin olur. Bu nefsini Allah'a teslim etmiş müminlere ullelbap denir. Rüplerin sahipleri olur kişi. Daha sonra göklerin melekutu kendisine gösterilmeye başlayınca muhlis müminlerden olur. Ve de 28. basamakta bu kişi iradesini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi kılınır Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala tarafından. Bu kişi Allah'ın zatını gören bir mümin olur.
hepsi mümindir. Cehenneme giden mümin de oluyor. Cennete giren 7 kademe, 7 kat cennetin her birine gidebilecek olan kişi 28 basamaklı İslam merdiveninde daha üst noktaların sahibi oldukça hedeflerine ulaşabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah-u Teala'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şey, amelleriyle kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Çünkü, evet çünkü, kim Allah'a ulaşmayı bilemezse o kişinin amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kim Allah'ın ayetlerini inkar, Allah'ın Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, Allah'a milaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. İşte amellerin boşa gittiği bir ortamdan bahsediyoruz. Ameller boşa giderse ne olur? Kişinin kazandığı bütün dereceler yok olmuştur. O zaman kişinin dereceleri, kazandığı dereceler sıfırsa günah işlememesi mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazla bir insan olacaktır. Ve müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gideceği yer cehennemdir. Allah-u Teala diyor ki kimin kıyamet günü sevapları günahlarından az olursa veya tersini söyleyelim günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde bir insan ya mümin olur, Allah'a inanıyorsa o mümindir, inanandır lügat manası itibariyle. Ama böyle bir kişi hiçbir zaman Allah'ın cennetine sadece Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremeyen bir mümindir. Hak mümin değildir, sadece mümindir. Cehenneme girecek olan bir mümindir. Ve kalbinde zerre kadar, hardal tanesi kadar iman olan cennete girer, günahları kadar cehenneme girer, günahları kadar yandıktan sonra oradan çıkıp cennete alınır tarzındaki bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ait hadis, gerçek hadis mevcut değildir. O bir mevzu hadistir. Kur'an'a %100 ters düşmektedir. Kimse hurafelerle uğraşmasın. Allah'ın hakikatleri Kur'an'dadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu söylüyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadisinde, kimse amelleri sebebiyle cennete giremez diyor. Ey Allah'ın Resulü sen de mi? Ben de diyor. Ama hamdolsun ki Allah-u Teala beni rahmetine garg etti diyor. Rahmetine garg etmesi demek, Allah'a ulaşmayı denemiş, ruhunu Allah'a ulaştırmış, arkasından fizik vücudunu, arkasından nefsini, arkasından iradesini ve en üst seviyeye çıkmış Allah'ın peygamberi, Allah onu rahmetine garg etmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki insanlar Allah'a inandıkları için mümindirler ama hak mümin değillerdir. Cennete girmeleri mümkün değildir. Hak mümin Allah'a inanıp da
Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerdir. Sadece onlar hak müminlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'yı Kur'an'daki hüviyetiyle tanımanız gerekir. O hüviyete baktığınız zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Allah'ın doğrularından hareket ederseniz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Şunu görecek ve çok üzüleceksiniz. Kur'an'ı öğrendiğiniz zaman, Allah size Kur'an'ı öğrettiği zaman din alimleri hem bilmiyorlar hem bildiklerini zannediyorlar. Hem cennete gireceklerini zannediyorlar. Hem takva sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne takva sahibi olabilirler, ne hak mümin olabilirler, ne de Allah'ın cennetine girebilirler. Bu anlattığımız hususların hepsi 14 asırda İslam alimi tarafından tamamen unutulmuş. Ve alimlerin yazdıkları kitaplar Kur'an'ın yerini almış. Demişler ki siz Kur'an'a bakmayın, anlamazsınız. Kur'an'ı ancak Kur'an'ın alimleri anlar. Onlar size ne söylerlerse siz sadece onu yapın. Üstelik de orta yoldan gidin. Sakın haddi aşmayın. İnsanlar var böyle sakallı, zikir yapıyorlar. Onlar gibi olmayın sakın. Onlar haddi aşmış olanlardır diyorlar. Kur'an'da onlar gibi olun diyor. O sakallı insanlar gibi olun diyor. Daimi zikre ulaşın diyor. Bırakınız zikir yapmayı, az zikir yapmayı, günün yarısında fazla zikir yapmayı, daimi zikre ulaşın diye Allah Teala farz emrini vermiş. Diyor ki, Feskürunallâhe kıyamen kuğuden âlâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Veyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki kavramlarda din alimleri büyük hatalar yapmışlar. Ve de kalbinde zerre kadar imanı olan Allah'ın cennetine girer diye bir de uydurma hadis ortaya çıkmış. Bunların hepsi geçersizdir sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize Kur'an'ı vermiş. Diyor ki biz size Kur'an'ı Furkan olarak verdik. Yani yanlışları doğrulardan ayıran bir ayıraç olarak verdik diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği Kur'an var ve din alimlerinin asırlardan beri unutmuş oldukları Kur'an'ın kurtarıcı hükümleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi en azından hak müminler kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha mahzara vallahu.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Forum'un sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual, Adana'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, yabancı bir yazar, Müslümanlıktan daha kıymetli olan Hanif dinidir. Hanif dinine uymak gerekir diyor. Hanif ne demektir? Açıklar mısınız? Hanif dini ile ilgili Kur'an'da ayetler var mıdır? Açıklayabilmişsiniz. Elbette. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı indiriyor ve indirdiği Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamayı emrediyor. Hazreti Musa'ya tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşayarak Rabbaniyin olmuşlar. Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar Rabbaniyin. Kur'an-ı Kerim'de Araf 159'da şöyle geçiyor. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٍ يَحْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ Hazreti Musa'nın kavminden bir ümmet vardı. Mürşitler topluluğu Hakk'a hidayet ederler. Ulaştırırlar. Bunlar Hakk'a hidayet eden, ulaştıranlar. Bunlar hidayete erdirenlerdir ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil, onlar da 7 Safa 4 Teslim'i farz kılıyor ve Hazreti İsa'ya tabi olanlar, havariler 7 Safa 4 Teslim'i yaşayarak onlar havari olmuşlar. İncil ayetleriyle Hazreti İsa'ya tabi olan havarinin yaşadığı 7 Safa. Yine İncil ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil ayetleriyle müşride tabi olmak, İncil ayetiyle ruhun Allah'a teslimi, İncil ayetiyle fizikulun Allah'a teslimi, İncil ayetiyle nefsin Allah'a teslimi, İncil ayetiyle irşad ve iraden Allah'a teslimi. Önceki Tevrat ayetleriyle Hazreti Musa'ya tabi olan Rabbani'nin yaşadığı 7 Safa'ya baktığımız zaman, yine Tevrat ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat ile mürşide tabi olmak, Tevrat ile ruhun Allah'a teslimi, Tevrat ile fizik ürünün Allah'a teslimi, Tevrat ile nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak Tevrat ayetleri ve iranın Allah'a teslimi. Gelelim Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de de sahabe Resulullah'a tabi olarak 7 Safa 4 teslimi yaşamış. Kur'an ayetiyle Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an ile mürşide tabiyet, Kur'an ayetiyle ruhun teslimi, bu Zümer 18 değil de ne olabilir? Rad 21 olabilir. Fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, ihlas, irşad ve iraden Allah'a teslimi. Ama sevgili kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklardır. Hazreti Musa'nın babası Hazreti İbrahim, dinde babası Hazreti İbrahim, Hazreti İsa'nın da dinde babası Hazreti İbrahim, Hazreti Peygamber Efendimiz'in de dinde babası Hazreti İbrahim, peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklar. Ben Meryem oğluna insanların en evlası, en yakınıyım. Zaten bütün nebiler evladı attırlar, anneleri ayrı, babaları bir evlattırlar, yani kardeştirler. Anneleri başka ama dinleri, babaları bir kimsedirler. Dinleri, babalar bir. Öyleyse bugün Yahudiler bir grup, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehennem bir tanesi hariç, Müslümanlar 70 fırkaya, 72'si cehennem bir tanesi hariç. Öyleyse üç grubun içerisinde de kurtuluşta olanlar var. İşte bu kurtuluşta olanların yaşadığı din babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam. Yani onlar kesinlikle dinde babamızın Hazreti İbrahim olduğunu bilen Hanif dinini yaşayanlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki Yeni Selfa Hanifle'ye baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Hanif olarak Allah'a ulaşmayı dile, Hanif olarak ruhunu teslim et. Hazreti İbrahim Hanif dini. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif Allah'a teslim olan bir Müslümandı. Arimen 195. Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi ol. Enam 79. Hanif olarak yüzümü Allah'a çevirdim. Hanif olarak fizik ürünü Allah'a teslim et. Hanif olarak nefsini Allah'a teslim et. Hanif olarak ihlas, Hanif olarak iradenin teslimi. Yedi safa Hanif olmak, görüyorsunuz ki bütün ayetlerde açıkça ifade ediliyor. Öyleyse ne görüyoruz? Hanif, muvahhid, tek Allah'a iman eden ve teslim yüküyle Allah'a teslim olanların yaşadığı din. Rum 30'da artık Hanif olarak kendini din için ikame et. Allah'ın Hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında Allah Teala insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor ve onlara Hanif dinini farz kılıyor. Din Hanif dini, yaratılış da Hanif fıtratı. Anam 79. Hanif olarak yüzümü yeri semaları yaratan Allah'a çevirdim diyor. Çünkü evvela Hazreti İbrahim döneminde insanlar izlara tapıyorlar, kaybolunca olmaz diyor. Ay'a tapıyorlar, kaybolunca olmaz diyor. Güneşe tapıyan büyü bu, o da olunca olmaz diyor. O zaman noktayı 79'da koyuyor. İnni vecehtu vecheye lillezî fetere semâvâti vel ard ve mâ ene minel müşrikîn. Hanif olarak yüzümü, yeri göğü yaratan Allah'ın zatına döndürdüm. Ve ben müşriklerden değilim. Nahl 123, keza öyle. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın vahdet, tevhid ve teslim. Hanif dininin 3 esası var. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet akidesi Allah'ın tekliği, tevhid, tek cemaati oluşturmak ve teslim, ruhu, fücri, nefsi, irade Allah'a teslim etti. Peygamber Efendimiz'in hadisinde Hanif olarak ölünüz, Hanif olarak diriltiniz, diriltiliniz. Allah'ın indinde dinin aslı haniflik ve İslam'dır. İbn-i Abbas'tan nakledilen hadise göre Yüce Allah'ın en çok sevdiği din hangisidir? Peygamber Efendimiz'in kolay olan haniflik dinidir buyurdu. Kolay olan haniflik dini. Kur'an'da haniflikte geçen 7 tane ayet söz konusu. İnşallah. Bir başka izleyicimiz Muhterem Hocam, din tahsili, din eğitimi yapıp da insanlara fayda yerine zarar verenler olur mu? Faydalı ve faydasız ilim söz konusu mu? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, din tahsili yapmış olabilir, din eğitimi yapıp da insanlara fayda yerine zarar verenler olur mu? Evet. Çünkü öğrendikleri emaniye bilgiler Kur'an-ı Kerim'e ters bidatlar içeriyorsa, o zaman orada öğrendikleri o bidatlarla insanların Allah'a giden yolu kesilmesine sebep oluyorlar. İşte Allah Teala bunun bir misalini Bakara 78, 79, 80'de açıklıyor. Onlar ümidirler. Minhumül ümüne la ya'lemunel kitabe illa amaniye. Bunlardan bir kısmı ümülerdir. Yani ümülerdir. Kur'an-ı Kerim kitapları bilmiyorlar. Bunlar Allah'ın kitabını bilmezler. Sadece emaniye kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. 79 elleriyle emaniye bilgiler içeren kitabı yazanlar vay haline, sonra da onu yazdıklarının az bir bedelle karşında satmak isterler. Bu Allah'ın inindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun elleri yazdıkları şeylerden dolayı, yazıklar olsun onlara kazandıkları şeyler sebebiyle. Ne yazıyorlar? Bidatleri. La temesunnâre illâ yâmen mâdûne. Sahih günlerin dışında bize ateş dokunmaz. Neye inanıyor bu insanlar? Neye, hangi bidat yazmışlar? Biz günahlarımızın karşısında cehennemde birazcık yanacağız. Ondan sonra sevaplarımızın karşısında Allah-u Teala mutlaka bizi cennetine alacak. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de cehennemek olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Tam 58 tane ayet-i kerime. Hadiste de cehennem de ebedi, cennet de ebedi. O zaman ayetler cehennemden çıkış yoktur diyorsa, hadiste de cehennem de ebedi, cennet de ebedi diyorsa, insanların kendi faydası ilmine sebebiyle bunu zanda bulunmaları bir şey ifade etmez. Faydalı ilim insanları kurtuluşa ulaştıran bir ilimdir. Faydası ilimde Câsiye 23'te açıklanan اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخِذَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ وَعَدَ اللّٰهُ وَالْعِلْمِنْ وَقَتَمَ عَلَى سَمْيُ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بِسَنَ مُشَابَةٍ. Hevasını kendisine ilah eden kişi gördün mü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ümmet için en çok doğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır, tuli emel de ahirette unutturur. Heva insanı haktan alıkoyar, tuli emel ise ahirette unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, ahiret taliplerinden olup dünyanın evladından olmamaya gücün yeterse, borca salih amel işleyin, zikir yapın. Yani kişi zikretmediği zaman hevasına uymuş oluyor. Ama öncelikle ahiretin taliplerinden olması lazım. Başlangıç noktasında herkes dünya hayatı için çalışıyor. Herkes dünyayı talep ediyor. Ama eğer ahiretin taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse o zaman salih amel işleyin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Tüneyt Hocam bazı Kur'an öğreticileri Kur'an-ı Kerim'in okunmasını tek öğretiyorlar. Kur'an-ı Kerim sadece okumasını öğrenmek ve tevcid kaydına uyarak okumak için mi gönderildi? Çıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in Kur'an ayetleriyle görevlerine baktığımız zaman öncelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselam ona Kur'an'ı öğretti ama tecvidle değil. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tilavet ederek öğretti. Sonra ikinci görevi kendisine tabi olanların nefs tezkiyesini öğretti. Nasıl nefsini tezkiye edeceğini. Üçüncü görev olarak Kur'an-ı Kerim'in her şeye ihtiva ettiğini ama tek bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'in her şeyi muhtevasına alması bir lafzı mana ve yedi ruhtan oluşmasıyla bağlı. İşte Kur'an-ı Kerim'in üçüncü görevi Kur'an-ı Kerim'in ruhuna giriş, kitabı öğretmek, dördüncüsü hikmeti öğretmek ve hikmetin ötesini öğretmek. Görüyorsunuz ki bunların hiçbirisi tecvidi içermiyor. Ayetlerin tilaveti ayetlerin manasına varmaktır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse, ki bu kalp nefsin manevi kalbi. Allah Teala devamlı nefsin manevi kalbine bakıyor. Allah'a isyan eden iblis de nefsin manevi kalbindeki afetlere tesir ediyor. Ve nefsin manevi kalbindeki 19 afete rağmen eğer nefs kalbinde ruhun talebine olarak Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve gözlerindeki hicabın mesuliyeti alarak o kişi mürşidi mürşit olmayan kişiden ayırıyor. Kulaklardaki vakrayı almak suretiyle mürşidin söylediği ayetlerin manasına varıyor. Tecvid de değil, manasını, ayetlerin manasına varıyor. Kalbindeki ekinti alarak onu idrak etmesini sağlıyor. O açıdan Kur'an-ı Kerim'i sadece okumasını öğrenmek değil, tecvid kaidelerine uyarak okumak için değildi. Hayır. Kur'an-ı Kerim'in lafzi manası ve yedi ruhunu öğrenmek, yaşamak ve başkalarına öğretmekle vazifeliyiz. Allah-u Teala herkesten bunu istiyor. Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde bir kısım ayetler muhkem ayetlerdir. Diğerleri müteşabihtir. Muhkem ayetler manası üzerinde ilmel yakini ihtiva ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhu içerdiğini ve müteşabih ayetlerin manasına ihtiva ettiğini görüyoruz. İşte o müteşabih ayetlere ulaşmak ancak ulul elbaba sormakla gerçekleşir. Çünkü müteşabihin manasını sadece Allah bilir. O sebeple Kur'an-ı Kerim'in tefsirini bir lafz-ı mana ve yedi ruhunun tefsiri, tefsir yedi ruhu ihtiva ediyor. Ancak Allah yapar. İşte o sebeple müteşabihatın manasını Allah bilir. Kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetleri manasını kendilerine göre tevil ederek fitne sebep oluyorlar. Rasihun da bu hepsi Allah'tandır. Muhkem müteşabihatlar ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulelbab tezekkür edebilir. Yani Kur'an-ı Kerim'in ilk dört ruhunu fena kademesi, beka kademesi, züht kademesi ve muhsinler kademesini dört ruhunu ancak ulul elbaba ulaşanlar bilebilir. Onun için bilmiyorsanız ulul elbaba sorun. Dördüncü sual izleyicimiz Muhterem Hocam, bazı spiritüel inancı olan kişiler reenkarnasyon diye bir şeyden bahsediyorlar. İncelediğimde dünyaya ait her seferinde kişi gelip manevi tekamülünde daha ileri gitmiş gidiyormuş. Kur'an'a göre doğru mu? Bizlere aydınlatır mısınız? Kur'an'a göre tamamen yanlış sevgili kardeşlerim. Yedi ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Kerim reenkarnasyona geçit yok diyor. Şimdi hangi sual sorulursa olsun gerçek cevabını Kur'an'da aramamız lazım. Çünkü doğru yanlıştan ayıran Kur'an'dır. Kur'an Furkan'dır. Şimdi kişi bazı spiritüel inancı olan kişiler reenkarnasyon diye bir şeyden bahsediyorlar. O insana reenkarnasyon bahsediyor. İncelediğimde dünyaya ait her seferinde kişi geliyor. Bir tarafı manevi tekamül ilerliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre bu doğru mu? Kur'an-ı Kerim'e göre doğru değil. Yedi tane ayet-i kerime reenkarnasyonun mümkün olmadığını ifade ediyor. İşte Bakara 28. Keyfe tekfirune billahi in kuntum amwaten fahyakum suma yumitukum suma yuhyukum suma ilayhi turcaun. Yani bu üç tane sura üfürülmüşten bahsediyor. Siz ölüydünüz. Çünkü sura üfürülmüştür. Kıyamet günü sura üfürüldükten sonra siz ölüydünüz. Birinci ölüm herkes için, aynı zamanda birinci de dirilme. Sonra sizi kıyamet günü diriltti. Herkes, birinci sura üfürülme herkes için ölüm. Ama aynı zamanda herkes için dirilme. Sonra sizi sura ikinci defa üfürüldüğünde öldürecek. Çünkü dirilenler cennet ve cehennem standartlarına değiller. Sonra Allah Teala onu diriltiyor. Sonra üçüncü sura üfürmede bu sefer cehennemlikleri cehennem standartında cennet ve cennet standartlarında diriltecek inşallah. Araf 53'te insanlar dünyaya döndürmüş olsaydık yaptığımız kötü amelleri yapmazdık. Daha güzel şeyler yapardık. Enbiya 95'te helak ettiğimiz bir kavim, kasaba halkının oraya dönmesi, yeniden hayata getirilmesi haramdır. Yani reenkarnasyon mümkün değil diyor. Mümin 99 ve 100 Rabbim beni geri dönder dünyaya diye. Allah-u Teala bu mümkün olmadığını söylüyor. Böylece geri döndürülen tekrarda terk ettiğim salih amelleri, nefs eski edici amelleri işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. İmkansız diyor bu. Mümin 106-107 dediler ki ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi. Bizi derahta olan bir kavim idik. Rabbimiz bizi orada cehennem çıkar. Bundan sonra dönersek o zaman mutlaka zalimlerden oluruz. Allah yine müsaade etmiyor. Kafirler dediler ki Rabbimiz bizi iki kere öldürdün. İki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Buradan çıkmaya bir yol var mı? İki kere ölüm, birinci ölüm ve sonra birinci ölüm, ikinci ölüm, iki kere diriltme, ve cehennemden çıkış var mı? Ama Allah Teala noktayı koyuyordu Duhan 56'da. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Kıyamet günü sonra üfürdükten sonra siz ölüydünüz. Birinci sura üfürme herkes için ölüm. Aynı zamanda sonra sizi kıyamet günü diriltti. Herkes için bir dirilmedir. Birinci sura üfürme. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Sonra sizi öldürecek bu ikinci ölüm. Sonra sizi sura üfürerek üçüncü diriltecek. İki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Buradan çıkmaya yol var mı? Hayır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili Cabbar Hocam, Efendi Hazretlerini ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Sizlere sorun cennet ve cehennem katları hakkında ve bu katlara hangi vasıftaki insanların girdikleri konusunda bize bilgi verir misiniz inşallah? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali tekrar edecek olursak, cennet ve cehennem katları hangi vasıftaki insanlar bu katlara girdikleri konusunda bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, 7 tane cennet var. Birinci kat cennette Allah'a ulaşmayı dileyenler, ikinci kat cennette Allah'ın kendisi için taati mürşide tabi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahların örtülmesiyle birinci kat cennet. Çünkü cennete girmenin şartı sevapların günahlarından fazla olmasına bağlı. İşte Allah kimin günahlarını örtmüşse O mutlaka cennetlerdendir. Kimin günahlarını örtüyor? Allah'a ulaşmayı dileyen. İkinci kat cennete, kimin günahlarını sevaba çevirmişse ikinci kat cennet. Üçüncü kat cennet, kimin ruhunu Allah kendisine ulaştırmışsa üçüncü kat cennet. Kim fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim etmişse dördüncü kat cennet. Kim daimi zikre ulaşmışsa beşinci kat cennet. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse altıncı kat cennet. Kim irşada ulaşmışsa yedinci kat cennete gidiyor. Öyleyse hangi vasıftaki insanlar bu katlara giriyorlar? Ermiş evliya olanlar üçüncü kat cennet, muhsinler dördüncü kat cennet, ulelba beşinci kat cennet, muhlisler altıncı kat cennet ve salihler yedinci kat cennete gidiyorlar. Bir sual, muhterem hocam, dinimi daha iyi öğrenebilmenin için çok çeşitli kitap okumanın zararı olur mu? Sevgili kardeşim, Yunus Emre bunun cevabını çok güzel vermiş. Bin kez okur isen aktan karayı, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Öyleyse kitaplardan insanların zanlarına tabi olmak değil, mürşidin öğretisine tabi olmak asıldır. Nitekim bugün görüyoruz, mürşitsiz Tevrat elinde olanlar, mürşitsiz İncil elinde olanlar, mürşitsiz Kur'an elinde olanların da onlara bir faydası yok. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerini okuduğu zaman mahzun oluyor, başı öne eğiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabe sual soruyor. Ya Resulullah, ne oldu? Seni üzüntülü görüyoruz. İlmin insanlardan alındığı zamandır. O zaman onlar diyorlar ki biz çocuklarımıza, eşlerimize Kur'an öğretiyoruz. Biz kendimiz yaşıyoruz. Gelip Allah evlerindeki Kur'an'ı toplatıp götürecek mi? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Yahudi'nin elinde Tevrat var, Hristiyan'ın elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Yani Yahudi'nin elindeki Tevrat insanların elinde olsa da Resul'e tabi olmadıkları takdirde, Resul'den, mürşitten öğrenmedikleri takdirde onların işine yaramıyor. Hristiyanların elinde İncil var, onların ne işine yarıyor? Yani anlıyoruz ki bu dönem, hidayet çağındaki dönem, Kur'an'ın unutulması, Tevrat'ın İncil'in unutulması onlara Resul'ün öğretmediğinin açıklamasıdır. Mehdi Resul sadece Müslümanlara değil, Mehdi Resul Hristiyanların da Resulüdür. Mehdi Resul Hristiyan Yahudilerin de Resulüdür. Mehdi Resul Müslümanların da Resulüdür. Neden? Çünkü işte burada

Allah Teala diyor ki onların hepsine, onlara her şeyi açıklayan bir Resulümüz gelmişti. Öyleyse Resul geldiği zaman Tevrat Yahudiler için mana ifade ediyor. 7 sava 4 teslim. Resul geldiği zaman Hristiyanlar için İncil 7 sava 4 teslim manalanıyor. Resul geldiği zaman Kur'an-ı Kerim 7 sava 4 teslimin manası içeriyor. Gelmişti ama onlardan ibret almadılar. Öyleyse dinimi daha iyi öğrenmem için çok çeşitli kitaplar okumanın bir zararı olur mu? Faydası yok. Zararı olmaz. Faydası yok. Nitekim Yunus Emre de bin kez okuruysan Aktan Kara'yı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Bu okuduğun bin tane kitabın içerisinde Tevrat da olabilir, İncil de olabilir, Kur'an-ı Kerim de olabilir. Ama mürşide okumadan olmadan olmaz. Konya'da bir kardeş muhterem hocam, İslamiyet'te öğrenilmesi, her Müslümanın mutlaka öğrenmesi lazım olan temel din bilgilerin esasın temeli nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, inanç şartları kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Ama kalp şartları kesinlikle kurtuluşa ulaştırır. Dört kalp şartı Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşen bir durumdur. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Rahim esmasıyla size tecelli ediyor ve sizi dört kalp şartının sahibi kılıyor. Bu dört kalp şartı sizi mürşid sevgisine ulaştırıyor. Allah-u Teala mürşid sevgisini kalbinize koyuyor ve sizi mürşide ulaştırıyor. Mürşidle birlikte üç kalp şartı daha, yedi kalp şartı asli hedefe sizi ulaştırıyor. Ondan sonra yedi nimet. Öyleyse insanlar hep inanç şartlarıyla kurtuluşu zannediyorlar ve öğretmeye çalışıyorlar. Halbuki bu yedi inanç şartı dili kalbe indirmezseniz hiçbir zaman faydası yok size. Hemen gösterelim. Yedi inanç şartı, yedi kalp şartı ve yedi nimet. İşte Kur'an-ı Kerim'de yedi inanç şartı. Mesela Hücurat 14. Araplar der ki biz de mümin olduk. Bu biz mümin olduk diyen Araplar Allah'a inanıyorlar, meleklere inanıyorlar, kitaplarına inanıyor, Resullere inanıyorlar. Bunların hepsine inanıyorlar. Biz de mümin olduk. Ama Allah-u Teala kalplerine bakıyor. Hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani siz ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemediniz. Bu kalbinize girmedi. Yani dil kalbe inmedi. Öbür taraftan Maide 41 ağızlarıyla iman ettik deyip kalplere iman etmeyenler. Yine inanç şartını ezbere söylüyorlar ama bu inanç şartları kalplerine inmiyor. Ağızlarıyla inanıyorlar ama kalplerine inmiyor. Kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Öyleyse inanç şartları insanlar inandıkları zaman da zannediyorlar ki gerçekten tamam kurtuluş şey mesele. İnanıyorlar Allah-u Teala'ya vesaire. Bunlar ezbere de konuşuyorlar ve ben namaz kıldım, oruçum, insan bir şartını yerine getirdim. Cennette kendisine yer beğenemiyor. Ama Allah-u Teala da kalbine bakıyor. İşte kalben ulaşmayı dileyen Mümin Suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesi قَتَفْلَ حَلْ مُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَرَاتِمْ خَيَشُونَ Onlar namazdan huşu içindedirler. Yani dört kalp şartının sahibidirler. Birinci kalp şartı Allah kalplerindeki Allah'a ulaşmayı dilemişler. Rahim Esvasi'nin tecellisi ve yedi furkan yetmez. Hidayeti kalplerine koymuş. Kalp Allah'a dönmüş. Göğsünden kalbinin nuru onu açmış. Böylece dört kalp şartının sahibi olan kişi huşuya ulaşmış. قَتَفْلْ حَلْ مُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ خَاشِينَ Onlar zamazdan huşu içindedirler. Ama öbür tarafta ulaşmayı dilemeyen kişi namazında sehv içindedir. Namazları birisinin Allah katında derecatı var ama kalbinde hiç karşılığı yok, niyeti yok. Ameli boşa gidiyor. Bunun gibi diğer ibadetler de aynı şekilde. Mesela zekat. Allah-u Teala

0: buyuruyor ki ne olurdu Nisa 38-39'da Allah'a uyumlarca iman edip de infak etselerdi, zekat verselerdi. Çünkü Allah'a uyumlarca iman etmeyen verdiği zaman o şey bir gösteriştir yani. Kabul etmiyor Allah Teala. Namaz böyle, zekat böyle, vakfı zekatı, oruç tutmak, keza öyle takva sahibi olmaları lazım. Hac vesaire. Bunların hiçbirisi geçerli değil. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, vefat eden kişi adına başka birini hacca göndermek, vefat edenin kişiyi hacı yapar mı, açıklar mısınız? Şimdi ölünce amel defteri kapanıyor. Ama o kişi, vefat eden kişi bu diğerin hacca gitmesine sebep oluyor. Elbette. Yani her şeyi Allah bir sebep ve sonuç tadında yaratıyor. Bir kişinin hacca gidebilmesi sonucu öbürünün sebebine bağlanıyor. Olabilir o zaman yapabilir yani inşallah. Ama öbürüne de amel defterine bir şey yazılmıyor. Bir başka izleyicimiz muhterem hocam Nikola Tesla bir sözünde kainatın sırrını çözmek istiyorsanız frekans cinsinden düşünmelisiniz diyerek neyi kastetmiştir? Açıklar mısınız? Her şeyin bir parçacık ve dalga özelliği. Yani maddi alemde her şeyin bir parçacık özelliği vardır. Elektron ama aynı zamanda buna eşlik eden bir karşıt elektron. Her şey elektron ve karşıt elektronlardan oluşuyor. İşte kainatın sırrını çözmek, tabii bu bir alem için mesela şu anda zahiri alemdeyiz. Zahiri alemdeki her şey parçacık dalga özelliğine bağlı. Yani parçacık dediğim zaman elektron dalga özelliğine baktığımız zaman da karşıt elektron ve buna bağlı olduğunu görüyoruz. Frekansı belirleyen kainatın sırrını çözmek istiyorsanız frekans cinsinden düşünmelisiniz. Yani karşıt elektronların muhtevası içerisinde olaya bakmalısınız diyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Hocam, hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum Muhterem Hocam. İzniniz olsa bir sualim olacaktı. Nefsimizdeki ümitsizlik afetini nasıl yenebiliriz? İblisin ve nefsimizin taleplerine karşı neler yapabiliriz? Tekrar hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum Muhterem Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah'ın rahmetinden ümitsiz olanlar ve Allah'ın rahmetine ümit var olanlar ayetlerde iki grubu oluşturuyor. Hemen o slaytımıza bakacak olursak ne o demek istediğini anlayabiliriz inşallah. Allah'ın rahmetine ümit kesenler kimlerdir? Delalette olanlar, hidayeti dilemeyenler Allah'ın rahmetine ümit kesenlerdir. Allah'ın rahmetine ümit kesenler, mülaki olmayı inkar edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'ın rahmetine ümit kesenler, lika Allah'ı inkar edenlerdir. Onlar Allah'a ümit kestiler. Ama kim de Allah'ın rahmetine ümit var olanlar? Tam tersi, bunun tam tersi, lika Allah'ı dileyenler. Zümer 53. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Yani lika Allah'a dileyin. Zümer 54. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve bunun gibi. Öyleyse kimdir Allah'ın rahmetine ümit kesenler? Lika Allah'a dilemeyenler. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyenler kimler? Lika Allah'a dileyenler. Zümer 17. O zaman nefsimizdeki ümitsizlik afetini nasıl yenebiliriz? İlk Allah'a dileyip zikre konsantre olmalıyız. Onun için şartlar ne olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Mesela fizik vücut tesliminde zorlandınız. Ümitsizsiniz, ben yapamam. Hayır, ümit kesmeyiniz. Çünkü siz bu fizik vücut teslimini kalbinize yaptıysanız, o talebin sahibiyseniz, size düşen zikri yapmak bir gün Allah'ın yardımıyla sonuç gerçekleşecek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahsara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz insanı ahsini takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiline reddettik diyor. Esveli safilin cehennemin en alt kesimi. Büyü yapanların, iddam yapanların, şeytanla işbirliği yapanların, şeytanların ve cinlerden o seviyede olanların, büyüyle, sihirle uğraşanların gideceği yer, esfel-i safilin. Ahsen-i takvim ise bir takvim içinde bir insanın ahsene ulaşması. Ahsen en güzel demek. Ahsen olmak nefsin kalbindeki bütün afetleri temizlemekle mümkündür. Hiç kimse nefs açısından nefsin kalbindeki bütün afetleri temizlemeden nefsini ahsen kılamaz. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün insanları bir nefsle, bir ruhla ve bir fizik vücutla yaratmış. Aslında hepsini birden yaratmış demek yanlış tabii. Üçü beraber olduğu için böyle söyledik. Aslında yaratılan fizik vücudumuzdur. Sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Bir de üfürülen bir ruhumuz. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Burada ruhumuzdan kelimesini kullanmamış Allah Teala, ruhumdan diyor. Ruh bir yaratık değildir. Allah'ın muhtevasında olan bir varlıktır. Ezeli ve ebedidir. Allah ile birlikte ezeli ve ebedidir ve üfürülmüştür. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala o nefse ve onu sevva edene diyor. Ben nefsin ve ma sevvaha. Ve o nefse ve onu sevva edene. Allah Teala nefsi sevva ediyor, şekillendiriyor. Ona muhteva veriyor. İçerisi afetlerle negatif istikamette süsleniyor. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde Allah Teala
ve nefsin ve ma sevvaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekaha buyuruyor. O nefse ve onu dizayn edene. O nefse fücuru ve takvası ilham edilir diyor. İnsanoğlu bir noktada ilhama muhatap kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Sonra diyor ki Adem kat eflaha men zekaha. Kim onu yani nefsini tezkiye ederse o felaha erer, kurtuluşa erer. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin, %100 afetlerle dolu olan nefsimizin afetlerinin %50'den aşağı düşürülmesi aklınıza gelecek. Nefsimizin kalbindeki afetleri %50'nin altına düşürmeyi başardığımızda bu Allah-u Teala'nın bir nimeti olarak bize dünya mutluluğunun %50'den fazlasını, cennet saadetinin ise 3. katını sağlar. 3. kat cennet ve dünya saadetinin yarıdan çoğu. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ikramı bu. Lütfu kereminden lütfediyor, veriyor Allah-u Teala. Diyor ki sen görevlisin, bana ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalana diyor sen karışma. Ondan sonrası benim görevim diyor. Ben diyor seni mürşidine ulaştıracağım. Ben diyor sana gönderdiğim rahmetle, fazla ve salavatla senin nefsinin kalbini afetlerden temizlemeye başlayacağım. Ve gene sana garanti ediyorum ki sen eğer bana ulaşmayı denemişsen mutlaka senin ruhunu kendime ulaştıracağım. İşte sana diyor söz. Sen diyor sadece dileyeceksin. Bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Görevim bitti. Sen diyor namazı sevmeyebilirsin. Ama ben sana sevdireceğim. Oruç tuttuğun zaman açlıktan ölüyormuş gibi hissedebilirsin kendini. Ama ben sana açlığı hissettirmeyeceğim. Karşındaki bütün engelleri üzerlerinden tank gibi geçip yerle bir edeceğim. Ve seni mutlaka yani ruhunu kendime ulaştıracağım. Çünkü o bana ait diyor. Benim ruhum diyor sende. Şimdi insanın neden yüce olduğu daha açık bir şekilde ortaya çıkmıyor mu sevgili kardeşlerim? İnsan yüce bir mahluk. Neden? Neden yüce? Çünkü Allah'ın ruhunu muhtevasında taşıyor. Şimdi biz yüceliğimizi kaybettik mi yani? Kaç sene evvel ruhumuzu Allah'a göndermişiz, ruhsuz kalmışız. Olur mu böyle? Evet, olur sevgili kardeşlerim. Ruhunuz, bizim ruhumuz, sizin ruhunuz, hiçbirinizin ruhunuz size ait değil. Onu sahibine iade etmekle hepimiz vazifeliyiz. Etmediniz, bir gün öleceksiniz. Öldüğünüz zaman artık sizin istemenize, istememenize falan gerek yok. Ruhunuz otomatik olarak Allah'a geri dönecek. Ya işte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan bir birliktelik insan için doyulmaz bir güzelliktir. Sevgili kardeşlerim, eğer yola girerseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Tamam. Herkese yapar bunu, herkese verir.
kişisel olan ferdi davranış biçimleri dizisinin bundan sonraki kesimi önemlidir. O kişi eğer fizik vücudunu da Allah'a teslim etmeyi dilerse onun ruhunu teslim etme kadar kolay bir şey olmadığını görecektir. Ama sevgili kardeşlerim, eğer içinizde aşk varsa, Allah'a aşık olmuşsanız mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Öyle mi dedim? Ruhunuz zaten Allah'a ulaşmış. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuz, şu vücudunuz var ya, onun Allah'a teslimi ruhunuzun tesliminden kat kat zordur. Fizik vücudunuzun teslimi dik yokuştur. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman bin zikirde 2 saatlik filan bir zaman parçası bu işe yeterlidir. Her gün 2 saat falan zikredebilen bir kişi 33.000 zikre ulaşabilir normal standartlarda. Ne sağlar size ruhunuzu Allah'a ulaştırmak? Dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Neden? Çünkü o noktada ya kadar Allah-u Teala nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından sonrasını devre dışı bıraktı. Sadece nefsinizin kalbi yarıya kadar afetle dolu. Ve mutluluğunuz günün yarısı kadar. Ama öbür taraftan sağladığını, Allah'a ulaşmayı dediniz, birinci kat cennet. 14. basamakta Allah mürşidinizi göstererek size göstermesi için hacet namazını kılmanız lazım. Kıldınız. Hacet namazını kılacak seviyeye getirdi sizi. Kıldınız. Allah size mürşidinizi gösterdi. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Tabiyetinizle beraber başlayan nefs tezkiyesi bu noktada nefsinizin kalbini Allah'ın yardımıyla %51'e 51 nura ulaştırdı. Yani nurların seviyesi mutluluğunuzun seviyesidir. Karanlığın seviyesi de mutsuzluğunuzun. %51 nur olduğuna göre mutluluğunuz %51, %49 karanlık, mutsuzluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Şuradan kalbinizden Allah'a ulaştırdınız, ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de o evliyalarından, o mutlu insanların arasından birisi yap. Yapar mı? Yapar. Sevgili kardeşlerim, bu bir şaka değil. O söz vermiş. Ne diyor, ne diyor? Bakalım ne diyor Kur'an-ı Kerim. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, bana yönelirse diyor, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Neymiş? Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırıyormuş. Peki bu kişinin özelliği? Tek bir özellik. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. İşte bu kadar. Kişinin görevi Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah da kendi kendisini görevlendirmiş, söz vermiş. Sen bana ulaşmayı dile, ben
seni kendime ulaştıracağım diyor. Buraya kadar güzel. İşte Allah kendisini ulaştırdığı zaman bir tek bir talebin karşılığı günün yarısı kadar mutluluk. Her gün 12 saatinizi mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yaptığınız hareketlerin yarısından fazlası doğru olacaktır. Arkadan huzur verecektir Allah Teala size. Ruhunuzu, nefsinizi ferahlandıracaktır. Her pozitif davranışınızda bu olay cereyan eder. Ve günün yarısından daha çoğunu hep böyle geçireceksiniz. Fizik vücudunuzun teslimine gelince, fizik vücudunuzun teslimi için nefsinizin kalbinde %80'den fazla nur birikimi olması lazım. İşte 2 saatlik zikirden

En az 12 saatlik bir zikre ulaşmanız lazım. Fizik vücudun teslimi kişinin nefsinin kalbine %80'den fazla nur birikimi sağlar. O kişi mutlaka 12 saatten fazla zikretmelidir. Çünkü fizik vücudun teslimi gerçekleşmesi için kişinin evvela pozitif zühde sahip olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühd verilmiş. Onun zıttına ulaşmanız lazım. Onlar diyor Allah-u Teala Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u birkaç dirheme az bir bedelle sattılar. Zahit, değer vermek demek. Zühd, öne geçirmek, tercih etmek, o hüviyete girmek. İşte kimin zikri her gün 12 saati, yani günün yarısını, 24 saatlik zamanın 12 saatini aşarsa, günün yarısını aşarsa, o kişi kendisine düşeni yapmış olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bunları bir bir anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte 2 saatlik zikrin 12 saati mutlaka aşması gerektiği cihetle kişinin zikrinin en az 6 kat artması lazım. Ve de 12 saatin ötesine geçen kişi için artık daimi zikre ulaşmak çok büyük bir engel taşımaz. O ritmi almıştır. Kendini ona teslim kılmıştır 12 saat süreyle en az. Ve 12 saati aşmak ondan sonrasını büyük ölçüde kolaylaştırır. Kişi usul haline getirmiştir zikretmeyi. Ve de sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimet verdiğini görebiliyor muyuz? Zikrimizi nefsimizin kalbini yarıdan fazla nurla dolduracak hale getiren, o noktaya ulaştıran Allah'tır. İki saatlik bir zikir karşılığı bile teslim edilmiştir. Bir hiç karşılığı yetmez. Zikrimizi artıran da Allah'tır. Bize zikri sevdiren de Allah'tır. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın bizi koruyan kalkanı üzerimizden kalkar. Ve şeytanla karşı karşıya kalırız. Birçok insanın vuslattan sonra düşmesi buna dayalıdır. İşte kim gayret eder de zikrini arttırırsa, arttırdığı takdirde mutlaka o kişi için yeni güzellikler oluşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimi hayatınızın önemli bir noktasıdır. Bu noktanın ötesine gitmeniz lazım ahsen-i takvime ulaşmak için. Ne yapmanız lazım? Burada fizik vücudunuzu ahsen kıldınız, muhsinlerden oldunuz. Fizik vücudun tesliminde. Sonra
daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre de insanı ancak Allah'a ulaştırır. Kişiyi talepte bulunacak. Gayretin sahibi olacak, yılmayacak. Zikrini arttırdıkça Allah-u Teala'dan büyük yardım alacak. O zaman zikrin bir zevk haline dönüşmesi söz konusu olacak. İşte ne zaman bir insan için zikir bir zevk hüviyetini almışsa, o noktadan itibaren artışı artık süratle gerçekleşecektir. Çünkü kişi o büyük zevki daha büyük bir zaman alanında, daha yüksek bir zaman skalasında yaşamak isteyecektir. Zamanın giderek her gün daha çoğunu o mutluluğu yaşayabilmek için zikirle geçirmek isteyecektir. Netice mi? Netice daimi zikirdir. Kişi daimi zikirle ulul-elbab makamına ulaşır. Peki, ahsen olmak, fizik vücudun ahsen olmasıysa, fizik vücut ahsen olmuştur.

Allah Teala diyor ki onlar ki nefslerini ahsen kıldılar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Hemen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. Onlar ki diyor Allah Teala fizik vücutlarını, içlerini Allah'a teslim ettiler ve muhsinlerden oldular. Fizik vücutlarını ahsen kıldılar. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu Nisa suresinin bu 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey fizik vücudun ahsen olması. Kişi onu tamamladı. Şimdi ne olması lazım? Nefsin ahsen olması lazım. İşte nefsin ahsen olma kademesine ulul elbab diyor Allah Teala. Kimdir ulul elbab? Li ulul elbab. Veskür Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab ki ayaktayken onun için, onlar için, ulul elbablar için, ulul elbab olanlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kişi Allah'ı gece gündüz zikretmesi lazım. Bunun kişi uyanıkken olan zikri iradi yapıyla birinci dereceli alakalı bir konudur. Ama eğer o kişi sağ tarafına dönerek yatmayı usul haline getirmişse kulağını yastığa koyduğu zaman biraz sağa sola oynatıp kulağında kalp atışını yakalayabilmişse kulağındaki ses o standartlarda yatabilen kişi, yani biraz sağa sola kulağını oynatıp da kulağında kalp atışlarını duyabilen kişi sağa dönerek yapacak bu işi. Kıbleyi sağ olarak yatacak. Dilini de kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini tekrar ederken uyuyakalacak. Sonra ne olur bilir misiniz? Bir sabah kişi teheccüd namazı için uyandığında sabah değil de gecenin bir kısmı bakacak ki kulağında o ses tekrar ederken iç dünyasında Allah kelimesi yankılanıyor. Dili çalışmıyor ama o içindeki ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ediyor. İşte onun için Allah Teala sağ tarafınıza dönerek yatın tarzında bir muhteva koymuş. Kişi uyandığı zaman da içindeki dilini kımıldatmadan çıkan o tekrar eden ses, sessiz ses bir sabah uyandığında bakacak ki ses devam ediyor. İşte kişi o gün bir günlük daimi zikri tamamlamıştır. Uyuyana kadar zikretmiştir. Uyuduktan sonra da
Sabaha kadar zikir devam etmiştir ki uyandığı zaman hala o sesi duyuyor. İşte bu daimi zikrin müjdesidir. Zikri daim. Ulul-elbab oldunuz demektir. Ne olur bir insan ulul-elbab olursa? Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sana Kur'an'ı veren Allah'tır. Onda hem müteşabih ayetler vardır hem de muhkem ayetler vardır. Muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Kur'an'ın içinde mevcuttur. Muhkem ayetlerin muhtevasını Allah herkese açıklar. Ama mütecavih ayetlere gelince onların gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilemez. İşte bir takım insanlar, kötü niyetli insanlar, kalplerinde zevk olanlar, başka insanları Allah'ın yolundan men etmeyi şeytanın telkiniyle dileyen ve gerçekleştiren insanlar, o müteşabih ayetleri kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışanlar, bunlar kalplerinde zevk olanlardır. Başka insanları Allah'ın yolundan düşürme istikametinde talep olanlardır. Ve ilimde kökleşmiş olan rasuhun, yani ilme rüsuh kazanmış. Rüsuh seviyesinde ilim sahibi olmuş rasuhun derler ki muhakkak ki bunlar Allah'ın katındandır. Ama diyor Allah Teala rasuhun da onların manalarını çözemez. Müteşabih ayetlerin arkasından ilave ediyor. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab çözebilir diyor. İşte ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Peki özelliği ne? Özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Bu son derece önemli bir özelliktir insan hayatı için Allah'la ilişkiler açısından. Neden? Çünkü kim daimi zikrin sahibi ise o onun birinci özelliğidir. Ama daimi zikir ona başka şeyler kazandırmıştır. Nefsinin afetleri %100 yok olmuştur. İkinci özellik daimi zikrin sahibi olmak. Bir, ulul-elbab makamının kazandırdığı ikinci özellik nefsin kalbinde hiç afet kalmaması. Tamamen %98 fazla, %2 rahmet olmak üzere. Tamamen nurlardan oluşuyor artık kişinin nefsinin kalbi. Üçüncü özelliği o kişi kalp gözünün sahibidir. Bu gözlerin ötesinde buradaki kalbindeki gözle de görür. Baş gözünün ötesinde kalp gözüyle de görmeye başlar. Bir diğer özellik, kalp kulağı da açılmıştır Allah Teala tarafından. Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar. İşte bu dört tane ana vasfın sahibi olan ulul elbab, üç tane de sonuç şartının sahibi olur. Bir, ehli tezekkürdür. Allah Teala ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Sual sorar ve cevabı Allah Teala mutlaka verir. İki, ulul elbab ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibidir. Zikirse kişiye devamlı derecat kazandırır. Derecat kazanmak hayırdır. Kişi ehli hayırdır. Kesintisiz bir şekilde her 24 saat boyunca devamlı her saniye 700 derece kazanan birisi vardır artık. Allah-u Teala'nın öyle bir yapısına sahip olmuştur ki o artık bire 700 alanlardandır.
her saniye, bir derecelik her saniye zikreden bir kişi Allah Teala her saniye bir tek derece verse, o derecelerin 700'e çıkması söz konusudur. Yani düşünün sevgili kardeşlerim, başka birisi namaz kılıyor ama kazandığı derece 1'e 10. 10 derece kazanıyor. Zikir yapıyor, 10 derece kazanıyor. Bu kişi aynı zikri yapıyor. Yani Allah'ın adını söylüyor ama bununki kalpten. Bir de kesintisiz. Bu her saniye 10 derece değil 700 derece kazanıyor. Hak mı bu diyecek olan birisi çıkarsa evet deriz, bu hak. Allah Teala'nın o kişiye verdiği bir nimet ve Allah Teala nimeti kadrini bilene verir. Sevgili kardeşlerim, nefsinin kalbi kişinin %100 nurlarla doludur. Her saniye 700 derece kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayırdır. Devamlı hayır kazanan, kesintisiz hayır kazanan biridir. Ömrünün sonuna kadar bu hayrı kazanmaya devam edecektir. Ve bir başka özelliği, ehli hüküm olmasıdır. Ehli hikmet olmasıdır. Ehli hükümdür. Hakem veya hakim olarak hüküm verdiği zaman Allah'tan sorarak hüküm vereceği için adaletle verecektir. Ehli hakimdir. Ehli hikmettir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığında o ayet hakkında Allah'a sorarak vuzuhla cevap vermek imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra bu kişi muhlis olur. İrşad olur. İrşad olması demek, yakın bir gelecekte kendisi irşad olduğu cihetle artık az bir Allah Teala'nın yardımıyla irşad makamına gelecek demektir. İradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu kişi salah makamına ulaştığı zaman günahları örtülür, başının üzerine salah nuru verilir, günahları sevaba çevrilir ve iradesi Allah tarafından teslim alınır. 4 safa. İradesi Allah Teala tarafından teslim alındıktan sonra da irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle İrşad makamının sahibi olur. İşte kişi bir zaman parçası içinde ahsen olmanın normal bütün insanlar için en üst noktasına çıkmıştır. Onlardan daha çok ahsen olanlar var mı? Var. Allah'ın Resulleri var, normal insanlardan daha üst seviyede Müslümanlar. Allah'ın Nebileri var, onlar Resullerden de üstündürler. Normal Risaletin ötesinde Resul olup da normal Resullerden daha üstün bir noktada birisi olabilir mi? Olabilir. O Resullerden birisi eğer Nebi yoksa, Peygamber yoksa mutlaka huzur namazının imamlığını üstlenecektir Allah-u Teala tarafından tayin edilip. İşte o diğer Resullerden, o sırada o devrin imamlığını deruhte ederken diğer bütün milletlerin arasında Allah'ın Resulleri onların dilleriyle onlara hitap etmek üzere mutlaka hayattadır. Hiçbir kavmi, hiçbir devrede Allah-u Teala Resulsüz bırakmaz. İşte devrin imamları olan Resuller, Nebi olmayan Resuller, Veli Resuller, bütün kavim Resullerinin üstündür. Kendileri de kendi kavimlerinin Resulüdür. Ama aynı zamanda
kainat için huzur namazının imamlığı görevini derüte etmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, işte bir insanın ahsen-i takvim olması, onun irşat makamına geldiği noktada tamamlanır. O güne kadar geçirdiği bütün istihaleler, gelişmeler onu bu noktaya ulaştırır. Ve kişi bir zaman devresi sonunda ahsen olmaya ulaşmıştır. Allah-u Teala tarafından ahsen kılınmıştır. İşte Allah-u Teala'nın hepinizi ahsene ulaştırması, en kısa bir takvim içinde, en kısa bir zaman devresi içinde gerçekleşsin ümidiyle ve duasıyla sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizin ahsen olmanızı Yüce Rabbimizden bütün kalbimizle dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İslam'dan kopanlar ve aynı zamanda Kur'an'dan kopanlar. Zikir ve ehli zikir konumuzun adı. İslam'dan kopanlardan zikir ve ehli zikir. Zikir nedir diye sorduğumuz zaman bize diyorlar ki zikir hatırlamaktır. Ehli zikir diye sorduğumuzda yani nedir ehli zikir? Kimdir ehli zikir? Allah'ı hatırlayan ehli zikirdir diyorlar. Ve ben Kur'an okuyorum diyor. İşte diyor Kur'an bir zikirdir. Öyleyse ben Kur'an okuyan olarak ehli zikirim. Zikir ehliyim, zikir sahibiyim. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kültüründen bu kadar yoksun insanlar, insanlara din dersleri vermekteler. Kur'an gerçekte, Kur'an-ı Kerim'de zikir olarak geçiyor. Kur'an bir zikirdir. Kur'an okumak da zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama asıl zikir Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. İşte eğer insanlar Kur'an'ı unutmuşlarsa, eğer din adamlarımız, din öğretenler zikri unutmuşlarsa, kendileri zikir ehli değilse, o zaman zikir ehli olmanın muhtevasını da bilemezler. Öyleyse evvela Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadeti hangisidir diye soralım ve cevabını verelim. En iyisi bu değil mi? Bir tane elimizde Furkan var. Doğruyu yanlıştan ayırılan o Furkan, tek Furkan Kur'an-ı Kerim. Her şey onda yargılanır. Başka nesnelerle Kur'an

Kur'an'a aykırı olmaz diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar uydurma hadisin nasıl bir araya geldiğini anlamak gerçekten zor. Çünkü hadisleri alıp da Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman birçoğunun geçersiz olduğunu görüyoruz. Ve de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu çok iyi bildiği için kendi adına kim bilir ne kadar hadisin uydurulacağını evvelden bildiği için, Allah ona söylediği için o da önceden söylüyor bunu. Benim hadislerim tartışılacaktır diye. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Öyleyse Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Utlu uhiye minel kitabi. Sana kitaptan vahyedileni oku, tilavet et. Aynı zamanda anlat. Ve ekumus salat. Ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Münker, Allah'ın söylediklerinin inkar edildiği standartlar. Fuhuş da nefsimizin afatına tabi olduğumuz her olay. Nefsimizin afetleri bizi hangi noktada yere yıkmışsa, hangi noktada yenmişse, hangi noktada nefsimize tabi olup günah işlemişsek, işte onların her birisi fuhuştur. Orada ne yapıyoruz? Orada ne yaptığımızı Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onlar ki hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Rab mevkiinde Allah var. Emredici, emrine itaat edilen mürebbiye, terbiyeci. Bütün insanları en güzel standartlarda en güzele ulaştıracak olan Allah'tır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu insanlar ne yapıyorlarmış? Allah-u Teala'nın emirleri var. Rabbin emirleri. Onları yerine getirmiyor. Peki neyi yerine getirmiş oluyor? Allah'ın emrini yerine getirmiyorsa, o anda nefsinin hangi afetiyle alakalıysa o olay, o afetin talep ettiği şeyi gerçekleştiriyor. Hevasını, yani nefsinin afetlerini o olayda kendisine ilah edinmiş oluyor. Yani Allah'ı Rab mevkiinden, emir ve kumanda mevkiinden çekip alıyor o olayda, nefsinin afetini Rabbin yerine getiriyor. Onun emrini yerine getiriyor. İşte Allah Teala böyle insanlar için, onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor. Hevalarını kendilerine ilah edinen insanlar. Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. İşte bu alim geçinen insanların büyük çoğunluğu kendilerine insanların yazdığı kitaplarla ilim öğretilenlerdir. Asırlardan beri insanlar açıklamalar yapmışlar. İtikadi konularda, muamelatta, akaidde, kelamda, her türlü dini konuda hep insanlar yazmışlar, çizmişler, bugüne kadar ulaşmış, genel kabul görmüş olanlar, az kabul görmüş olanlar, reddedilenler ayrı ayrı gruplar tarafından, bir grubun reddettiğini öbür taraf kabul ediyor. Böylece bir karmaşa dinde hüküm sürüyor. İşte ilimleri üzerinde

üzere Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar Câsiye 23'e göre. Bu insanların işareti Allah onların görme hastalarına, basarlarına gışavet isimli bir perde çeker diyor. Sonra ne diyor? Allah onların işitme hastalarını mühürler. Semmi isimli işitme hastasını mühürler. Allah onların kalplerini de mühürler. Yani kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar o kadar çok şeyi unutmuşlar ki kendilerini kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyden şeytan onları allem etmiş, kallem etmiş, ellerini, ayaklarını çektirmiş. İşte bunlardan birisi de zikirdir. Zikir, hatırlamak manasına gelir. Bir, Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak manasına gelir. İki, tekrar etmek manasına gelir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek manasına gelir. Üçüncüsü, bir mefhumun, bir kelimenin daha evvel geçtiğini, kullanıldığını ifade etmekte de kullanılır. Yukarıda mezkür olan bu kelime, mesela cümle. Yukarıda zikredilmiş olan demek, yukarıda yazılmış olan hatırlatılıyor şimdi. Zikir, Allah-u Teala'nın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarının da adıdır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretme müessesesi farz mıdır? Evet. Bu zikir devamlılığı açısından zikir adını alır. Bu günün bir kısmında Allah'ı ara sıra zikretmektir. Ve üzerimize farzdır. Allah Teala buyuruyor, "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Rabbinin ismiyle zikret. Bir defa zikrin Allah kelimesini kullanarak gerçekleştirilmesi konunun temelidir. Ve tebettel ileyhi tebtila ve Allah'a ulaş, her şeyden kesilerek Allah'a doğru yola çıkarak Allah'a ulaş. Ve bu ulaşmanın zikirle gerçekleşeceğini Allah Teala anlatıyor Müzzemmil 8'de. Ve öyleyse Allah'ın ismini zikret, Rabbinin ismini zikret. Rabbimizin ismi El İlah. El İlah kelimesi Türkçemizde Allah olarak değerlendirilir. Arapçada da öyledir. El İlah, Allah, yani Türkçemizdeki Allah kelimesi. Öyleyse Allah Teala Allah kelimesinin tekrarıyla zikretmemizi istiyor. Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Allah'a ancak bu yolla ulaşabileceğini anlatıyor ve bu yolda bir faktörün kullanılacağını, onun adının da zikir olduğunu söylüyor. Yani bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini
Arda arda tekrarıyla mümkün. Gördük ki ara sıra zikretmek farz. Hem de bu farz ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar çoğalan bir hüviyet kazanıyor Müzzemmil 8'de. Peki günün yarısından fazla zikretmek, yani her gün Allah'ı çok zikretmek, zikirsiz geçen zamandan daha fazla zikretmek üzerimize farz mı? Evet, o da farz. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine zikrullâhe zikren kesira. Ya eyyühellezine amenü zikrullâhe zikren kesira. Ey amene olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Öyle seviyede bir zikirle zikredin ki bu çok zikir olsun. Yani günün yarısından daha fazla zikir olsun. Peki yolun sonu nereye ulaşır? Yolun sonu daimi zikre ulaşır sevgili kardeşlerim. Ulaşmanız lazım gelen şey, hedef daimi zikirdir. O zaman insan olarak yaratılmanın o müstesna saadetini bütün boyutlarıyla yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Siz insansınız kainattaki en üstün varlıklar. Peki daimi zikirde üzerimize farz kılınmış mı? Evet. Allah Teala diyor ki veskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin. Üç halde bulunabilirsiniz. Ya bizim şu anda oturduğumuz gibi oturuyorsunuz. Ya bulunduğunuz yere geldiğiniz gibi ayaktasınız. Geldiğiniz hal yürüyerek. Bir de gece yattığınız gibi yatıyor halde olabilirsiniz. Üç tane hal. Ayakta olmak, oturur olmak ve yatıyor olmak. Bir dördüncüsü yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmenizi istiyor. Öyleyse bütün insanlar için çok zikir farz olduğu gibi neticede daimi zikre ulaşmak ve daimi zikrin sahibi olmak, o da farz sevgili kardeşlerim. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yatıyordur yanüstü ve yanüstü yatmamız emrediliyor. Acaba yanüstü yatmanın zikirle bir alakası var mı? Kesin. Yatağınızı öyle bir şekilde dizayn etmelisiniz ki kıble sağ tarafınızda kalmalı. Öyle bir şekilde uyumalısınız ki yüzünüz sağ tarafa doğru dönmeli. Yanüstü yatmalısınız. Yüzünüz sağ tarafa, yani kıbleye doğru olmalı. Ve sağ kulağınız yastıkta olmalı. Birazcık sağ kulağınızı yastığın üzerinde sağa sola oynatmanız gerekiyor. Şimdi benim yaptığım gibi. Bunu oynatmaktan muradınız ne? Kulağınıza basınç sebebiyle kalbinizin atış ritmi ulaşacaktır. Bu yastığın üzerindeki o vaziyetinizi değiştirmeyin. Kalbinizde atan toplar damarın ve atar damarın ard arda vücuda getirdiği ses bir arkasından gelir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbiniz tekrar etmektedir. İşte siz de içinizdeki sesle buna iştirak edeceksiniz. Uyumaya niyetlendiğinizden itibaren dilinizi kımıldatmayacaksınız, ses de çıkarmayacaksınız ve
o sese paralel olarak dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan kalbinizdeki sesle, kalbinizin sesiyle Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Allah kelimesini söyleyeceksiniz ama diliniz kımıldamayacak. Allah kelimesini söyleyeceksiniz ama sesiniz çıkmayacak. İsterseniz şimdi dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Isırın dilinizi. Allah kelimesini defaatle söyleyebildiğinizi gördünüz. İşte ses çıkarmadan, dilinizi de hareket ettirmeden Allah kelimesini o zaman kalbinizin atışlarına paralel söyleyebilirsiniz. Ve kısa bir zaman sonra kalbinizin ritmiyle sesiniz eşitlenir. İşte böyle bir olayı, kalbinizin sesini iç sesinizde gerçekleştirdiğiniz zaman uyurken zikirle uyuyun, dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle. Bir gün uyandığınız zaman da zikrinizin devam ettiğini göreceğiniz bir zaman parçası mutlaka oluşacaktır. Bir yere mutlaka ulaşacaksınız. İşte orası daimi zikirdir. Zikir yaparak uyuyan kişinin, kalbinden zikir yaparak uyuyan kişinin uyandığı zaman kalbindeki zikri duyuyor olması, kalbindeki zikrin devamını duyuyor olması. Bu demektir ki uyuduğu sürece o kişinin kalbinin sesi hep Allah, Allah, Allah diye dili kımıldamadığı halde devam etmiştir. İşte daimi zikir budur. Yatana kadar hep Allah-u Teala'yı zikretmek, yatarken zikirle yatmak, uyanınca da kalbindeki sesin devamını çok net bir şekilde hissetmek. İşte bu daim zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe daim zikrinde sahibi olmuşlar. Hem zikretmişler hem de daim zikrin sahibi olmuşlar. Gördük ki zikir de farz. Çok zikirde, günün yarısından fazla zikirde farz. Daimi zikirde farz. Yine gördük ki zikir Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namazdan da daha üstün bir ibadet. Eğer size derlerse ki dinin direği namazdır, diyeceksiniz ki doğrudur, dinin direği namazdır. Ama Allah'ı zikretmek dinin çadırıdır. Öyleyse çadırsız bir direk yeterli olmaz. Allah Teala söylediğimiz gibi Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde vele zikrullahi ekber diyor. Allah'ı zikretmek daha büyüktür diyor. Neden? Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden daha büyüktür. Namaz adı verilen zikirden ondan da daha büyüktür. En büyük ibadet Allah'ı zikretmektir diyor Allah Teala. Ha, bizim sevgili din adamları namazı da zikir olarak kabul ettikleri için bu vele zikrullahi ekber kelimesini namaz en büyük ibadettir diye almışlar.
Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartı arasında biliyorsunuz ki zikir yok. Ona ayak uydurabilmek için böyle bir ayak oyunu yapmışlar ve Kur'an-ı Kerim'in bütün temel hükümlerini alt üst etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala nefsinizi tezkiye etmeyi üzerinize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerinize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek kaydıyla bu ulaşmayı Allah Teala kendisinin gerçekleştireceğini de garanti ediyor. Biz insanlardan istediği şey Allah'a ulaşmayı dilememiz. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış. İşte Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani bu zikirle ulaşacaksın diyor. Öyleyse zikrin Allah'a bizim ruhumuzu ulaştırıcı bir hüviyeti olması lazım. Nedir bu? Allah Teala diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve göğe yükseleni en iyi bilendir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın katından gelen, yere giren, yerden çıkan, tekrar Allah'ın katına yükselen bu nesneler nötrinolar, enerji partikülleri. Bunlar Allah'ın katından gelirler, enerji yüklenirler, elektrona ulaşırlar, elektronu döndürürler, ona spin verirler ve tekrar geriye dönerler. İşte bu sebeple Allah Teala diyor ki kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın adını tesbih eder olmasın. Ama siz bunu anlayamazsınız diyor Allah Teala. Bu en küçük zerrenin adı bugünkü tabirle elektrondur. Bu elektronların her birisi mutlak olarak döner. Dönerler, kendi spinleri vardır. Bu spin sayısınca dönerler. Ve dönerken her dönüşlerinde kendi lisanlarıyla Allah kelimesini tekrar ederler. Ama biz onun Allah kelimesi olduğunu anlamak yeteneğinin sahibi kılınmamışız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı bu gökten inen, yere giren, yerden çıkan, tekrar Allah'a geri dönen şey nötrinolar. Öbür taraftan rahmet, faz ve salavat isimdeki üç ayrı nur. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor.

siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Allah tezkiye eder diyor. Söylediği şey ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Acaba Allah Teala nefsi tezkiye etmek demekle neyi kastediyor? Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasının Allah'ın nurlarıyla dolmasını kastediyor. O nokta nefs tezkiyesi noktasıdır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde nefsin tezkiyesi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah rahmet vasıtasıyla tecelli ediyor. Ve kör, sağır ve dilsiz bir insanken insanlar gören, işiten ve idrak eden oluyorlar. Kimi gören? İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlayan. İşiten onun söylediklerini irşat makamının sözleri olarak yerlerine oturtabilen ve idrak eden kalbine indirip onun manasını yerlerine koyan kişi. Yerlerine oturtan kişi. İşte Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbini Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, şerh ediyor. O kişiyi teslimlere, ruhun ve cin nefsin ve iradenin teslimi için. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor. Nur yolu açınca Allah'ın katından ikişer ikişer nurlar gelecek. İşte Allah'ın katından bu nurları nefsin kalbine celbedecek olan, getirecek olan ibadetin adı zikirdir. Kur'an-ı Kerim'in en büyük ibadetidir. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir zikir. Zikirlerin en büyüğünü, en büyüğü. Öyleyse Allah Teala kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz diyor. Nefs tezkiyesi şeytanın musallat olmaması açısından son derece önemli. Nukayyid lehu şeytanın. Ona şeytanı musallat ederiz diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, zamanımızda unutulmuş olan zikir müessesesi ne sağlar? Eğer kişi bu safhalardan geçmişse, Allah onun göğsünü yarmışsa, göğsünden kalbine nur yolu açmışsa, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre, Enam suresi 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Femen yuridallahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü yarar, şerh eder teslim için, o kişinin Allah'a teslimi için o kişinin göğsünü yarar, şerh eder. Şerh etmek, yarmak niçin yarıyor? Allah'ın katından gelen rahmet lefaz ve rahmetle salavat nurlarının iki çift nur o kişinin kalbine ulaşması için. Allah Teala
bu ulaşmayı sadece bir çift nurun geldiği noktadaki ulaşmayı şöyle açıklıyor. Zümer 22, o kişinin göğsünü, Allah-u Teala göğsünü yardığı ve göğsünden kalbine nur yolu açtığı kişinin kalbiyle kalbi zikir sebebiyle zikirle kasiyet bağlamış olan bir kişinin durumu aynı mıdır diyor Allah-u Teala. Zümer 23'te de Allah kitaba müteşabih olarak ihtas ettiklerini ikişer ikişer indirir diyor. Biri rahmetle farz, ikincisi rahmetle salavat. Rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Aynı zamanda da nur hüviyetindedirler. Fazıl ve salavat ise uçakların taşıdığı hamuledir, yüktür. O kişi zikir yapıyor, Allah'ın katından gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne giriyor. Göğsünden Allah'ın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek, yarıktan girerek kalbe ulaşıyor ve kalbin içine sadece %2'ye kadar rahmet sızabiliyor. Kişi henüz mürşidine ulaşmamış. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah işlemlerini gerçekleştirmiş, göğsünü yarmış, göğsünden kalbine nur yolu açmış, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş, kişiyi mürşidine ulaşacak hale getirmiş. İşte bu noktada bu kişi zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları değil, sadece rahmetle faz isimli iki nur o kişinin göğsüne geliyor. Göğsünü yaran, göğsündeki yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor ve kalbin içine rahmet nuru girmeye başlıyor. Bu rahmet nuru %2'ye ulaştığı zaman o kişi huşu sahibi oluyor. İlk %2 nur rahmet nurudur. Gelen nurların öncüsü rahmet nurudur. Neden? Çünkü bu işlev Allah'ın rahim esması tecellisiyle tahakkuk etmiştir. İşte Yunus suresi 53. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Hazreti Yusuf diyor ki: "Ve ma uberru nefsi. İnne nefse le emmaretin bis-su'i illa ma rahime rabbi." Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. İşte ne zaman o kişinin rahim esmasıyla tecellisi başlamışsa, Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde o kişi o zaman rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli 7 tane furkan oluşturur kişide. Bu 7 furkanda o kişinin, kör, sağır ve dilsiz olan o kişinin görmesi mümkün olmuştur, işitmesi mümkün olmuştur ve idrak etmesi mümkün olmuştur irşat makamını. Buradaki körlük, sağırlık ve dilsizlik ve idraksizlik manevi alandaki olaylara yöneliktir. Ve kişinin kalbine %2 nur, rahmet nuru girdiği zaman o kişi mürşidine ulaşmak için gerekli olan standarda sahiptir.
huşu sahibi olmuştur. Ve hacet namazını kılar, bu noktada olan kişiye Allah mürşidini mutlaka gösterir. Kime gösteriyormuş Allah Teala mürşidini? Bu 12 tane Allah Teala'dan ihsan alan kişiye. Allah'ın gösterdiği bu mürşid söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mürşide ulaşan kişi o mürşide tabiyetini gerçekleştiriyor. Tabiyet gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin kalbinin içine Allah Teala imanı yazıyor. Başının üzerine de o kişinin devrin imamını gönderiyor. Neden? Devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a milaki olma günün yevmit talakın geldi. Vücudu terk et. Allah'a geri dön. İşte Allah'ın sana verdiği temel emir budur. Sen bir emanetsin. Allah'ın zatına dönmek mecburiyetlisin. Senin görevini biz üstleneceğiz. Devrin imamının ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince kişinin başının üzerine girip yerleşiyor. İşte bu noktada kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusu. Bu kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sessiz zikretsin, ister sessiz zikretsin ama elindeki tesbihle zikre başlayınca beyaz bir örtünün altında bunun adı virttir. O kişinin üzerine Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Mürşide ulaştıktan sonra bu nurlar göğüse gelirler. Göğüsten şifreli yolu takip ederek kalbe ulaşırlar ve kalbin içine girerler. Ama Allah Teala kalbin içine imanı yazmıştır. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin kalbin içine imanı yazar ve üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir deniyor o kişinin. İşte Allah Teala'nın katından gelen ruh. Bu ruh o kişinin başının üzerinde yerini alır. O kişinin ruhu vücuttan ayrılır ve hangi mürşide kişi tabi olmuşsa onun dergahına ulaşır. Orada kısa bir zaman kaldıktan sonra ana dergaha ulaşır ve ana dergahtaki onarlık sıralardan birinde yerini alır. İşte kişi zikri arttırmaya başlar. Nefsin kalbinde %7 fazıl birikince ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kat. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci kata ulaşır. Yedinci katın 7 tane alemine geçer soldan sağa doğru. Ve sitetli mintaya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Ulaştığı 21. basamaktır. Yok olması 22. basamaktır. Allah Teala buraya kadar olan bütün konuları kim Allah'a ulaşmayı dilemişse garanti etmiştir. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz sadece. Ben ulaştıracağım sizin ruhunuzu kendime. Ama bunun için zikir yapmanız şart. Eğer zikri sevmezseniz, namazı sevmezseniz, orucu sevmezseniz bunları ben size sevdireceğim diyor Allah Teala. Çünkü garanti ediyor. Garanti ettiğine göre mutlaka sevdirecek. Çünkü Allah'ın başarmaması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte 14. basamakta başlayan bu olay
Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazla birikimiyle emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiyemar. Devlet eski kademelerini 7 tane gök katını aşarak insan ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Ruh Allah'a vasıl olmuştur. Allah'ın zatında yok olur. 21. basamak ulaşma. 22. basamak teslim. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Bu noktadaki zikir 33 bin zikirdir. 7 tane gök katı aşılmıştır.

bu kişinin birinci gökyüzüne kadar olan zikri 15.000'dir. Ondan sonra ikişer bin ikişer bin yükselir. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.000 zikirde ruh Allah'a ulaşır. Bu teslimlerden birincisidir. Kişi henüz 33.000 zikirdedir. Zikrini arttırabilirse o kişi mutlaka günün yarısından daha fazla zikre ulaştığında züht sahibi olacaktır, zahit olacaktır. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimini sağladığı zaman o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir form kazanır. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Ama nefsinin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Bu kişi zikir ehli olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Daha çok zikredecektir. Kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman bu kişinin adı Ulul Elbab'tır. Hani demin söylemiştik sözlerimizin başlangıcında. Li Ulul Elbab Yeskürallâhe kıyamen kuhuden ve alâ cunubihim. Ulul Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse Ulul Elbab dediğimiz kişiler daimi zikrin sahipleridir. Gördük ki daimi zikir farz. Gördük ki daimi zikrin sahipleri Ulul Elbab. Öyleyse bunların adı ne? Bunların adı ehli zikir. Allah Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. İşte Allah Teala'nın bu ifadesi, bilmiyorsunuz, bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi aslında çok önemli bir şey. Zikir ehli daimi zikrin sahibi olan kişidir. Yedi özelliği vardır. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olursa ne olur? O kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Neden? Çünkü Rabbani kapı açıktır. Oradan giren rahmet nurları, fazlalar ve salavat nurları kalbi her an pırıl pırıl aydınlık tutarlar. Ve rahmet, fazla, salavat nurları zülmani kapıya kadar inen Rabbani kapıdaki mührün zülmani kapıyı kapatmasını sağlar. Ard arda onun üzerine baskı yapar rahmet, fazla, salavat nurları. O kapıyı kilitleyecek noktaya onu ulaştırır. Bu zikirlerin neticesi olan nurların oraya baskısı sebebiyle kalbin zülmani kapısı devamlı kapalıdır. Kalpte %100 nurlarla dolmuştur. Zülmani kapı kapalı olduğu için tekrar oraya geri dönmesi hiçbir zaman mümkün değildir. O kişi hayatta olduğu sürece daimi zikrin sahibi olarak kalacaktır. Öyleyse kişi daimi zikrin sahibidir. Kalbi %100 pırıl pırıl Allah'ın nurlarıyla doludur. 2. 3. Allah onun kalp gözünü mutlaka açar. 4. Allah onun kalp kulağını mutlaka açar. O kişiye Allah Teala kalp gözüyle birçok şeyler gösterir kişinin durumuna göre. Bu 4 temel şart, 3 tane de vasıf şartı kazandırır kişiye. Sonuç şartı da diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi ehli tezekkür olmaktır. O kişi ehli zikir olmuştur, ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her konuyu her zaman konuşabilir. O kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı zikretmektedir. Devamlı derecat kazanmaktadır. Hiç derecat kazanmadığı bir nokta yoktur. Hem de daima bir 700 kazanacaktır. Ve bu kişinin üçüncü özelliği
ehli hikmettir. Hikmet ehlidir kişi. Ayetlere baktığında eğer o ayet Kur'an-ı Kerim'deki 28 basamağından herhangi birine tekabül ediyorsa onu derhal görür, hangi basamağa ait olduğunu derhal söyler. Bu yetkinin sahibidir. Eğer bu kişi hakem veya hakim olursa o zaman da mutlaka kararlarını adaletle verecektir. Çünkü mutlaka Allah'tan sorarak neticeye girer. İşte ehli zikir olan kişi odur. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun diyor Allah Teala. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Adı, zikir ehlinin adı ulul elbab. Zikir ehlinin Kur'an'daki adı ulul elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Gördük ki lüplerin sahipleri ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, mozaiğin bütün kareleri cuk oturuyor yerli yerine. Her şey yerli yerinde. İşte böyle bir dizaynda kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Ehli zikir olmuştur. Allah ile her zaman konuşur. Şimdi bu hüviyetin neyi içerdiğine bakalım. Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki işte o Allah'tır ki sana kitabı indirdi. Onda hem muhkem ayetler vardır hem müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler ümmül kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar o müteşabih ayetleri eğip bükerler ve başkalarının fitneye düşmesine sebebiyet verirler. Başkasına negatif istikamette tesir etmek için bunu yaparlar. Teviline giderler. Başka insanların fitnesine sebebiyet verirler. İlimde derinleşmiş olan rasuhun, bugünün din adamları, kendi ilimlerine derinleşmiş olanlar, onlar derler ki, bütün bu ayetler inandık ki Allah'ın katındandır, ama onlar da tezekkür edemezler diyor. İlla ulul elbab diyor. Tezekkür edebilenin, ehli zikir olanın sadece ulul elbab olduğunu söylüyor. İşte o ulul elbab, daimi zikrin sahipleri bunu tezekkür edebilir. Neden? Çünkü onlar ehli tezekkürdür. Ehli zikirdir. Allah'tan soracak, cevabını alacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da unutulan iki kavram, hem zikir kavramı yok olmuş, hem de ehli zikir kavramı yok olmuş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu zavallı insanlara ilim versin diye dua ediyoruz inşallah. Ve asıl önemlisi hidayet versin. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, zikir ve ehli zikir müessesesini Kur'an'dan kopan bir büyük hakikati beraberce tezekkür ettik. Bizim öğretim kadrolarına baktığınız zaman şu üniversitelerimizdeki daimi zikrin sahibi olan hiç kimseye rastlayamazsınız. Hatta zikredenler nadirdir. Sevgili kardeşlerim, sanki Kur'an-ı Kerim onlar için inmemiş. Sanki Allah Teala onlara daimi zikre ulaşın dememiş. Biz diyorlar görevimizi yaparız. Sen bize karışma. Bizim karışmamız onların söylediği manada bir karışma değil. Biz Allah'ın emirlerine davet ediyoruz ki bu emirlerden birisi de zikirdir ve daimi zikirdir. Öyleyse
Allah davet ediyorsa biz Allah'ın davetini açıklamakla vazifeli olan kişiyiz bugün. Hidayeti Allah-u Teala bizim uhdemize verdi. Öyleyse bundan sorumlu olan biziz. Sevgili kardeşlerimin önümüzdeki çok değil birkaç yılda hidayetin yalnız bu ülkede değil, Türkiye'de değil, bütün dünyada öğrenildiğine şahit olacaksınız. Güç devre tamamlandı. Hidayet çağına giriş tamamlandı. Artık gelişme çağındayız. Allah-u Teala'nın hepinizi ehli zikir yapması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda birlikteyiz. Sizlere hep mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, saadet ve istiyoruz ki tam Allah'ın istediği gibi her an mutlu olasınız sevgili kardeşlerim. Bizi yaratan Allah bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutluluk. Bu dünyada mutlu olmak, kıyametten sonra cennette mutlu olmak. Allah'ın insan adı verilen en üstün mahlukuna gösterdiği hedef budur. Hepimizi Allah-u Teala Allah'a kul olalım diye yaratmış. Zariyat 56'da Allah Teala ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse kul olmak mutluluğun başlangıç noktası. Ne zaman Allah'a kul oluruz? Allah'a kul olunca mutlu olacağımıza göre hemen kul olmanın yolunu aramaya başlamamız lazım. Aslında Allah'a kul olmak inanılmaz derecede kolay olan bir husus. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şu kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, dilediği anda o Allah'a kul olmuştur. Tağut'a kul olmaktan kurtulmuştur. Bu kadar kolay mı? Evet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay. Allah'a kul olmak. Tağuta kul olmaktan kurtulmak demek. Unutmayın, bütün insanlar doğuşlarından itibaren tağuta kuldurlar. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla şeytan tarafından emredilirler. Tağut da şeytanlar, insan ve cin şeytanlar. İnsanlar sadece iki bölümde mütalaa ediliyor. Allah'ın dostları, şeytanın dostları ki aynı noktada Allah'a kul olmakta teşekkür ediyor. Allah'a dost olduğumuz noktayla Allah'a kul olduğumuz nokta aynı nokta. Bakın ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Dikkat edin. Mümin olduğunuz yer, nokta, Allah'a dost olduğunuz noktadır. Aynı zamanda Allah'ın kulu olduğunuz noktadır. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sevgili kardeşlerim, son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Şaka değil. Kim
Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostu olur, Allah'ın kulu olur ve Allah'ın cennetine mutlaka gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dilemezse şu dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, onu yaptığı hiçbir şey cehennemden kurtaramaz. O kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi mutlaka bu talebi gerçekleştirmesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz kendinizi cehenneme, başka birisi değil, siz kendiniz mahkum etmiş olursunuz. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim, neden Allah'ın cennetine girmek varken cehennem? Neden Allah Teala her şeyi bu kadar kolaylaştırmışken illa ona karşı çıkmak ve kendinizi mahvetmek, şu dünyada da mutlu olamamak ve de cehenneme gitmek? Yazık değil mi size sevgili kardeşlerim? Buradan size sesleniyorum. Daha kalbimizden Allah Teala'nın size gönderdiği bir davet bu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten kalbe yol vardır. Ama bu ifadede eksiklik var. Kalpten kalbe giden yol Allah'tan geçerek karşı tarafa ulaşır. Ve bu sebeple de kuvveti artarak gider. Allah için birbirini sevenler gerçek sevenlerdir. Öyleyse işte bir Allah dostu size bunu söylüyor. Allah'ın kendisine emrettiği, size söylenmesini emrettiği Kur'an emri. Neymiş, neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman tamam. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Kimisi böyle bir şey hiç duymadığını söylüyor. Olabilir.

başlayan bir manevi hayat. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın son peygamberine indirdiği, son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Ve o hükümle size sesleniyoruz ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kendisine yazık eder. Neden yazık eder? Çünkü o kişi dalalettedir. Madde bir, takva sahibi değildir. Madde iki, küfürdedir. Yani mümin değildir. Madde üç, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Madde dört, tağutun dostudur. Madde beş, tağutun kuludur. Madde altı,

sırat-ı müstakimin üzerinde değildir. Dalalettedir. 7 ve 8. Sevgili kardeşlerim, bu kişi aynı zamanda şirktedir. Bu kişinin gideceği yerde cehennemdir. 9 ve 10. Ne oldu? Bir Allah'a ulaşmayı dilemedi kişi. Dilemediyse kendisini cehenneme mahkum etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'tan ne kadar sayısız yardım geleceğini kendiniz görün. Dilemiyorsanız sorabilir miyiz? Neden? Kendinizi cehenneme mahkum etmek için hangi açıdan bir sebep bulabiliyorsunuz? Bu dünyada mutlu olamamak hangi açıdan sizi cezbediyor? Bütün manevi tekamülünüz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Eğer dilemiyorsanız şeytanın sizi bu söylediklerimizin hiçbirini anlamayacak bir pozisyona sokmuş olması lazım. Kendi kendinize sorun, zeki bir insan mıyım? Yoksa değil miyim diye. Söylediklerimizi dinleyin ve kendiniz karar verin. İşte sözümüzün başı odur ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kendisini cehenneme mahkum etmiştir. Dünya saadetine ulaşması da hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi için ne cennet saadeti vardır ne de dünya saadeti. Alelade bir insan gibi yaşar, ölür, gider. Ne bu dünyada mutlu olur ne de cehennemden kendisini kurtarabilir. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şey mi istiyor Allah Teala sizden? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu size Allah'ın cennetinin kapılarını açıyor. Bir kısmınıza inanılmaz gibi gelebilir. Gelebilir ama Kur'an bunları yazıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlak olarak kurtuluşa ulaşır. Öyleyse biz Allah'ın davetini sizlere ulaştırmakla vazifeliyiz. Hep vazifemizi yaparız. Siz ya kulaklarınızı tıkarsınız, ya sırtınızı dönersiniz, ama ya da Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz zaman, o zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Mutluluğu yaşamaya hemen başlarsınız. Allah'tan öyle yardımlar alırsınız ki, hiç sevmediğiniz namazı birdenbire sevmeye başlarsınız. Oruç tutarsınız, karnınızın acıkmadığını

ve susamadığınızı görürsünüz. Zikir yaptığınız zaman kalbinize bir şeylerin dolduğunu, mutluluğun kalbinizden bütün vücudunuza yayıldığını hissedersiniz. Belki eskiden de bunları yapıyordunuz ama bunları hiç yaşamıyordunuz. Sizin gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerle kalp kalbe çok güzel bir dostluğun içine girersiniz. Unutmayın, biz insanlar sosyal mahluklarız. Yani başka insanlarla beraber olmak mecburiyetinde olan insanlar. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Herkes çalışır, kazandığı parayla kendi ihtiyaçlarını karşılar. Bunlar genel olarak hep başkalarının oluşturduğu şeylerdir. Öyleyse herkes birbirine muhtaç. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde insan olarak yaratıldığınız cihetle hepiniz mutluluğun sahibi olmak için yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluklarısınız. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman, yaratıldığı noktada Allah Teala bütün meleklere ve aralarında bulunan iblise de diyor ki, ben onu yarattım, ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi onun önünde secde edin diyor Allah Teala. Öyleyse insanı veren bu mahluk bütün insanlar, bütün meleklerden üstün. Bütün cinlerden de üstün. Dikkat edin ki ne meleklerden ne de cinlerden Allah Teala nebi yani peygamber yaratmamıştır. Resul yaratmıştır. Resul melekler, kiramen katibi melekleri resul meleklerdir. Ölüm melekleri resul meleklerdir. Ve Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı resul melekleri de var. Gene risaletle vazifeli kıldığı resul cinler de var. Ama nebi, ne cin var, ne melek var. Sadece insanlar nebidir, nebi olabilir. Nübüvvet, peygamberlik makamıdır. Ve son nebi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Nübüvvetin, peygamberliğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bittiği açıklanıyor. Ama ondan sonra Risaletin devam edeceği de Kur'an-ı Kerim hükümlerinde yer alıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlerde nasıl ondan evvel ve onun zamanında bütün kavimlerde Resul varsa ondan bugüne kadar geçen devrede de bütün kavimlerde Resuller hiç eksilmeden hep mevcut olmuşlarsa bugün de bütün kavimlerde Resuller yaşıyorsa ama 1400 seneden beri artık peygamber mevcut değilse Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam arasında da 600 yıl gene nebi hiç oluşmamış. Vücuda getirilmemiş Allah-u Teala tarafından nübüvvet görevi kimseye verilmemiş. Ve Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği, Hazreti İsa'ya indirilen
İncil'de Ahmet ismiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği yazılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'de de nübüvvetin, peygamberliğin sona erdiği ama Risaletin devam edeceği kesin şekilde ifade buyuruluyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da Resullerin geleceği hem Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde açıklanmış. Hem de Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetlerinde açıklanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sizlere Allah'ın emrini tebliğ ediyoruz. Mutlu olmak istemiyor musunuz? Söyleyin bana. Niçin dünyaya gönderildiğinizi hiç merak etmiyor musunuz? Siz Allah'ın en kıymetli varlıklarısınız, insansınız. Bütün melekler ve şeytanı temsil eden, şeytanları temsil eden iblis de orada, aynı zamanda cinlerden de birisi. Ve bütün melekler secde ediyor Adem Aleyhisselam'a, o secde etmiyor. Ama Allah Teala'nın emri secde etmek olduğuna göre Adem Aleyhisselam'a mı secde edilecekti? Hayır. Allah Teala ona ruh verdim diyor. Bünyesinde bulunan o kendisindeki ruha secde ediliyor. O ruh da Allah'ı temsil ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bütün yaratılan mahlukatı gözden geçirirseniz ne meleklerin bünyesinde ne cinlerin bünyesinde ruh bulunmadığını, Allah-u Teala'nın onlara ruh üfürmediğini, sadece insana üfürdüğünü göreceksiniz. Öyleyse siz üstünsünüz. Meleklerden de cinlerden de peygamber oluşmadığı için üstünsünüz. Peygamber yalnız biz insanlardan oluşur. Ama peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Bitmiştir. Ama o noktadan sonra bütün kavimlerde Resuller aralıksız olarak gene gelmeye, vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir. Ama nübüvvet hayır. Artık 1400 seneden beri olmadığı gibi, bugün de olmadığı gibi kıyamete kadar da peygamber olmayacaktır. Öyleyse üstün olan sizsiniz. Siz sevgili kardeşlerim, bu bapta bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi mutluluğa davet ediyor. Peki ne olur mu diyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemesek ne olur? Dilemezseniz söylediğimiz şeyler söz konusu. 10 ayrı cepheden baktık olaya. Ama hem cennet saadetine ulaşamazsınız. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Yetmez. Hem de dünya saadetine ulaşamazsınız. Neye sahip olursanız olun, şu dünya adı verilen gezegende, başka bir gezegende de yaşamış olsaydınız aynı şey olacaktı. Mutlu olamazsınız. Dünya saadetini de yaşayamazsınız. Neden? Allah'ın, yaratıcının kanunu böyle olduğu için. O hepinizi o kadar çok seviyor ki şu insanların çoğunun çok fena şekilde korktuğu cehennemden kullarını variste kılmak için, ayrı kılmak için, kullarını cehenneme göndermemek için inanılmaz derecede kolay bir formül koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Bana mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyin. Sizi cennetime alayım diyor Allah-u Teala. Sadece bir dilek, geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Bu dileğe
Allah'a yönelme diyor Allah Teala. Üzerinize de hepimizin üzerine farz kılmış. Zümer 54'te diyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe." Sümme la tunsarun. Diyor ki: "Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı olarak değerlendirin, ister cehennem azabı olarak değerlendirin kıyamet günü, ikisinden de evvel olduğuna göre bu dünya hayatında yapın." diyor bunu. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra ne diyor? Ve ona, Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bir bütünü ifade ediyor. Nasıl bir bütün? Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhun ve cin, yani fizik vücudun nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan yeni bir müessese. Yedi safhada dört teslim içeren bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, insan olarak Allah Teala sizleri yarattı. Kainatın en üstün varlığı olarak yarattı. Ve sizden bir tek şey istiyor. Mutlu olmak istiyorsanız, cehennemden kurtulmak istiyorsanız, ki o da mutlu olmanın ikinci safhası, önce bu dünya mutluluğu, sonra da cennet mutluluğu, o zaman inanılmayacak kadar kolay bir sebeple Allah Teala size bu dünyada da mutluluğu vermeye hazır, size mutluluğu yaşatmaya hazır, kıyamet günü de sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz onu, Allah-u Teala'yı verdiği sözü yerine getirmeye mutlaka ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onu söylüyor. Allah dilediğini delalette bırakır ama kim Allah'a amini olursa, Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelmek, münib olmak. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği kelime ve en iyi bir kelimesi, aynı kelime, aynı kökten gelen bir başka kelime, aynı kökten gelen Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Ona baktığımız zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve tekuhu diyor. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki cennete sadece takva sahipleri gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin
cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bu dizayn. Diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8 ayetlerinde İnnellezîne lâ yercûne nikâena ve râdû bil hayâtid dünyâ ve etme'ennû bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru mimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak ki bize ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak ki onlar dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, anlıyor musunuz ne söylediğimi? Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Üzerinize 12 defa farz kılınmış Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse Allah'a ulaşmanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ikisi de üzerinize farz kılınmış. Olmazsa o zaman Allah'ın ayetlerinden dünyadaki ilminiz neyi ifade ederse etsin, dünyada hangi seviye bir ilmin sahibi olursanız olun, Allah Teala size onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diye değerlendiriyor. Allah'ın kitabında öyle kaydediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Size söylediğimiz bu basit şeyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ise cehenneme gitmesi mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz sözüme? Bir tek dilekten bahsediyorum size. Vakit geçirmeyin. Bir an evvel mutluluğa adım atın. Allah'a ulaşmayı dileyin. O zaman Allah'a çok hamd edecek, çok şükredeceksiniz. Sizi insan olarak yarattığı için. O muhteşem mutluluğu size yaşattığı için. Ne olur? Allah Teala bir defa madde bir. Neden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete gidermiş? Neden dilemeyen kişi cehenneme gidermiş? Neden cehenneme gittiğini anlattık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Üstelik de benim ayetlerimden de gafildir diyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah diyor onları kendisine ulaştırır. Hem Rad 7'de söylüyor, Rad 27'de söylüyor, hem de onları kendisine ulaştıracağını Şura 13'te söylüyor. Onların ruhlarını kendisine mülaki kılacağını, kendisine ulaştıracağını, onları kendisine hidayet edeceğini, onların ruhlarını kendisine ulaştıracağını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden? Hala anlamıyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah-u Teala sizi tağutun dostu olarak mütala ediyor. Ki, realite böyle olduğu için zaten siz size düşeni bir türlü yapıp Allah'a ulaşmayı dileyemiyorsunuz. Şeytan size
devamlı tesirde. Bakın Bakara 257'de ne diyordu Allah Teala? Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Zikir yaparlar, nefslerinin kalbi nurla dolar. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الْتَاغُوتَ يُحْرُجُونَهُمْ مِنَ النُّورَ اِلَى الظُّلُمَاتِ diyor. O kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil, tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından kalpleri nurlanmış olsaydı bile tekrar karanlığa götürülecekti. Onları nurdan zulmete götürür diyor. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Öyleyse kimmiş Allah'ın dostları? Amin olanlar. Amin olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onlara amin olan diyor Allah Teala. Yani bu aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle müminler zümresinin içindedir. O mümin olmak şerefine ermiştir. Hala biliyoruz ki içinizden %90'ı ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim diye düşünür. Böyle olduğunu hatta emindir. Ama hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olabilmeniz için Allah'a inanmanız yetmez. O Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum diye. Hem de sözde Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demeniz yetmez. Kalbiniz isteyecek bunu. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki talebi sadece görmez. Hem görür, hem işitir, hem bilir. Allahü basirül bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür, görendir. Allah semidir diyor Allah Teala, işitendir. Allah'ın el alim sıfatı, esması Allah'ın bilen olduğunu söylüyor. Allah kalplerde olanı bilir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğun reçetesini veriyoruz. Ama bu sizin dileğinize bağlı bir şey. İsterseniz kendinizi mutlu edebilirsiniz, isterseniz mutsuz. Hiç kimse başkaları sebebiyle değil, kendi sebebiyle mutsuz olmanın dışında bir hükme tabi olmaz. Kim mutluysa o kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiştir de mutlu olmuştur. Kim de mutsuzsa o da gene kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş de mutsuz olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın sizin için tayin ettiği muhtevaya dikkat edin. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mutluluğa ulaşamaz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah Teala üzerinizde rahim esması ile tecelli eder. Bu tecelli, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız henüz gözleriniz Allah'ın ilmine karşı kördür. Görme hastanızın üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Kulaklarınız bir vakrayla örtülüdür. Sağırdır. Aynı zamanda işitme hastanız, semih hastanız mühürlüdür. Kalbiniz mühürlüdür ve kalbinizde
idrake mani olan ekinnet vardır. İşte Allah Teala bu faktörlerin hepsini sizden kaldıracaktır. Hastalar üzerindeki ve uzuvlar üzerindeki engelleri alan Allah, bu engelleri aldıktan sonra nefsinizin kalbinin içine ihbat koyar. Sizi muhbit kılar. Böylece 7 tane furkan alırsınız Allah-u Teala'dan. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor. Allah'a amin olun ki. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne yapıyor Allah-u Teala? Bu furkanların verilmesi 5-6 dakikalık bir olay. 5-6 dakika içinde kör, sağır ve dilsiz olan insan, insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, yani kalbiyle dilediği takdirde Allah-u Teala aynı anda biliyor, işitiyor ve görüyor kalbindeki talebi. Derhal tecelliye başlıyor rahim esmasıyla. Bu tecelli 7 ayrı cepheden kişiyi etkiliyor, onu gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine sokuyor. Yetmez. Bu 7 furkanın her birinde Allah-u Teala onun günahlarının 7'de biri kadar sevap hanesine sevap yazıyor. Neticede günahlarını örtmüş oluyor. Ne olur? Şu olur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Müminin 103. Öyleyse sadece iki çeşit insan var. Günahları sevaplarından fazla olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkesin günahları sevaplarından fazladır. Eğer nadir insan çıkar ama onlar eğer gerçekten hem Allah'a ulaşmayı dilememişlerse hem de sevapları günahlarından fazlaysa, belki birkaç trilyonda bir insan, onların da sevaplarını azaltıyor Allah-u Teala. Hücurat 14'te Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah-u Teala, Allah sizin sevaplarınızı azaltmasın, kazandığınız dereceleri azaltmasın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, belki bu söylediklerimle oyalanacak zamanınızın olmadığını düşünürsünüz. Ama bu hayat bir gün sona erecek. O zaman cehennemde kafanızı çok taşlara vurursunuz. Ayrıca yalnız sizin mutlu olmanız için size bilgi aktarmakla vazifelendirdik. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girecekse, hangi sebeple girecekse, sevapları günahlarını aşacağı için. Herkesin biraz sevabı vardır, mutlaka vardır. Olmayan insan olmamıştır, olmayacaktır insanlık tarihi boyunca. Ve böyle bir dizaynda o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala örttüğü zaman ne olur? O kişinin sevapları günahlarını aşar. Gideceği yerde Allah'ın cenneti olur. Kesin olarak o kişi Allah'ın cennetine girer. Peki sevgili kardeşlerim, olay bu kadar açık ve kesinse ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah-u Teala günahlarını örtüyorsa, dilemeyenlerin ise kaybettiği dereceler daima kazandıkları derecelerden fazla olduğu için cehenneme gidecekse, o zaman kendinize
zulmetmiyor musunuz? Yoksa size ukalalık ettiğimizi mi düşünüyorsunuz? Sizler için olduğumuza yoksa inanmıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, diyorum ki ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne kaybedersiniz? Eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve sadece bir dilekle sizi cennetine almayı garanti etmişse, bunu söylüyorsak size, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevapları günahlarından fazladır. İşte Allah Teala hüsranda olanların tarifini veriyor müminin 103'te. Kimin diyor kıyamet günü günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme gireceklerdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kimmiş hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Şimdi vel asr süresine bakıyoruz beraberce. Vel asr diyor Allah Teala. İnnen insane lefî hüsr. İllellezine aminu ve aminu salatı ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabr. Diyor ki Allah Teala asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların hepsi cehenneme girecekler. İllellezine aminu, ama aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değildir. Hüsranda değilse kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Hangi ayete dayalı? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların günahlarını örtüyor. Örtmüşse o kişinin sevapları günahlarını aşmış oluyor. İşte bu bir kurtuluş reçetesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bunları öğretmiş. Şimdi biz size diyoruz ki bunu siz kendiniz yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen veya dilemeyen sizsiniz. Dilediğiniz takdirde gideceğiniz yer Allah'ın cenneti ise, dilemediğiniz takdirde mutlaka Allah Teala cehenneme gönderecekse, bu ayetler gereğince, o zaman bütün bunları dinleyen, bizden dinleyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi akıllılık mı sizce? Kendini bile bile cehenneme mahkum etmesi. Söyleyin kendi kendinize, kendinize hesaba çekin. Unutmayın, bir insan sadece kendi kararlarıyla cehenneme gidebilir. Cennete giren insanın cennete girmesine, Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse, gene kendisi sebep olmuştur. Hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesine sebebiyet veremez. O kişi cehenneme sadece kendi yaptıkları sebebiyle girer. Dikkat edin, Allah'ın kanunu kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olması halinde gideceğiniz yerin cehennem olmasıdır. Kazandığınız derecelerin kaybettiklerinizden fazla olması halinde cennete gidecek olmanızdır. Dikkat edin ki kaybettiğiniz dereceleri sadece kendi iradenizle yaptığınız olaylar sebebiyle kaybedersiniz. Hiç kimse size ne yaparsa yapsın sizin derecat kaybetmenize sebebiyet veremez. Siz kendi iradenizle neye karar verirseniz, neyi yaparsanız sadece o yaptıklarınız sebebiyle negatif derece kazanabilirsiniz. Başka birisi size bir kötülük ederse o kişi derecat kaybeder, ama siz onun kaybettiği derecatı kazanırsınız. Öyleyse başka birinin yaptığı kötülük sizi cehenneme sevk edemez, bilakis derecat kazandırır.
Ama başka birisi size iyilik ederse bundan derecat kazanmazsınız ama o kazanır size iyilik ettiği için. Sevgili kardeşlerim, önemli mi derecat? Evet, kıyamet günü dereceleriniz size gösterilerek bir görüntüyü oluşturacak. Hayat filminizi göreceksiniz, üç boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Her saniye derecat kazandığınızı veya kaybettiğinizi göreceksiniz hayatınızın her saniyesinde. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, diyoruz ki, ha benim canım, sevgili kardeşim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Bir dilek, sadece bir dilek, seni mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan Allah'ın garantisi altında. Söylediğimiz ayetleri öğrenin ve kendinize yazık etmeyin. Kendinizden sorumlu olan asıl sizsiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutluluğu yaşayamazsınız. Yazık etmiyor musunuz kendinize sevgili kardeşlerim? Yazık etmiyor musunuz? Söyler misiniz bize, bizim kazancımız ne? Siz Allah'a ulaşmayı dileseniz, dilemeseniz, dilemezseniz üzerimize düşen görevi size ulaştıramamış olurduk. Her gün yeni kitleler sözlerimizi işitiyor ve bu sözleri dikkate alanlar, sadece onlar kurtuluşa ulaşabilecekler. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Buna hakkınız var mı? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Buna hakkınız var mı? Kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyerek. Bilseler ki bir taleple, bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala onları mutlaka cennetine alacak. Neden dilemesinler? Ben de size soruyorum. Neden dilemiyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek, Allah Teala'nın size bunu mümkün kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, yeni bir güne doğru yol alıyoruz. Bir uyduya sahip olmak üzereyiz. Allah-u Teala'nın bize inşallah bunu nasip kılması, Allah-u Teala'nın bizlere yardımcı olması temel dileğimiz. Hep duada bulunuyoruz Yüce Rabbimize. En güzel şekilde uyduya ulaşmamız için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bizlere nasip kıldığı bu nimeti yad etmek istiyoruz. Bu nimet için Allah-u Teala'ya şükretmek için bu konuşmayı yapıyoruz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bütün dünyaya Allah'ın başkaları tarafından bilinmeyen güzelliklerini ulaştırmak. İşte hedefimiz bu. Sevgili kardeşlerim, madem ki her an onunla Yüce Rabbimizle konuşmak imkanına sahibiyiz. Ona her an şükretme imkanına sahibiyiz ve bunu devamlı yapmaktayız. Her an şükürle Allah-u Teala'ya yaklaşıyoruz. Hamd ile yaklaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar. Ve başka insanları mutlu ederek bunu gerçekleştirsinler. Bunu usul ittihaz ettiğimizi zaten hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, yeni bir güne açılıyor kapılarımız. Artık bir uyduya sahip olmak zamanı gelmiştir. Ve sizlere göklerden seslenmek söz konusu olacak.

Allah Teala'nın bu konudaki Kur'an'daki işareti de açık ve kesin. Yerden bir darbe çıkartırız diyor Allah Teala ve göklerden konuşur. İşte yerden çıkan o dabbe, dabbetül arz, o bizim uydumuz olacak inşallah. Yerden göklere yükselen ve bütün insanlığa mutluluğu ulaştıracak olan bir yeni hedefe yönelmiş durumdayız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti. Uydu demek, bütün dünyaya hitap edebilen bir yeni ulaşım demek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere yardımı açık ve kesin olarak geliyor. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Biz de Allah Teala'nın bu emrini yerine getirmek üzere bir ömür boyu bir gayretin içindeyiz sevgili kardeşlerim. İstiyoruz ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin de Allah onları kendisine ruhen ulaştırsın. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. İşte bu büyük hakikatin herkesin zihninde ve kalbinde yer alması Allah Teala'nın temel emri. İnsanlar kurtuluşa susamışlar. Ama ne yazık ki atalarımızın yaşadığı yedi safa ve dört teslimlik o İslami hayat, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi tane safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, dört teslim. İşte sevgili kardeşlerim, bu ulaşım vasıtalarının ki bir tanesi şu anda konuştuğumuz televizyon oluyor. Sizlere en güzelini anlatabilmek için buradayız sevgili kardeşlerim. Biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Dinimizi Allah'tan öğrendik. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki her an onunla konuşabilmek imkanının sahibiyiz. Bu imkan Yüce Rabbimiz tarafından bize bir nimet olarak verildi. Bir görevimiz var sevgili kardeşlerim. İnsanları sulh ve sükun içinde Allah'a layık kılmak. Bir insanın cehennemden kurtuluşu o kadar kolay bir şey ki sevgili kardeşlerim. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Yüce Allah'ım. Bana bunu mümkün kıl. Benim de ruhum sana ulaşsın. Ben de böylece senin ermiş evliyalarından olayım. Ruhu sana ulaşmış, ruhu sana ermiş. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü açık ve net olarak çıkıyor karşımıza. Diyor ki Yüce Rabbimiz, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım. Bu dilek ister kelimelere dökülsün, ister dökülmesin. Allah'a sesle kişi yalvarsın. Ya Rabbi, ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum diye. İsterse kalbi bir dilek olarak iç dünyasından Allah'a seslensin. İç dünyasından da insan Allah'a sesini işittirebilir. Orada bizim bu fizik dünyamızdaki sese ihtiyaç yok. Kalp konuşur. Ve Allah'a daha yakın bir statüdür bu. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala dünyada verilen bu gezegende bizlere hayat vermiş. Allah Teala bu devrin imamı olarak bizi görevlendirmiş. Huzur namazının imamı olmak Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti. Sevgili kardeşlerimiz, böyle bir nimetin Allah Teala tarafından bize nasip olması Allah'ın bu dünyadaki en büyük ihsanıdır. Devrin imamı olmak Allah'a en yakın kişi olmak demek. Sevgili kardeşlerim, bu pencereden baktığımız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde insan sonsuz bir mutluluğa ulaşıyor, huzur içinde oluyor. Yaşantısı sadece kendini mutlu etmek istikametinde olmuyor. Başka insanları da mutluluğun kapılarını açmakla görevli. İşte bu devirdeki o görevli olan kişi, o biziz. Sevgili kardeşlerim, artık sizlere bütün dünyaya uzaydan seslenme imkanına kavuşmak üzereyiz. Bir iki günde inşallah uzaydan sizlere seslenmek imkanının sahibi olacağız. Uydudan sesleniş. İşte Allah Teala'nın dabetül arz dediği, arzdan bir dabe çıkarırız ve size göklerden seslenir diyor Allah Teala. Arzdan çıkan bir dabe, bir konuşan muhteva, bir konuşan Allah'ın yarattığı
insan mahluklarından bir tanesi. Sevgili kardeşlerim, bütün insanları müştereklerde bir araya getirmekle vazifelendirildik. Olaylara baktığımız zaman 7 tane safa görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Bu tabiyetin neticesinde vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 3. Vuslat, kişinin ermesi, ermiş evliya olması. Zora, fizik vücudun teslimi. 4. Zora,

sizlerle, sizlere göklerden seslenerek bir olmak. Allah'ım bize bu muhteva içindeki son hediyesi. Allah'ım bizlere bir yeni kapı açması sevgili kardeşlerim. Sizlere uydudan seslemek imkanının sahibi olmak üzereyiz. Allah Teala'nın bu büyük lütfuna Allah'ın huzurunda, hepinizin huzurunda şükrediyoruz ve hamd ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, her şey öylesine güzel ki, insanları mutlu etmek için Allah Teala bize göklerden seslenmek imkanını bahşediyor. Bu Allah Teala'nın çok büyük bir lütfu, keremi, ikramı. O her şeyin sahibi sevgili kardeşlerim. Allah Teala insanların mutlu olmasını ister. Onun için yaratmış hepsini. Ama serbest iradenin sahibi olan insanlar dilediklerini yapmak imkanının sahibi oldukları için iki ayrı cepheden dileklerde bulunurlar. Birisi Allah'ın emrettiği istikamette dualar, dilekler. İkincisi nefslerinin, afetlerinin istediği istikamette dilekler. İşte bu afetler konusundaki dileklerin gerçekleşmesi onların devamlı derecat kaybına sebebiyet verir. Ama hasletler istikametindeki her güzel gelişme o kişiye devamlı derecat kazandırır. O hayatını başka insanların mutluluğuna adamış olan birisi olabildiği takdirde sonsuz bir mutluluğun artık içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Davetül Arz Allah Teala'nın bizlere verdiği bir nimet olarak artık birkaç gün içinde hedefe ulaşacaktır. Allah Teala'nın böyle bir nimetine mazhar olabilmek Yüce Rabbimizin bize verdiği en büyük mükafattır. Dünya üzerinde niçin böyle olduğunu söylüyoruz? Çünkü oradan bütün dünya Allah'ın hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini, ki o hakikatler aynı zamandaki Tevrat'taki hakikatlerdir, aynı zamanda İncil'deki hakikatlerdir. Bütün dünyanın öğrenmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da mevcut olması, İncil'de de mevcut olması, Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olması, bir tek dinin mevcut olduğunu gösterir. O din, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Tevrat'ı incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in orada mevcut olduğunu görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in orada da mevcut olduğunu

görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Nesim'in Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görüyoruz. Bu ne ifade eder? Bu Museviliğin de Hristiyanlığın da İslam'ın da asli unsurları üzere aynı din olduğu gerçeğine ulaştırır bizleri. O zaman dünyadaki eksik din bilgileri sebebiyle Hristiyanlığın, Museviliğin ve İslam'ın ayrı ayrı dinler olmasını düşünerek diğer iki dine düşman nazarıyla bakan insanların bu şaşı bakışı artık değişecektir. Değişme zamanı gelmiştir. Allah'ın doğru düşünme alışkanlığı isimli gözlüğünü kalp gözlerine takan insanlar bu konuda hedefe ulaşanlardır. Onlara göre düşman yoktur. Başka başka dinler adını verdiğimiz aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle ritüellerin yani merasimlerin değişiklik gösterdiği dinler onların asli unsurlarına ulaşıldığında görülecektir ki aynı dinlerdir. Demin söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin Allah'a teslimine kadar devam eden esaslar 7 Safa ve 4 tane teslim, 3 kitaplı dininde esasını oluşturur. O zaman sevgili kardeşlerim yeni bir güneş doğuyor. Bu güneş Dabbetül Arz'dır. O göklerden seslenecektir. Dinlerin olmadığını, tek bir dinin olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Tevrat'tan da 7 Safa 4 teslimi vererek, İncil'den de 7 Safa ve 4 teslimi vererek, Kur'an-ı Kerim'den de 7 Safa ve 4 teslimi vererek bu 7 Safa'nın 4'ü teslimlerdir. Ruhun ve için yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu hakikatleri artık sizlere göklerden ulaştığımız zamanı gelmiştir sevgili kardeşlerim. İşte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen Dabbetül Arz'ı bu devirde gerçekleşecek olan bir muhteva taşır. Bir hedefe ulaşmaktır bu. Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği dünya sulhunun kurulması için en önemli adım. Madem ki üç kitaplı din de Musevilik de Hristiyanlık da İslam da aynı 7 Safa ve 4 teslimi ihtiva ediyor, öyleyse Allah-u Teala tarafından indirilen bu üç kitabında, üç mukaddes kitabında aynı şeyden ihtiva etmesi, üç toplumun birbirine yaklaşması, kaynaşması ve birbirlerine artık dost olması yeni bir dünya nizamını müjdeliyor.
Savaşların biteceği, insanların ayrı ayrı dinlerden olmalarına rağmen diğer iki dinde de yedi safa ve dört teslimin mevcut olması hakikatine ulaştıkları zaman onların artık düşman değil, kardeş olduğu neticesine varacaktır. Bu, sevgili kardeşlerim, bu devrin en büyük olayıdır. İşte bu muhtevanın bütün dünyaya ulaşabilmesi davetül arzla mümkün olacaktır. Yeni bir uydu ve bütün dünyaya dinlerin olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, yedi safa ve dört teslimin Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu bütün insanlığa müjdeleyecek olan yeni bir devre girmek üzereyiz. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye sizlere seslenebilir miyiz bu durumda? Buna zaten alışmıştınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Hem her şey çok güzel, hem bize de öyle geliyor. Size de öyle geliyor mu sevgili kardeşlerimiz? Bizim kardeşimiz olmayan, bizim aramızda olmayan ama aynı esaslara inanan bütün insanlar bizim kardeşimizdir. İnsanların aynı hedeflere yönelik bir dine sahip olduğunu, üç ayrı dinin de müntesipleri idrak ederse ne olur sevgili kardeşlerim? İdrak ederse dünya sulhu oluşur. İşte bu devirde Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın bize verdiği görev bu görevdir. Yedi safa ve dört teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de var olduğunu üç dinin mensuplarına birden ispat etmek. O zaman merasimlerin ayrı ayrı zaman parçalarında yaşandığı için birbirinden farklı olduğu tezinden hareketle, merasimlerin farklılığının insanları ayrı ayrı düşman bölümlere ulaştırması çok yanlış bir şey olurdu. Şimdi konunun doğrusuna ulaşmış oluyoruz. Madem ki Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yedi safa ve dört teslim kesin bir şekilde yer almıştır, öyleyse öz aynıdır. Temel hedefler aynıdır. Farklılık ritüellerde, yani merasimlerdedir. Çünkü dinlerin var olması üç ayrı zaman parçasında gerçekleşiyor ve aradan yüzlerce yıl geçerek gerçekleşiyor. İşte geçen zaman parçası içindeki bu gelişme dizaynı asli unsurdan incelendiğinde dinlerin aynı din olduğu vakasına bizi ulaştırmaktadır. Merasimler ayrı ayrı zaman parçalarına ait olması cihetiyle onların önemli olmadığını hepimizin bilmesi lazım. Herkes kendi dininin merasimlerini yerine getirecektir. Allah için üçü de mukaddestir. Üçü de doğrudur.
Çünkü her devirde o devirdeki Nebi Resul devreye girmiştir. Hazreti Musa bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa bir Nebi Resul'dür. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Nebi Resul'dür. Bu nübüvvet müessesesi onlara indirilen Tevrat'la, onlara indirilen İncil'le sırasıyla konuşuyoruz, iniş sırasına göre. Onlara indirilen Kur'an-ı Kerim'le tespit edilmiştir. Ama Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de esasını 7 safa ve 4 tane, bu 7 safanın 4 tane teslimi ifade etmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, diğer dinleri küçük görmeyelim. Diğer dinleri sadece bizim dinimiz doğru dindir, onlarınki yanlış dindir diye sakın küçültmeye çalışmayalım. Bu incelemeyi Allah Teala bize o ayetleri bizatihi göstererek ispat etti. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar geçen 7 safa ve 4 teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor, İncil'in de esasını teşkil ediyor, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Ama aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle merasimler değişiklik gösteriyor. Bu değişikliği negatif istikamette değerlendirerek onlar ayrı bir dinin mensubu, benim dostum olamazlar tarzında bir düşünce bütünüyle yanlışı ifade ediyor. Sebep son derece açık sevgili kardeşlerim. 7 safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da esasıdır, İncil'in de esasıdır, Kur'an-ı Kerim'in de esasıdır. Ayetler açık ve kesin olarak bunu ispat ediyor. O zaman Allah-u Teala'nın bize verdiği dinlerin birleştirilmesi görevi çok açık bir şekilde ispat vasıtalarının kesin bir ışığı altında incelenmesi lazım gelen bir konudur. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ayetlerle konuşuruz. Kur'an ayetleriyle konuşuruz. İncil ayetleriyle konuşuruz. Tevrat ayetleriyle konuşuruz. Ama 7 safa ve 4 teslime baktığımız zaman bunun Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de temelini teşkil ettiğini görüyoruz. Esaslar hiç değişmemiştir. Öyleyse Allah'ın indinde sadece tek bir din vardır. 7 safa ve 4 tane teslimden oluşan Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Başka bir din hiç olmamıştır. İnsanlar 7 safa ve 4 teslimi içeren kendi dinlerinin detaylardaki farklılıklar sebebiyle başka dinlerden farklı olduğunu zannetmektedirler sadece. Ama artık dünya sulhunun oluşacağı yeni bir döneme eriştik sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki herkes bilsin. Herkes kendi dininin diğer iki dinin de
temelde aynı esaslarına sahip olduğunu öğrensin ve başka dinlerin mensuplarını düşman veya küçük görmesin. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Üçü de nebidirler, yani peygamberdirler. Üçüne de şeriat kitabı Allah-u Teala indirmiştir. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala eğer bize Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu yedi safa ve dört teslimi göstermeseydi, bize öğretmeseydi, dünya sulhunun kurulması da mümkün olmayacaktı. Ama Allah-u Teala bize bunu verdi. Herkese ispat edebilecek şekilde elimizde kainatın en sağlam delilleri var. Yedi safa ve dört tane teslim Kur'an-ı Tevrat'ında sırasıyla konuşuyorum, iniş sırasıyla. İncil'in de Kur'an-ı Kerim de esasını teşkil ediyor. Her devrin özelliklerine göre detaylarda elbette değişiklik olacaktır. Ama o değişiklikler neticeyi değiştiremez. O zaman dünya sulhunun kurulabilmesinin temeli bu yedi safa ve dört teslimin üç kitaplı dinde de var olduğunu herkese ispat etmekle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, hepimizin önünde bir ispat müessesesi var. Biz herkesin huzurunda ispat ederiz ki Tevrat da Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. İncil de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Ve üçü de yedi safa ve dört tane teslimi muhtevasına almaktadır. Onun gerçekleşmesini emretmektedir. Öyleyse asli unsurlarda hiçbir farklılık yok. Ama detaylarda elbette aradan geçen yüzlerce sene itibariyle değişiklikler tahakkuk ettiği için elbette değişik olacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz. Bu muhteva hangi dinden olursanız olun, bizim için siz bir dostsunuz. Bizim düşmanımız değilsiniz. Her zaman dostluk elimizi sizlere uzatıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinize en güzeli nasip etmesini diliyoruz. Ayrı ayrı dinlerin mensupları olan insanlar, hepinize sesleniyoruz. Hepimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensuplarıyız. Öyleyse dost olalım, birbirimizi çok sevelim, birbirimizi mutlu etmek için var olalım. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi burada tamamlıyorum inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

aleyhi ve sellem. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Furkan Suresi'nin 56. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselnake illa mübeşşiren ve nezira. Ve ma erselnake, biz seni göndermedik. İlla, den başka, sadece mübeşşiren, müjdeleyici olarak ve neziren ve uyarıcı olarak. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca birçok defa bu konuya değiniyor. Ve dizayn açıkça çıkıyor karşımıza. Biz hiçbir nezir yoktur ki onu amin olanları müjdelesin ve diğerlerini uyarsın diye göndermiş olmayalım diyor Allah Teala. Hep ifade bu. Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelemek için, geri kalan kim varsa hepsini uyarmak için. Sadece iki tane alternatif var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek. Allah'a ulaşmayı dileyenler müjdelenirler. Çünkü mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler uyarılırlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin temel faktör olduğunu, onu gerçekleştiremezlerse gidecekleri yeni cehennem olduğunu onlara idrak ettirmeye çalışır Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetleriyle. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulabilir, müjdelenirler. Onlar amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kurtulamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin cehenneme gideceği açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruluyor. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Biz diyor, onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar o ruhlarını bize ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Dünya hayatıyla mutmain olanlardır. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse cehenneme gidecek olan herkesin uyarılması söz konusudur. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise kurtuluş mutlaka gerçekleşeceği için onların cennette ve dünyayla müjdelenmesi söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların müjdelenmesi açık ve net olarak anlatılıyor. Zümer suresinin 17. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşşir ibâdî. Onlar bize ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtardılar kendilerini. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a enîb olursa, münîb olursa, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtaranlardır diyor Allah Teala ve bize kul olanlardır diyor. Kullarımı onlara kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara evvela müjdeler vardır diyor. Yani hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi. Hem dünya saadetinin sahibi olacaklar hem de cennet müjdesinin sahibi olacaklar. Nitekim Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde
dünya saadetinde, cennet saadetinde kapsadığını söylüyor Allah Teala. Diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsunun." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. "Ellezine amenu ve kanu yettekun." Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amin olanların takva sahibi oldukları burada da net olarak anlatılıyor. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O amin olanlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse açık ve kesin bütün nezirler, bütün resuller gönderiliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye diğerlerini de uyarsınlar da onlar da Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 57. Kul ma eselukum aleyhi min ecrin illa men şa'e en yettehize ila rabbihi sebila. Kelimeler kul de ma eselukum, sizden istemiyorum, talep etmiyorum, sizden sual etmiyorum. Aleyhi ona, min ecrin bir ecir, ücret karşılık, illa'den başka ancak sadece, men kimse şa'e diledi, en yittehize edinmek, ila rabbihi Rabbine sevilen bir yol. De ki, ben sizden onun için, bu tebliğ için, dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir karşılık istemiyorum.

Allah Teala'nın ifadesi son derecede açık. Bir evvelki ayetin müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik demesinden Allah Teala'nın dizaynı diğer ayetlerde belirttiğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dinlemek olduğunu burada daha net olarak Allah Teala birinci plana getirerek anlatıyor. Ben sizden onun için, yani bu tebliğ için, tebliğim için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir istemiyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek, Rabbine giden bir yol edinmek demek. Ruhunu Allah'a ulaştıracak bir yola kişi bu noktada ulaşıyor. Ruhunu Allah'a ulaştıracak olan bir yol. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada Allah Teala'nın dizaynı açık bir dizayn olarak görünüyor. Sadece müjdelemenin bir tek sebebi var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek kişinin Rabbine giden bir yol tutmak istemesi. Allah'a ulaştıran bir yol var sırat-ı müstakim. Kim o yolu tutmak isterse o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. İki ayet burada kesin olarak birleşiyor. Allah Teala Nisa 175'te diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onu rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi dileyen kişidir. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki zalike yevmul hakkı femen şa'e taze ile rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah onun ruhuna meab olur, sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Burada ifade açık ve kesin. Allah'a doğru, ben bu tebliğime karşılık sizden sadece Allah'a doğru bir yol tutmanızı istiyorum diyor. Hidayet ayetlerinden bir tanesi Furkan 57. Rabbe doğru bir yol tutmak. 58. ayet-i kerime sevgili kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tevekkel alel hayyillezi la yemutu ve sebbih bi hamdih. Ve kefa bihi bi zunubi ibadihi habira. Ve tevekkel ala ve tevekkül et, güven, vekil tayin et. El hayyi, hay olan, hayatta olan, ellezi ki o, la yemutu, ölmez, ölümsüz olan. Ve sebbih ve tesbih et bihamdihi. Hamd ile onu

Hamdile onu tesbih et. Ve kefa ve kafidir, yeterlidir. Bihi ona, bi zunubi günahları, ibadihi onun kulları, habiren, habira, habiren, haberdar olan. Ve ölümsüz olup, daima hay, hayatta olana,

daima hayatta olana, hayatta olan Allah'a tevekkül et, güven, vekil tayin et.

ve ölümsüz olup daima hay, hayatta olana Allah'a tevekkül et. Yani ona güven ve güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Öyleyse burada bir tevekkül müessesesi var sevgili kardeşlerim. Tevekkül Allah'ı vekil tayin etmektir. Allah her şeyden evvel haydır, ölümsüzdür. Kainattan evvel de Allah vardı, kainatı yaratmayı diledi. Nasıl ondan evvel yokluktaysa, kainatı yarattıktan sonra da Allah gene yokluktadır. Arşa istiva etmiştir. Ve hep var olmakta devam edecektir. Ama bir gün kainat yok olacaktır. Kıyamette kainat yok olacaktır. Cennet ve cehennem kalacaktır sadece. Ama Allah'ın zatı vaki olacaktır. Daima hayatta olan, hay olan, ölmesi mümkün olmayan Allah'a tevekkül et diyor Allah Teala. Tevekkülü anlatacağız. Onu hamd ile tesbih et. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber diyerek onu tesbih et diyor Allah Teala. Ve hamd. Burada sübhanallah, elhamdülillah ve Allahu ekber. Üçü de hamd ile tesbihi ifade eder. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir diyor Allah Teala. Allah'a tevekkül etmek, Allah'a güvenmek ve Allah'a kendisine vekil tayin etmek manalarına geliyor. Ne demek Allah'a kişinin kendisine vekil tayin etmesi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a kendisine otomatik olarak vekil tayin etmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala hiç o kişiye sormadan onun iradesini devre dışı bırakır ve ilahi irade cüz'i iradenin yerini alır. Ta ki Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın, onu 21. basamağa ulaştırsın, 22. basamakta da Allah'ın zatında kişinin ruhu yok olsun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda tağutu devre dışı bırakmıştır. Bir evvelki ayet-i kerimedeki açıklamamızda söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur, cennette ve dünyada müjdeler alır. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği anda şeytana kul olmaktan kurtulmuştur, Allah'a kul olmuştur, Allah'ın ilahi iradesi o kişinin üzerinde tecelliye başlamıştır. Böylece kişi Allah'ı vekil tayin etmiştir. Ve ruhunu Allah-u Teala mutlaka onun kendisine ulaştırır. Bu ruh Allah'a ulaştıktan sonra o kişi eğer Allah-u Teala benim ruhumu kendisine ulaştırdı, hamdolsun. Öyleyse için ulaştırdı, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için ve Allah'a onun benim ruhumu ulaştıracağından emin olduğum için, büyük bir inançla buna inandığım için Allah-u Teala söz verdi, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ben de Allah-u Teala'nın sözüne güvendim ve böylece Allah-u Teala, ben mutlaka ruhumu Allah benim kendisine ulaştıracaktır.
inancına sahip olduğum için Allah benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Allah'a böylece vekil tayin ettim. Bu noktadan itibaren kişiyi Allah'a ulaştıktan sonra ruhu, eğer ben mutlaka fizik vücudumu da Allah'a teslim edeceğim, ben bu imanın sahibiysem mutlaka Allah Teala benim fizik vücudumu da teslim alır. Yani ben Allah'ın bana vekil olmasını gene diliyorum. Ruhu fizik vücudumu da teslim alsın diye. Böyle bir vekalet müessesesinde Allah'a vekil tayin etmek, kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi demektir. Allah'ın o fizik vücudu kendisine teslim alması demektir. Kişi Allah'a tevekkül etmiştir. İmanı mutlaka Allah'ın onun fizik vücudunda teslim alacağı istikametinde şekillenmiştir. Fizik vücudunun teslimden sonra nefsini teslim konusunda da aynı imanı taşırsa kişi, aynı imanın sahibi olursa Allah-u Teala mutlaka onun nefsini de teslim alacaktır. İrşada ulaşması da aynı standartlarda gerçekleşecektir. İradesini Allah'a teslimi de aynı standartlarda gerçekleşecektir. Böylece kişi İslam'ın 7 safhasını ve 4 teslimini yaşayacaktır. Neyle? Allah'a tevekkülle. Başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o otomatik olarak Allah'a kendisine vekil tayin etmiştir. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Tevekkül sahibi kişi bu noktadan itibaren 33 bine ulaşmış olan zikrini arttırmak suretiyle diğer bütün teslimleri de adım adım Allah'ın gerçekleştirdiğini görecektir. Allah razı olsun. Furkan Suresi 59. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halaka halakas semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin sümmestevâ alel arşi arşir rahmanu fe sel bihi habira ellezî ki o halaka yarattı es-semâvâti semalar gökler vel ardı ve arz yeryüzü ve mâ ve şeyler beynühüma ikisi arasında fi içinde de sitteti altı eyyâmin günler sümme sonra isteva istiva etti ala el arşi arşa el rahmanu rahman fe o zaman öyleyse esel sor bihi onu habiran haberdar olan. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan odur. Sonra Rahman arşı istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana yani Cebrail aleyhisselama sor diyor Allah-u Teala. Birinci yövümde fizik alemi, fizik vücudumuza ait olan alemi ikinci yövümde gayb alemini, üçüncü yövümde hem alemini yaratan Allah-u Teala, diğer üç günde de fizik aleminin zıttı olan onun berzah alemini, gayb aleminin zıttı olan onun berzah alemini, emr aleminin zıttı olan zülmani alemi, 6 3 gün asıl, 3 günde karşıt olmak üzere 6 günde yaratıp arşı istiva ediyor. Arşa ulaşıp orada yerleşiyor. Allah Teala bir mekana ihtiyacı yoktur. Arştadır, yokluktadır. Bir yere oturmak ihtiyacını duymaz.
Mekan onun için geçerli değildir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz izin sahibi olduğu için sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Böyle olduğu için mekandan da münezzehtir. Ve Allah arştadır. Ama ilmiyle ve rahmetiyle yarattığı bütün kainatları kuşatmıştır. Altı kain olan Allah-u Teala tarafından kain kılınan altı alem de aynı boyutları paylaşır. Altı alemin hepsinde bütün vardır. İşte fizik vücudunuzu düşünün. Kainat tam bir fizik vücut şeklindedir. Cinsiyetsiz bir fizik vücut, insan vücudu. Ve kader hücrelerinin yazılı olduğu yer buraya geliyor. Ama fizik vücudunuz bütün alemi kapsamış oluyor. Yıldızların var olduğu kesim 7 tane gök katının başladığı göğsünüzün altından, sol göğsünüzün altından itibaren yukarıya doğru olan kesimdir. Burada fizik emr aleminin esası vardır. Ama emr aleminin devamı ta ayaklarınızın sonuna kadar iner. Belinize kadar olan kesim zülvani alemdir. Oradan yukarısı zahiri alemi, gayb alemini ifade eder. Yoğunlukla bulundukları yerler buralarıdır. Ama her birinin bulunduğu yerde, diğer alemde, orada bir hüküm ifade etmeksizin kaplar o alanı. Ve hem fizik alem, hem onun berzahı, hem gayb alemi, hem onun berzahı, hem emr alemi, hem zülmani alem böylece birinci standartta yoğun bir şekilde kendi alanlarını kaplarlar ve onun dışında da bütün alanları yine kaplarlar. Ama oralarda geçerli değillerdir. Öyleyse nasıl fizik vücudumuz baştan aşağı fizik standartların sahibi ise kainat bir bütün oluşturur ve sadece ait olduğu yerlerde yoğunlaşır. Her alem onun dışında oluşmaz. Ve emr aleminin yoğunlukla başladığı yer göğüslerinizin altından itibaren başınızın sonuna kadarki kesimi ifade eder. Belinizin altından göğsünüze kadar olan kesim zahiri alemi ifade eder. Altı da zülvani alemi ifade eder. Ama bu alemlerin yoğunlukla bulunduğu kesim burasıdır. Yoğun olmayarak da bütün alemleri kaplarlar. Altısı da. Allah razı olsun. Furkan Suresi 60. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kîle lehumüscudû lirrahmanu kâlû ve mer rahmanu enesyudu lima te'muruna ve zadehum nüfura. Ve izave olduğu zaman kıyla dendi, lehum onlara esyudu, secde edin. Diğer rahmanı rahmana kalu dediler. Ve ma er rahmanu ve rahman nedir?
Nescudu secde mi ederim? Li e ma te'muruna bize emrettiğin şey ve zadehum ve onları arttırdı nüfuren nefret. Allah Teala diyor ki ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini arttırdı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sevgili kardeşlerim, bu ayet secde ayeti. Onlara secde edin dendiği zaman şiddetle karşı çıkıyorlar. Secde etmenin geçerli olmadığını, gerekmediğini söylüyorlar. Ve reddediyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğini ve sadece onların nefretlerini artırıyor. Ne diyordu Allah Teala Şura suresinin 45 ve 46. ayetlerinde? Diyordu ki Habibim, sen onlara Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ın tekliğini söyleyerek kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla ahirete, yani Allah'a hayattayken ruhunu ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre kılarız, gizli bir perde kılarız. Bunun manası, onlar seni irşat makamı olarak göremezler. Onların kulaklarına vakra koyarız.

kellezi ceale fissemâ-i burucen ve ceale fîhâ sirâcen ve kameren münîrâ. Tebareke mübarek şanı yüce ellezî ki o ceale kıldı fissemâ-i semâda gökte burucen burçlar ve ceale ve kıldı fîhâ orada sirâcen kandil ve kameren ve ay müniren aydınlatacak.

Şöyle oluyor. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir. Şanı yücedir. Ve orada yani göklerde ayı aydınlatıcı bir kandil kıldı. Biliyorsunuz ki ay 12 tane burç dolaşır. Bir yıl içinde 12 tane burç dolaşır. Fakat bu dolaştığı burçlar dünyanın güneş etrafındaki seyrini tamamladığı 365 günü doldurmaz. Ondan 10 gün evvel biter. Bu sebeple ay takvimi ile güneş takvimi arasında her sene 10 günlük bir fark oluşur. Ve bu fark sebebiyle de her ay Ramazan ayı 10 gün evvele gelir. Böylece insanlar sadece bir mevsimde değil, bütün mevsimlerde oruç tutmuş olurlar. Allah'ın her dizaynı mutlaka bir faydaya, bir güzelliğe yöneliktir. Yıldızları Allah yaratmış, gökte burçlar kılmış ve o burçların arasında dolaşan 12 tane burcu her sene aşan ayı da onlara dünyaya kandil kıldı diyor Allah-u Teala. Gerçekten güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır ay devamlı olarak. Ve böylece bir kandil görevini görür. Dünya üzerinde aydınlatıcı bir etken olur. Ve 62. ayet-i kerime ve huvellezî câlel-leyle ve'n-nehâri nehâre hülfeten limen erade en yezzekkere ev erade şükura ve huve ve o ellezî ki o câle kıldı, yaptı elleyle gece ve ennehare ve gündüz. Hülfeten karşılıklı ard arda birbirini takip eden. Limen o kimse için, o kişi için erade istediği en yezekkere tezekkür etmek. Ev veya erade istediği şükuren şükretmek. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren odur. Gece ve gündüz daima birbirini takip eder. Gündüz geceyi, gece de gündüzü mutlaka takip eder. Dünyanın karanlıkta kalan kesimi geceyi, aydınlıkta olan kesimi ise gündüzü temsil eder.

Ja, ich sage. Wo? Warte. Allah Teala'nın dizaynı açık olarak görünüyor. Gece ile gündüzü birbirinin ardında kılan insanların düşünmeleri için. Neden gece oluyor, neden gündüz oluyor? Ve geceyi dinlenmek için, istirahat için kılmış Allah Teala, gündüzü de çalışmak için kılmış. Vücudu da ona göre yaratmış. Mutlaka dinlenmeye ihtiyacı var. Her şeyin birbiriyle kesin bir ilişkisi olduğunu insanlar düşünebilsinler diye. Ve 63. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ibadurrahmani Rahmanillezine yemşune alel ardı havnen hevnen ve iza hata ve humul cahilune kalu selama. Ve ibadu ve kullar Errahman Rahman Errahmani Rahman Ellezine onlar yemşune yürürler ala el ardı yeryüzünde hevnen mütevazi olarak tevazu ile ve izah ve olduğu zaman hatabehüm onlara hitap etti. El cahilune cahiller kalu dediler selamen selam. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği laf attığı zaman selam derler. Görünüyor ki Allah-u Teala'nın kulluğuna kabul ettikleri var, kabul etmedikleri var. Ne zaman kul oluyordu kişi kendi Allah'a, ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse şeytana kul olmaktan kurtuluyordu. Allah'a kul oluyordu. Rahman'a kul oluyordu. İşte orada söylendiği gibi onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler. Şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyordu Allah Teala. Böyle bir dizaynda Allah'ın kulu olmak şerefine ermiş. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu noktadan itibaren artık tevazuu öğrenirler. Cahiller kendilerine muhatap olduğu zaman, sataştıkları zaman selam deyip geçerler. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 64. Vellezine yebitune li rabbihim sücceden ve kıyama. Ve ellezine ve onlar yebitune geceyi geçirirler. Ve Rabbihim Rableri için Rablerine sücceden secde ederek ve kıyamen ve kıyam ederek ayakta durarak.

Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Secdeler ve kıyamlar, sevgili kardeşlerim, bu Allah'a ibadetinizi en güzel standartlarda yapmanız için Allah'ın size verdiği bir zaman parçası gece. Ve gece boyunca kanitin olmaya çalışın. Ayakta uzun süre durarak kılın namazınızı. Özellikle teheccüd namazı öyle bir namaz olsun. Uzun secdeler, uzun kıyamlar, ve uzun rükûlar. Hep sizden bir şeylerin ayrılıp Allah'a ulaştığını namaz boyunca birkaç defa Allah'a gidip size geri döndüğünü yaşamaya çalışın. Bir süre sonra vücudunuzda bunun gerçekleştiğini hissedeceksiniz. Bir şeylerin sizden ayrıldığını, tekrar size döndüğünü hissedeceksiniz. Onlar gibi, sahabe gibi olun sevgili kardeşlerim. Furkan Suresi 65. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ كَرَامًا. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَكُولُونَ derler رَبَّنَا Rabbimiz اصْرِفْ عَنَّا bizden çevir, uzaklaştır. Azap, azabe, azap. Cehenneme, cehennem. İnne muhakkak. Azabeha, onun azabı, kâne oldudur. Rağmen daimi, helak edici.

Ve onlar Rabbimiz cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı, cehennemin azabı daimi helak edicidir derler. Cehennemin azabı daimi bir şekilde kişiyi helak edici bir hüviyet taşıyor, garamet. Cehennem devamlı bir azabı ifade eder. Bu arada insanlar sadece azap çekerler. 66. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnneha saet müstakarren ve mukama. İnneha muhakkak ki o saet kötü oldu. Müstakarren karar kılınan yer, karargah ve mukamen ve ikamet edilen yer, ikamet yeri. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir.

Cehennem gerçekten kötü bir yer. Bir kötü bir ikamet yeri, kalma yeri, kötü bir karargah. Kararlı olarak kalınacak yer. Yani Allah Teala'nın dizaynı açık olarak orada görünüyor. Kötü bir karargah diyor. İstikrarla kalınacak olan, kalmak mecburiyetinde olunan yer. Ve aynı zamanda kötü bir ikamet yeri. Ukama, ikamet aynı kökten geliyor. Müstekar, istikrarlı karargah, istikrarlı bir kalma yeri o konuyu ifade ediyor. Furkan Suresinin 67. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine izâ enfekû lem yusrifû ve lem yakturû ve kâne beyne zâlike kavâma. Ve ellezîne ve onlar izâ olduğu zaman enfeku infak ettiler. Lem yusrifu israf etmezler. Ve lem yakturu ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve kâne ve oldu idi beyni arasında zalike bu kavamen ikame eden. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Burada hem dünya için infak etmek söz konusu, kişi Allah-u Teala'nın kendine verdiği rızkı başkalarına ulaştırdığı zaman onları infak etmiş olur, onları nafakalandırmış olur. Rızkın sahibi sadece Allah'tır. Ama bu fizik rızıktır. Yani maddi rızıktır. Bu dünyaya ait, fizik vücudumuza ait olan bir rızkın infakı söz konusudur. Ama zikir yaptığımız zaman zikri yapan fizik vücudumuzdur. Ve Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurlarını göğsümüze taşır yaptığımız zikir. O zaman göğsümüzden Allah-u Teala'nın kalbimize açtığı yoldan kalbimize ulaşan Allah'ın nurları kalbimizin içine girmeye ve kalbimizdeki iman kemesinin etrafında yerleşmeye başlar. İşte böylece fizik vücut nefsi infak etmiş olur. Zikri yapan fizik vücuttur. Allah-u Teala da fizik vücuda gönderir rahmeti, fazlı ve salavatı. Ama rahmet de fazla, salavat da nefsimiz için gönderilmiştir. Nefsimizin kalbine ulaşır. Onun kalbindeki iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu fizik vücudun nefsi infak etmesidir. Orada da fazlası eksiği söz konusu olmaz. Kişi zikrine giderek arttıracaktır. 7 bin zikirden başlayan zikir, 7 bin, 9 bin, 11 bin, 13 bin, 15 bin, 17 bin, 19 bin, 21 bin, 23 bin, 25, 27, 29, 31, 33 bine kadar ulaşır. Kişi Allah'ın evliyasına, evliyası oluncaya kadar. Bundan sonraki evliyalık makamlarında geçerlidir. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 bin zikir. 7 evliyalık makamını kapsar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi en güzel standartta gerçekleştirmek üzere hareket edin. Zikrinizi hep en üst boyutta tutmaya çalışın. Ve daimi zikre ulaşmaya çalışın. Daimi zikir bütün insanlar için mutluluğun en büyük kapısıdır. Saadeti, dünya saadetinin bütününü orada yaşarsınız.
daimi zikirde yaşarsınız. Kesintisiz bir şekilde yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu dersimizin de sonuna ulaşıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Tasavvuf adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Yani ya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor.
Hanımlar diyor bir perdenin arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse Allah üzerine hakkında yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu, Allah'a ulaşmayı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirlerin yeri cehennemde değil mi? Ve hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Diledikleri şeyler Rablerinin katında onlar içindir. İşte bu muhsinlerin mükafatıdır. Allah onların yaptıkları en kötü şeyleri, günahları dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek onları mükafatlandırır, günahlarını sevaba çevirir. Allah kuluna kafi değil mi? Ve seni ondan, Allah'tan başkaları ile, başka ilahlarla, putlarla korkutuyorlar. Allah kimi dalalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Ve Allah kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalalete düşürebilecek kimse yoktur. O aziz, yüce ve üstün, intikam sahibi değil mi? Ve eğer gerçekten onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, onun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, onun rahmetini tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler yalnız ona tevekkül ederler, onu vekil ederler. De ki, ey kavmim, bulunduğunuz mekanda elinizden geleni yapın. Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz. Kendisini rezil edecek azap kime gelecekse ona ulaşır ve mukim, sürekli azap onun üstüne iner. Muhakkak ki biz sana kitabı İnsanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayete ererse kendi nefsi içindir. Ve kim dalalette kaldıysa o takdirde kendi aleyhine dalalettedir. Ve sen onların üzerine vekil değilsin. Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür. Ve onlar ki uykularındadır, ölmemişlerdir. O zaman üzerine ölüm hükmedilecek olanı, kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini nefsi belirlenmiş ecele zamana kadar rüyada dilediği yere gönderir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Yoksa onlar Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye, bir güce malik olmasalar ve akıl etmeseler de mi? De ki, şefaatin hepsi Allah'a mahsustur. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Ve Allah'ın vahdaniyeti, tekliği zikredildiği zaman, ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan, Allah'tan başkası zikredildiği zaman, onlar sevinirler. De ki, Allah'ın, gökleri ve yeri yaratan, gaybı, görünmeyeni ve görüneni bilen sensin. Kullarının arasında ihtilaf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan sensin. Ve eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onlar kadarı daha birlikte zalimlerin olsaydı, kıyamet günü kötü azaba karşı kurtulmak için onları mutlaka fidye olarak verirlerdi. Ve hesaba katmadıkları şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarılacaktır. Ve kazandıkları seyyiat, günahlar ve kötülükler onlara aşikar oldu. Ve alay etmiş oldukları şey azap onları kuşattı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra ona tarafımızdan bir nimet gönderdiğimizde bu ancak bana bir ilim üzerine verildi der. Hayır, o bir imtihandır ve lakin onların çoğu bilmezler.
Onlardan öncekiler de böyle söylemişti. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Böylece kazandıkları şey seyyiat, günahlar, kötülükler olarak onlara isabet etti. Ve bunlardan zulmetmiş olanlara kazandıkları şey olan seyyiat yakında isabet edecek. Ve onlar aciz bırakabilecek, azabı önleyebilecek güce sahip değiller. Ve onlar Allah'ın dilediğinin rızkını genişlettiğini ve dilediğinin de rızkını takdir ettiğini, kıstığını bilmiyorlar mı? Muhakkak ki bunda mümin olan kavim için elbette ayetler, ibretler, deliller vardır. De ki, ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O, muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve size azap gelmeden önce O'na Allah'a teslim olun, ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve size Rabbinizden indirilmiş olan ahsen şeye emre tabi olun. Size farkında olmadan ve ansızın azap gelmesinden önce. Kişinin Allah'tan uzaklaşma konusunda aşırı gittiğim, haddi aştığım her şeye yazıklar olsun. Ve ben mutlaka alay edenlerden olmuştum dediği gibi diyenlerden olmayın. Veya muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum diyenlerden olmayın. Veya azabı gördüğünüz an, keşke benim bir kere daha fırsatım olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum diyenlerden olmayın. Fakat sana ayetlerim gelmişti. O zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kafirlerden olmuştun. Ve kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi? Ve Allah takva sahiplerini, feyz sahibi olmaları, kendilerine sekinet nuru ulaşması sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük, azap dokunmaz. Ve onlar mahzun olmazlar. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O her şeye vekildir. Göklerin ve yerin hazineleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. De ki, ey cahiller! Bana Allah'tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz? Ve andolsun ki, sana ve senden öncekilere, gerçekten eğer sen şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun diye vahyolundu. Öyleyse artık Allah'a kul ol ve şükredenlerden ol. Ve onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Kıyamet günü yeryüzünün tamamı O'nun avucundadır, tasarrufundadır. Ve semalar O'nun eliyle dürülmüş olacaktır. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Sonra ona sura bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarak bakınırlar. Ve Rabbinin nuru ile yeryüzü aydınlandı ve kitap ortaya kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi. Ve onların aralarında onlara zulmedilmeksizin hak ile hüküm verildi. Ve her nefse, herkese yaptığının karşılığı ödendi. Ve o Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafirler zümre zümre cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman onun cehennemin kapıları açıldı. Ve onun cehennemin bekçileri onlara dediler ki,
Size sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi ki size Rabbinizin ayetlerini okusun, bugüne, buraya geleceğinize söyleyerek uyarsın. Cehenneme gidenler dediler ki, evet, geldiler. Fakat azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Onlara orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin denildi. Artık kibirlenenlerin mesvası kalacağı yer ne kötü. Rablerine karşı takva sahibi olanlar cehennemi gördükten sonra zümre zümre cennete sevk edildiler. Oraya cennete geldikleri zaman onun cennetin kapıları açıldı. Ve onun cennetin bekçileri onlara, selamun aleyküm, siz temize çıktınız, aklandınız ve öyleyse ebedi olarak ona cennete girin dediler. Ve cennetlikler dediler ki, hamd vaadine sadık olan Allah'a mahsustur. Ve cennetteki bu yere bizi varis kıldı. Cennette dilediğimiz yerde kalabiliyoruz. Salih amel yapanların ecri ne güzel. Ve görürsün ki arşın etrafında onu kuşatan melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onların cennetliklerin aralarında hak ile hüküm verildi. Ve cennetlikler tarafından alemlerin Rabbine hamd olsun denildi. Mü'min Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 85 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitabın indirilişi aziz, yüce ve üstün ve alim olan en iyi bilen Allah'tandır, Allah tarafındandır. O ki günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazıl ve kerem sahibi olandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş O'nadır. Kafirlerden başkası Allah'ın ayetleri hakkında mücadele etmez. Artık onların şehirlerde dönüp dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve onlardan sonra da başka fırkalar, Resullerini yalanladılar ve bütün ümmetler onları yakalamak için Resullerine hücum ettiler. Hakkı batılla yok etmek için mücadele ettiler. Sonunda ben onları yakaladım. O zaman benim ikabım, cezam nasıl oldu? Ve işte böylece Rabbinin onların mutlaka ateş ehli olduğu sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, devrin imamı, Rablerini hamd ile tesbih ederler ve ona iman ederler. Ve amenu olanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Rabbimiz, sen her şeyi rahmetle, rahmetinle ve ilimle, ilminle kuşattın. Böylece mürşidin önünde tövbe edenleri ve senin yoluna sırat-ı mustakime tabi olanları mağfiret et, günahlarını sevaba çevir. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz, onlara vaat ettiğin adın cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru ve sen, kimi izin günü seyyiatlerden, günahlardan korursan, o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. İnkar edenlere mutlaka nida edilir, seslenilir. Muhakkak ki Allah'ın gadabı sizin nefslerinize, birbirinize olan gadabınızdan daha büyüktür. İmana davet edildiğiniz zaman siz inkar ediyordunuz. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mı? Bu, sizin tek olan Allah'a çağrıldığınız zaman inkar etmeniz sebebiyledir.
Ve ona Allah'a şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm yüce ve büyük olan Allah'a aittir. O Allah'tır ki ayetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan, Allah'a yönelenden başkası tezekkür etmez, edemez. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a davet edin. Kafirler kerih görse de. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine, başının üzerine Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamının ruhunu ulaştırır. Onların bariz olduğu ortaya çıktığı gün, onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Bugün bütün nefsler, herkes kazandıkları sebebiyle cezalandırılır veya mükafatlandırılır. Karşılığı verilir. Bugün zulüm yoktur. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ve yaklaşan gün kıyamet günü konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerelere gelir, can boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost ve şefaati kabul edilir bir şefaatçi yoktur. Allah gözlerin hainliklerini ve sinelerin gizlediği şeyleri bilir. Ve Allah hak ile hükmeder. Ondan başka taptıkları bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki Allah, o en iyi işiten ve en iyi görendir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbeti nasıl oldu baksınlar. Onlar yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından kendilerinden daha üstündüler. Fakat Allah onları günahları sebebiyle aldı, öldürdü. Ve onlar için onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimse olmadı. İşte bu onlara resuller ve yinelerle gelmiş olduğu halde inkar etmeleri sebebiyledir. Böylece Allah onları yakaladı. Muhakkak ki o kuvvetlidir ve ikabı, cezası şiddetlidir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle ve apaçık bir sultanla, delil, mucize ve kitap ile gönderdik. Firavun'a ve Haman'a ve Karun'a gönderdik. Fakat onlar, yalanlayan bir büyücüdür dediler. Böylece onlara katımızdan hak ile geldiği zaman, âmenû olanların oğullarını kendileriyle beraber katledin, öldürün ve kadınlarını canlı bırakın dediler. Kâfirlerin tuzağı, hilesi, dalaletten başka bir şey değildir. Ve Firavun dedi ki, bırakın beni Musa'yı öldüreyim ve o Rabbine dua etsin. Gerçekten ben onun sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum. Ve Hazreti Musa dedi ki, muhakkak ki ben hesap gününe inanmayan, kibirlenenlerin hepsinden senin de Rabbin olan Rabbime sığındım. Ve Firavun ailesinden imanını gizleyen mümin bir adam şöyle dedi. Bir adamı Rabbim Allah'tır demesinden dolayı mı öldüreceksiniz? Ve o Rabbinizden size beyineler, belgeler, deliller ile geldi. Eğer yalancı ise yalanı kendi aleyhinedir. Ve eğer sadık, doğru söyleyen ise vaat ettiklerinin bir kısmı size isabet edecektir. Muhakkak ki Allah çok yalan söyleyen, haddi aşan kişiyi hidayete erdirmez. O adam dedi ki, ey kavmim, bugün mülk sizindir. Yeryüzünde kuvvetlisiniz. Ama Allah'ın şiddetli azabı bize geldiğinde bize kim yardım edecek? Firavun da şöyle dedi. Size gösterdiğim şey sadece benim görüşümdür. Ve ben sizi irşat yolundan başkasına hidayet etmem, ulaştırmam. Ve âmenû olan adam şöyle dedi. Ey kavmim, muhakkak ki ben Ahzab günü
fırkalara ayrılmışların günü gibi bir günün size gelmesinden korkuyorum. Nuh, Adin ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonraki kavimlerin durumu gibi. Ve Allah kulları için zulüm dilemez. Ve ey kavmim, muhakkak ki ben sizin için feryat gününden, kıyamet gününden korkuyorum. Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan, Allah dostlarından bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Ve andolsun ki daha önce Yusuf aleyhisselam size beyineler, deliller ile geldi. Fakat size getirdiği şeyden şüphe içinde olmanız zail olmadı. Hatta o helak olduğu zaman ondan sonra Allah asla başka Resul beaz etmez, göndermez dediniz. Allah haddi aşan şüphecileri işte böyle dalalette bırakır. Onlar kendilerine bir sultan, bir delil gelmediği halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ederler. Gadab, Allah'ın ve ameni olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin indinde büyük oldu. Allah, bütün zorba mütekebbirlerin, kalbinin üzerini işte böyle tab eder, açılmamak üzere mühürler. Ve Firavun şöyle dedi, ''Ey Haman, benim için yüksek bir kule inşa et. Umulur ki böylece sebeplere, hedeflere ulaşırım. Göklerin sebeplerine, yollarına ulaşırım. Böylece Musa'nın ilahına muttali olurum. Muhakkak ki ben onun yalancı olduğunu zannediyorum. Ve işte böylece Firavun'a kötü ameli süslendi. Ve böylece yoldan saptırıldı. Ve Firavun'un hilesi hüsrandan başka bir şey olmadı. Ve amenu olan adam şöyle dedi. Ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Ey kavmim, bu dünya hayatı sadece geçici bir metadır, faydalanmadır. Ve muhakkak ki ahiret karar kılınacak, devamlı kalınacak yerdir. Kim seyyiat, şer, derecat düşürücü ameller işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar imanı artan müminlerdir. Onlar cennete konulacak ve orada hesapsız rızıklandırılacaktır. Ve ey kavmim, benim için nasıl bir hal ki ben sizi kurtuluşa çağırıyorum ve siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkara ve hakkında ilmim olmayan bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ve ben sizi aziz ve gaffar olana, Allah'a çağırıyorum. Beni kendisine çağırdığınız şeyin bir hükmü yoktur. Onun, o putun, dünyada ve ahirette bir daveti, yetkisi de yoktur. Muhakkak ki bizim dönüşümüz Allah'adır. Ve muhakkak ki müsrifler, haddi aşanlar, onlar ateş ehlidir. Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız, anlayacaksınız. Ve ben işimi Allah'a havale ederim, bırakırım. Muhakkak ki Allah kullarını görendir. Böylece Allah onların yaptığı hilelerin kötülüklerinden onu korudu. Ve Firavun ailesini azabın kötüsü kuşattı. O ateş ki sabah akşam ona arz olunurlar. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı gün, Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir. Ve onlar ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken, zayıf olanlar kibirlenenlere, gerçekten biz size tabi olduk. Şimdi siz ateşten nasibimizi bizden giderebilir misiniz derler. Kibirlenenler dedi ki, muhakkak ki biz hepimiz onun ateşin içindeyiz. Allah mutlaka kulları arasında hüküm vermiştir. Ve ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle dediler. Rabbinize dua edin. Azaptan bir günü bize hafifletsin. Cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyineler ile gelmediler mi?
Evet dediler. Bekçiler, öyleyse siz dua edin, siz yalvarın dediler. Kafirlerin duası sadece dalalettir, dalaletin içindedir. Muhakkak ki biz Resullerimize ve amenu olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı, bulunacağı gün mutlaka yardım edeceğiz. Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lanet ve kötü yurt onlar içindir. Ve andolsun ki Musa'ya hidayet verdik. Ve Beni İsrail'i kitaba varis kıldık. Ulul elbab için hidayet ve zikir olarak. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinelerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki O en iyi işiten ve en iyi görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de ameni olup salih amel nefs tezkiyesi işleyenlerle kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Muhakkak ki hakkında şüphe olmayan o saat, kıyamet mutlaka gelecektir. Ve lakin insanların çoğu inanmazlar. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler. O Allah ki size geceyi içinde sükun bulmanız için gündüzü de gösterici aydınlık kıldı. Muhakkak ki Allah insanlar üzerinde mutlaka fazıl sahibidir. Ve lakin insanların çoğu şükretmezler. İşte o Allah ki sizin Rabbinizdir. Her şeyi yaratandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini bilerek inatla inkar edenler işte böyle döndürülürler. O Allah ki yeryüzünü sizin için karar, yerleşme yeri kıldı ve semayı bina etti ve sizi tasvir etti, suret verdi. Sonra suretlerinizi ahsen kıldı, güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah mübarektir, yücedir. O haydır, hayatta olan, diri olandır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini ona halis kılarak Allah'a dua edin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, muhakkak ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kul olmaktan men edildim. Bana Rabbimden beyineler, deliller geldiği için ve alemlerin Rabbine teslim olmakla ruhumu, vechimi, nefsimi ve irademi Allah'a teslim etmekle emrolundum. O ki sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden, sonra bir alakadan, rahim duvarına asılı bir damladan, embriyodan yarattı. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarır ki sizin en kuvvetli çağınıza ulaşmanız, daha sonra da yaşlanmanız için. Ve sizden bir kısmı ihtiyarlamadan önce vefat ettirilir, öldürülür. Ve bir kısmınızın da belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için. Ve umulur ki siz böylece akıl edersiniz. Hayat veren de öldüren de O'dur. O bir işe hükmettiği, karar verdiği zaman ona sadece ol der. Ve O hemen olur. Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenleri görmedin mi? Onlar nasıl döndürülüyorlar? Onlar kitabı ve Resullerimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanladılar. Fakat yakında bilecekler, öğrenecekler. Onlar
boyunlarında halkalar ve zincirler olduğu halde sürüklenecekler. Onlar kaynar suya sokulacaklar. Sonra da ateşte tutuşturulacaklar, yakılacaklar. Sonra onlara, sizin şirk koşmuş olduğunuz şeyler nerede denir? Allah'tan başka. Cehennemdekiler de derler ki, onlar bizden saptılar, uzaklaştılar. Hayır, meğer biz daha önce hiçbir şeye tapmamışız. Allah, kafirleri işte böyle dalalette bırakır. İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve azmanız sebebiyledir. Ebediyen orada kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Artık kibirlenenlerin kalacakları yer ne kötü. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Onlara vaat ettiklerimizin azabın bir kısmını sana gösteririz veya seni daha önce öldürürüz. Sonunda onlar bize döndürülecekler. Ve andolsun ki senden önce de Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resulün ayet getirmesi olamaz. Artık Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. O Allah ki onun üzerine binin ve onun etinden yiyin diye sizin için hayvanlar var etti. Ve onda hayvanlarda sizin için menfaatler, faydalar vardır. Ve onun üzerinde gönüllerinizdeki hacetlere, gideceğiniz yerlere ulaşmanız için. Onların, hayvanların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve Allah size ayetlerini gösteriyor. Öyleyse Allah'ın hangi ayetlerini inkar ediyorsunuz? Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onlardan öncekilerin akıbetleri nasıl oldu baksınlar? Ve onların çoğu kuvvet ve eserler bakımından yeryüzünde kendilerinden daha üstündüler. Fakat kazanmış oldukları şeyler onlara fayda vermedi. Onlara Resulleri beyinelerle geldiği zaman yanlarındaki ilim sebebiyle şımardılar. Ve alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Bizim şiddetli azabımızı gördükleri zaman Allah'a ve onun tekliğine iman ettik ve ona şirk koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Şiddetli azabımızı gördükleri zaman artık onların imanı onlara bir fayda vermedi. Allah'ın kulları hakkındaki gelip geçen sünneti, kanunu budur. Kafirler orada hüsrana uğradılar. Fussilet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. O, bilen bir kavim için ayetleri tafsil edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. Ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı

Onlar zekat vermezler. Ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Muhakkak ki amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler, onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. De ki, gerçekten siz arzı iki günde halkedeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o, alemlerin Rabbidir. Ve orada onun üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını, dileyenler için eşit olarak dört günde takdir etti. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona, semaya ve arza, isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de, isteyerek geldik dediler. Böylece onları iki günde yedi kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Eğer hala yüz çevirirlerse o takdirde de ki, Adın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. Onlara önlerinden ve arkalarından, kendilerinden önce ve sonra Allah'tan başkasına kul olmamaları için Resuller geldiği zaman dediler ki, eğer Rabbimiz dileseydi, mutlaka melekleri indirirdi. Bu sebeple gerçekten biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz. Fakat Adın kavmi daha sonra yeryüzünde haksız yere kibirlendi. Ve dediler ki, kuvvet bakımından bizden daha güçlü kim vardır? Onları yaratan Allah'ın kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Ve ayetlerimizi bilerek inatla inkar ediyorlardı. Bunun üzerine dünya hayatında zillet azabını onlara tattırmamız için uğursuz günlerde onların üzerine şiddetli sesle gelen soğuk bir fırtına gönderdik. Ve ahiret azabı mutlaka daha çok rezil edicidir. Ve onlara yardım olunmaz. Ve Semud kavmine gelince o zaman onları hidayete erdirdik. Buna rağmen hidayete karşı âmâ olmayı sevdiler, tercih ettiler. Bu sebeple kazanmış olduklarından dolayı onları alçaltıcı azabın yıldırımı yakaladı. Ve âmenû olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kurtardık. Ve böylece onlar takva sahibi olmuşlardı. Allah'ın düşmanları o gün ateşe haşrolunurlar. Böylece onlar, öncekiler ve sonrakiler bir araya getirilirler. Hatta ona ateşe geldikleri zaman yapmış oldukları şeylere onların gözleri, kulakları ve derileri, uzuvları hayat filmlerinde onların aleyhine şahitlik etti. Ve kendi ciltlerine, uzuvlarına, ''Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?'' dediler. Onlar da dediler ki, ''Bizi her şeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürüleceksiniz. Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin, uzuvlarınızın sizin aleyhinize şahitlik etmesinden, edeceğinden sakınmıyordunuz. Ve lakin yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmediğini zannediyordunuz. Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız sizi helaka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz. Artık sabredebilirlerse bundan sonra ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse onlar affedilecek olanlardan değillerdir. Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerin de üzerine azap sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar hüsrana düşmüş olanlardır. Kafirler, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma süresi

içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip olursunuz, dediler. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik yurdu vardır. Kafirler dediler ki, Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar. Muhakkak ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olanlara, Allah'a yönelip dini ikame edenlere melekler inerler. Korkmayın ve mahzun olmayın ve vaad olunduğunuz cennetle sevinin derler. Biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Orada sizin için canlarımızın istediği ve talep ettiğiniz her şey vardır. Gafur, mağfiret eden ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah tarafından ziyafet, ikram olarak. Allah'a davet eden ve salih amel nefs tasfiyesi yapan ve muhakkak ki ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Hasene iyilik ve seyyiye kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi samimi bir dost gibi olur. Ona kötülüğü iyilikle karşılama hasretine sabredenlerden ve hazzul azim en büyük has sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Ama şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Gece ve gündüz, güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer sadece ona, Allah'a kul olduysanız, onları yaratan Allah'a secde edin. Eğer onlar hala kibirleniyorlarsa bilsinler ki, Rablerinin katında bulunanlar gece ve gündüz onu tesbih ederler ve onlar bıkmazlar. Ve onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki ona arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Muhakkak ki o her şeye kadirdir. Muhakkak ki ayetlerimizde saptırma yapanlar bize gizli kalmazlar. Kıyamet günü ateşin içine konulanlar mı, yoksa bize emin olarak gelenler mi hayırlıdır? Dilediğinizi yapın. Muhakkak ki o, yaptıklarınızı en iyi görendir. Gerçekten onlar kendilerine zikir, Kur'an geldiği zaman onu inkar ettiler. Ve muhakkak ki o, aziz, yüce ve şerefli bir kitaptır. Batıl, onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz. Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Sana söylenen, senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin, mağfiretin ve elim azabın sahibidir. Ve eğer onu kitabı yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki, o ameni olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür, şifa ve hidayet değildir. İşte onlara uzak bir yerden seslenilir. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar, ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Kim salih amel nefs tezkiyesi işlerse, kendisi içindir.
Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz, nursunuz, nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
3: Ya Allah.

Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezzü billahi mineşşeytanir racim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu. Duna sıratel müstakim. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. Gâlin mağdûbi aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Ezzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Vel Asr suresinin 3. bölümündeyiz, 3. saatindeyiz. Ve evvela Vel Asr suresinin bütününü söyleyelim. Vel Asr, Asr'a and olsun ki, asra yemin olsun ki, innel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki mutlaka hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış muhakkak, hem de le kullanmış mutlaka. İnsanlar muhakkak ki mutlak bir hüsrandadırlar. Bu birinci bölümü ifade ediyordu. Yani bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki safhaya bakıyoruz. 7. basamağa kadar olan kesime. İllellezine amenu. Ama amenu olanlar hariç. Gördük ki ilk 7 basamakta amenu olanlar gerçekten hüsranda değiller. Ameni oldukları anda hüsrandan kurtulmakla kalmıyorlar, dalaletten kurtuluyorlar, küfürden kurtuluyorlar, cehennemden kurtuluyorlar ve daha neler. Ve devam ediyoruz. 8. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesim için Allah-u Teala diyor ki amelü salihat diyor. Nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, nefs tezkesini yapanlar. İşte bir evvelki saatimizde nefs tezkesine kadar geçen, yani 14. basamağa kadar geçen devreyi anlattık. Nefs tezkesine nasıl başlandığı da bu konunun içindeydi. Sonra ve tevasav bil hakkı diyor. Hakkı ve hakkı tavsiye edenler, yani hakka ulaşıp da ruhlarını Allah'a ulaştırıp da hakkı tavsiye edenler, Allah'a ulaşmayı tavsiye edenler. Şimdi konumuz bu. Ondan sonrakini de bitirelim. Ve tevasav bil sabr ve sabrın sahibi olup da sabrı tavsiye edenler. Aslında ayet sabrı tavsiye edenler şeklinde. Ve tevasa biz sabr. Sabrı tavsiye etmek için sabrın sahibi olmak lazım. Hakkı tavsiye etmek için hakka mutlaka ulaşmış olmak lazım. Şimdi hakkı tavsiye etmek bölümü, yani 3. 7 basamak. 28 basamağın 3. grubundayız. Yani 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamakları inşallah burada anlatacağız. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh zaten otomatik olarak 22. basamakta Allah'ın zatına teslim olur. Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaşıldı, tabiyet gerçekleşti, ruh vücuttan ayrıldı. Kişi de nefs tezkiyesi yapmaya başladı. Ne olur, neler olacağını şimdi beraberce göreceğiz. Kişi zikir yapıyor, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu zikri yaptığı sürece bu kademedeki bir kişinin göğsüne Allah'ın rahim esmasıyla gönderdiği rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Göğüsteki
Allah'ın yardığı yarıktan geçen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları nefsin kalbine ulaşırlar. Ve kalbin üzerinde bulunan mühre baskı yaparlar. Kalbin nur kapısının üzerindeki mühre baskı yaparak mührü aşağı indirirler. Zülmani kapıyı kapatır. Rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın baskısı, dört nurun baskısı, dört enerji grubunun baskısı, mührü kalbin alt boyutundaki zülmani kapıyı indirir ve bu rahmet ve faz, rahmet ve selavat nurları mührün üzerine gelmeye devam ettiği sürece ki zikir boyunca mutlaka gider, mühür oradan ayrılamaz. Ayrılması mümkün olmadığı için nefsin kalbine şeytanın aşağıdan gelen karanlıkları, ayakları, bacakları takip ederek kalbe kadar ulaşan karanlıklar kalbin içine giremezler. Çünkü zülmani kapının üzerindeki mühür o kapıyı kapalı tutuyor. Ve o kapalı tuttuğu sürece de hiçbir zaman böyle bir dizayn oluşamaz. Yani karanlıkların nefsin kalbine zikir boyunca girmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat böylece nefsin kalbini 5-6 dakikalık bir zaman içinde bütünüyle işgal eder. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Yani zikir yapan bir kişi, daimi zikrin sahibi olan bir kişinin durumunun aynına ulaşır zikir yaptığı sürece. Nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmamıştır. Onu Allah'ın yasak ettiği fiillere sürükleyebilecek ve Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye yöneltecek olan hiçbir tesir kalmamıştır içinde. Nefsinin bütün afetleri kapı dışarı edilmiştir. Ruhu, nefsi, nefsinin kalbi nurlarla dolmuştur. Bu geçici bir süre için geçerlidir. Çünkü zikir durduğu zaman olay tersine dönecektir. Nefsin kalbine gelen fazıl, rahmet ve salavat nurlarından fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışacaklardır. Ama rahmetle salavat nurları tekrar çıkacaklardır, kalbi terk edeceklerdir. Çünkü onlar hiçbir yere yapışmak imkanının sahibi değildir. Ne zaman çıkacaklardır? Zikir tamamlandığı zaman. Zikir tamamlandığı ana kadar, başından tamamlandığı ana kadar o kişinin nefsinin kalbinde devamlı bir işlev söz konusudur. Fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşmeye devam ederler. Bunun manası o fazılların yapıştığı alana, yerleştiği alana karanlıklar asla nüfuz edemez. Karanlıklar kalbe döneceklerdir. Nefs tezkiyesi, zikir tamamlanan, zikir bittiği anda işler tekrar tersine dönecektir. Yani mührün üzerine kişi zikir yaptığı sürece Allah'ın katından gelen rahmetle fazlın, rahmetle salavatın baskısı zikir boyunca devam edecektir. Ama zikir bittiği zaman rahmetle faz ve rahmetle salavat gelmeyecektir Allah-u Teala'nın katından. Gelmeyince mührün üzerine yapılan baskı, mührü orada tutacak olan baskı artık yoktur. Olmayınca aşağıdan bastıran zülmani karanlıklar, bütün afetler, öfke, kin, nefret, düşmanlık hepsi kalbin içine yeniden dolmaya başlayacaklardır. Ama kalbi tamamen dolduramayacaklardır. Peki engel ne sevgili kardeşlerim? Engel, açık ve kesin bir engel var. İman kelimesinin etrafına yerleşen fazıllar. O fazılları karanlıklar asla oradan söküp çıkartamaz. Ve her zikirde biraz daha, biraz daha nefsin kalbindeki fazıllar artacaktır. %2 rahmetin ötesinde
fazıllar devamlı artacaktır. İşte ne kadar fazla yerleşmişse o fazla söküp atamaz karanlıklar ama kalbin diğer kesimlerini tamamen doldurur. Kişi zikir sırasında daimi zikirdeki bir kişi gibidir. Ama zikir bitince kalbinde ne kadar nur birikmişse kişi Allah'ın katında o kadar değere sahiptir. Ruhu da Allah'a doğru olan yolculuğunda sadece o kadar bir miktar yolculuk yapabilir. Yani nefsin kalbinde ilk %7 faz birikimine kadar ruh zemin katta bekler. Birinci gök katına dahi çıkamaz. Peki %7 nur birikimi, fazıl birikimi tamamlandı. Evvelce %2'de rahmet birikimi söz konusuydu zaten. Ama gök katlarındaki yükselme her %7 fazılda bir gök katı şeklinde tayin eder. Allah-u Teala'nın dizaynı, ilahi dizayn budur. İlahi düzen. Öyleyse kişi zikir yapıyor, %7 nur birikimi gerçekleşti, nefsinin kalbinde fazıl birikimi gerçekleşti. Bu kişi nefsi emmaredir. Yani Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi وَمَا اُبَرْرُوا نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰي اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın rahim esması bu kişide tecelli etmiş. Evvela onun bütün günahları